gezegen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları art arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada Suriye'de istikrar ve güvenliği tehlikeye atanlara karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberlik içindeki Suriye halkı tarafından verileceği kaydedildi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri, alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Matadorlar saat 2'de başlayan Portekiz-Hırvatistan maçının kazananıyla son 16 turunda mücadele edecek. Son 32 turun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bugün Melih Demirezer, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Ve hocama dönüyorum, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'den Bakış dinleyenlerinde yine sıcak bir Ankara'dan selamlıyorum.
0: İnşallah hocam uğurlar getirsin inşallah bu yayınımız. Çünkü NATO zirvesi var, bununla evet. ilgili konuşacağız birazdan. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'den Bakış programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Evet hocam, şu anda TRT Ankara Oran stüdyolarından canlı yayın yapıyoruz ve Ankara'da da hummalı bir çalışma var. Aslında biz Ankara sakinleri de çok heyecanlıyız. Çünkü NATO zirvesi var haftaya. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek Trump'ın çantasında neler var, onları da merak ediyoruz. Evet. Bu konu oldukça konuşuluyor çünkü başka türlü hazırlıklar da var. Sizden dinlemek isteriz hocam.
1: Ya şöyle, Ankara'nın içerisindeki bu hummalı çalışmaya isterseniz kısaca bir şey yapayım. Aslında olması gereken, yani normal şartlarda belediye hizmetlerin süreklilik arz edecek şekilde bu şekilde olması lazım. Biz aslında bu dönemleri yaşamış olduğumuz dönemler vardı. Yani ben her gün 17'de bir dakika bile geçmeden, gecikmeksizin yıllarca o kaldırımların kenarını süpüren arabaları biliyordum yani. Bunları unuttuk biz 7 yıldan bu yana. Dolayısıyla Ankara'da hummalı çalışma var. NATO için niye masraf yapıyorsunuz falan şeklinde açıklamalar yapılıyor. Neymiş mesela masraf? Yollara şerit çekiliyor. Ya en standart yapılması gereken şey, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bile çekiliyor. İşte efendim, mesela peyzaj yapılıyor, çiçekler dikiliyor falan. Yani ben

Özellikle mesela İstanbul'da o çiçeklerle alakalı alt geçitlerde, üst geçitlerde muazzam bir peyzaj vardı. Bunları unuttuğumuz için bunlar bize sıra dışı gelmeye başladı. Dolayısıyla bunu çok eleştiri konusu yapmıyorum ben. Yani Ankara'da olması gereken peyzaja yönelik olarak güzel hizmetler yapılıyor şu an. NATO vesilesiyle bu eski günleri bize hatırlatacak şekilde güzel çalışmalar yapılıyorsa, o zaman bundan sonra da devamını dileriz ya da daha çok zirve yapılsın ki Ankara'da biz de hak ettiğimiz bir ortamda yaşayalım. Dolayısıyla gelen misafirlerin göreceği, geçeceği güzergahlara şerit çekmek değil de yaşayan Ankaralıların yaşadığı Ankara'ya şerit çekmek olarak düşünmek istiyorum ben. İnşallah bundan sonra da en tabii şekilde olması gereken Ankara'nın hali budur diyerek konuya gireyim. Şimdi Başkan Trump'ın çantası. Ben bu konuyla alakalı bir yazı kalemi aldım Akşam Gazetesi'nde. Ne çantaymış arkadaş diye. Şimdi Başkan Trump Sayın Cumhurbaşkanı ile kişisel anlamda iyi diyalogları olan iki lider ve bu iki iyi diyalog kuran liderin ilişkisi Türk-Amerikan ilişkilerine de yansıyor. Biden döneminde ve Obama dönemindeki 15 Temmuz ihaneti ve arkasından Biden döneminde Sayın Cumhurbaşkanını kastederek bu sefer muhalefeti bir araya getirerek onu göndereceğiz darbeyle değil şeklinde küstah açıklamaları Türk-Amerikan ilişkilerini germişti ve Türkiye asla geri adım atmadı. Fakat Trump'la birlikte bu müsbet yönde bir istidadı eğilimi olan süreç tekrar başladı. Tabii ki bu tür ilişkilerde iki liderin frekansının uyumu çok önemli ama uluslararası ilişkilerde menfaatler konuşur her daim. Ben bu kapsamda da Trump zamanı diye bir zamandan bahsediyorum dünya ve Türkiye için. Türkiye bu Trump zamanı denilen zamanı iyi kullanıyor. Nasıl iyi kullanıyor? Yani eğer Biden döneminde olsaydı Suriye'de teröre karşı mücadelemize devam ederdik ama Suriye devrimi başarıya ulaşıp Türkiye için 100 yıllık problem paranteze alınır mıydı bilemiyorum. Mesela bugün Suriye Meclisi 120 kişilik bir liste açıklandı ve anayasayı yapacak 210 kişi açıklandı. Suriye Devlet Başkanı Kürtlerden o anayasayı yazacak komisyonun içine ve meclisin içindeki milletvekillerine seçimini yaparken tercihini ENKS dedikleri ve orada Suriye'deki Kürtlerin nezdinde çok büyük bir itibarı ve desteği olan ENKS'den yana kullandı. Neden? Çünkü YPG dediğimiz o kan dökücü yapı oradaki Kürtlerin çocuklarına da acımadı. 13-14 yaşında falan onları hep askere aldı falan. Ve çok ayrı bir Suriye karşımıza çıkıyor. İsrail falan rahatsız eden. Bu Trump zamanı ile alakalı. Şimdi Trump gelirken de Türkiye'ye 80 adet F110 GE motoru ve onun alt bileşenleri, bakım setleri falan 700 küsür milyon dolarlık bir paket ile geleceği söyleniyor. Buna hediye paketlenmesine karşıyım. Hiç kimse kimseye 750 milyon dolarlık hediye falan vermiyor. Biz bunların parasını ya ödenmiş fakat bize verilmemiş F-35'lerin parasından mahsuplaşacağız ya da başka bir yol bulunacak ama neden önemli, neden önemli değil? İki tane farklı konu. Kendi içinde oksimoron, yani bir şey önemliyse önemsiz değildir, önemsizse önemli değildir ama burada önemli ve önemsiz yönleri var. 80 tane motor. Bizim talep ettiğimiz bir motor ve katsa yaptırımları kapsamına girmeyen motorlar. Ticari satış diye geçiyor bunlar. Maalesef arkadaşları izliyorum akşamları televizyonda. Künhüne vakıf olmadan katsadan falan bahsediyorlar. Bu katsa ile alakalı bir husus değil ama Kongre'nin onayı gerekiyor. İşte bu konuyla alakalı Trump resmi süreci başlatacak şekilde Kongre bildirimini gönderdi. Yaklaşık bir haftayı falan geçti. Eğer 15 gün içerisinde Kongre bu konuyu veto etmezse Kaan Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak 80 adet uçak motorunun Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili satış süreci başlayacak. Neden önemli? Çünkü biz Kaan'ı 2028 yılında seri üretime geçirmek istiyoruz. Zaten uçurduk iki kez. Bu yıl prototiplerinin uçuşunu göreceğiz. 2027'de çok yoğun prototiplerin uçuşunu göreceğiz ve 2028'de ilk 5 tane mi olur, ilk 6 tane mi olur? Seri üretime başlayacağız. Proje tamamen bize ait. Dizaynı bize ait, yazılımları bize ait, görev bilgisayarı bize ait, imalatı bize ait, her şeyle bize ait.
Motoru da bize ait fakat motoru TF-35000'in 2000

31, 2032 gibi yetişeceği söyleniyor. Kolay işler değil bunlar, savaş uçağı motoru üretmek. Bu sebeptendir ki 2032 yılına gelinceye kadar 28 ile 32 arasında 4 yıla ihtiyacımız var bizim. Bu motorlar o 4 yılda üretilecek uçakların motoru olacak. O anlamda bizim için bir 4 yıllık süreyi kapatacak. Tabii ki üretilecek o filoda bu motorların kullanılması, Kaan Milli Muharip Uçağı'na bizim yerli füze takmamız, yerli dizayn, yerli radar, yerli yazılım yapmamıza mani değil. Motor ayrı bir şey. Fakat diyelim ki olmadı. Neden önemsiz? Oraya gelelim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Soğuk Savaş döneminde Amerika bize bunu verdi, Avrupa bunu vermedi şeklinde bir takım böyle kalıplaşmış cümleler içerisinde yaşayan bir ülkeydi. Fakat geldiğimiz noktada bu motorlar gelmediği takdirde dünyanın sonu değil. Dediğim gibi TF-35 bin motoru 2032 yılında. Yani şunun şurası işte 5,5 yıl falan var. Bütün testlerden başarıyla çıkıp seri üretime geçmesi için. İnşallah hiçbir aksamaya da mahal bırakmadan bu motor başarılı olacak. Çünkü TF-6000 çok başarılı testler yaptı. Hep adım adım gidiliyor bunlar. TF-10000 keza yine öyle. Bunları Kızılelma ile Anka 3'te kullanacağız. Onu yapan mühendis şimdi TF-35000 de geliştiriyor. Mesela şey de böyle oldu. Kaan da böyle oldu. Türkiye direkt Kaan Milli Muharip Uçağı'nı üretmeye başlamadı. Önce o pervaneli Hürkuş'u üretti. Hürkuş'tan elde ettiği tecrübeyle Hürjet'i üretti. Hürjet'i İspanya'ya sattı. Oradan üretmiş olduğu tecrübeyle de Kaan'ı üretti. Hatta Kaan'a dediler ki ya işte uçamaz, bilmem ne yapamaz, tekerleklerine motor takmış, tar tar tar diye geziyor falan gibi cahil adamlar. Türkiye'de maalesef köşelerinden bunları yazdılar ama bütün bunlara rağmen Kaan Milli Muharip Uçağı'nın biz iki kez semalarımızda uçtuğunu hep birlikte gördük. Bu önemliydi. Neden önemsiz? Vermedi Amerika Birleşik Devletleri ve biz de başka motor bulamadık dünyada. Sadece proje 4-5 yıl daha ötelenir. Peki ötelendiğinde ortaya çıkacak güvenlik tehdidi nasıl kapanır sorusu çok kıymetli. Çünkü bazı arkadaşlar soruyorlar haklı olarak Yunanistan acaba Türkiye'den daha iyi bir hava kuvvetlerine mi tebdil oldu? Biz gecikiyor muyuz falan diye. Geçtiğimiz günlerde Baykar'ın işbirliği içerisinde olduğu Joint Venture, müşterek üretimler yaptığı Leonardo firması bir insanlı uçak ile Kızıl Elma'yı havalandırdı ve kontrol etti. Bu dünya hava harp doktrininde çok önemli bir eşiğin aşılması demek. Ne demek istiyorum? Şimdi bu Leonardo'nun insanlı uçağı, siz bunun yerine bir F-16 koyabilirsiniz var olan. Siz bunun yerine Hürjet koyabilirsiniz var olan. Kalkıyor ve kalktıktan sonra o Kızıl Elma'ya gel bana katıl diyor. Kızıl Elma otonom olarak yerden birisi kumandayla idare etmeksizin oradan gelen sinyalle kendi bulunduğu piste geliyor, oradan havalanıyor ve bu insanlı uçağın yanında uçmaya başlıyorlar. Birlikte kol uçuşu yapıyorlar. Ve o esnada insanlı uçak bizim Kızıl Elma'ya ayrıl komutu veriyor, ayrılıyor. Hedefle ilgili bir takım talimatlar veriyor. İşte atılacaksa bir hava bombası atılıyor ya da havadan yere bir füze fırlatılıyor. Ve daha sonrasında tekrar yanına çağırıyor ve yanına geliyor. Ve daha sonrasında pistine tekrardan inme komutu verilerek Kızıl Elma'yı hangarına tekrardan sokulmasını sağlıyor. Buna biz Loyal Wingman yani sadık kanat uçuşu dediğimiz bir uçuş diyoruz. Ve geleceğin hava muharebesi artık bir insanlı uçağın etrafında böyle 40 tane farklı insansız sistemi emir komuta ettiği bir hale dönüşüyor. Ve bu 50 yıl içinde gerçekleşmeyecek. İşte ilk uçuşunu yaptık. Belki birkaç yıl içerisinde artık hava muharebelerinin şekli buna tebdil olacak. Peki neden önemli? Bu Kızıl Elma gibi uçakları seri üretimi başladı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de teslimi bekleniyor. Seri üretimle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 50 tane, 100 tane, 150 tane Kızıl Elma ya da Anka 3 ya da Akıncı olduğunda bir uçağın etrafında 15 tane mesela Kızıl Elma, Akıncı ve taarruzu insansız hava aracı Akıncı'yla Anka 3 olduğunu düşünün. İşte buna karşı ne Yunanistan'ın ne İsrail'in tek başına F-35 ve Rafale ile mücadele edip karşı koyması

0: mümkün değil. Neden? Karşı karşıya kaldınız. Bir uçak etrafında emir komuta ettiği 20 tane uçak ve hepsi havadan havaya füze atabiliyor. Siz F-35'iniz de 3 tanesini, 4 tanesini, 5 tanesini bile düşürseniz geriye kalanlar tarafından gönderilecek bir hava füzesi sizi aşağı indirebilir. Dolayısıyla konsept artık çok farklılaşıyor. Soğuk Savaş'ın dar kalıpları içerisinde Trump'ın çantasında kaç motor var? 80 motor, kaç Kaan eder? 40 motor falan gibi böyle çok artık önemini ve anlamını yitirmiş konuları konuşmak yerine artık bunları konuşmamız lazım. Çünkü şundan eminim, Kaan Milli Muharip Uçağı çok önemsiyorum ama 2026 yılındayız Funda Hanım. 2035'lere geldiğimizde, yani şunun şurası 9 yıl sonra 6. nesil üretilen, çünkü Kaan, F-35 bunlar 5. nesil, bütün uçaklar insansız olacaklar. Büyük ihtimal. Hatta 6. nesil uçakların bir özelliği insanlı ve insansız çalıştırılabilecek olması. Dolayısıyla artık konu buraya tebdil olmuş durumda. Bir de şöyle bir şey var. Yani sizde bir F-35 ya da efendime söyleyeyim sizde bir Rafale uçağı olduğunda karşı taraftaki ülke yanmış, bitmiş, kül olmuş falan olmuyor. Neden olmuyor? İşte İran orada duruyor. Hadi İsrail alsın F-35'ini de İran'a diz çöktürsün. Kabul etmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü demir kubbesini kevgire döndürdü adam balistik düzeyle. Yani o kadar farklı parametrelerde savaş cereyan ediyor ki İsrail İran arasındaki parametre sayısı, yani balistik füzeler, kamikaze dronlar devreye girdi. Türkiye'nin İsrail ya da Yunanistan gibi bir ülkeyle sıcak bir çatışmaya girdiğinde en az 5 kat daha Türkiye bu parametreleri arttıracak. Öyle kamikaze drone ve balistik füzeyle karşılık vermeyeceğiz sadece. Aynı zamanda denizaltılarımızla, aynı zamanda deniz üstündeki unsurlarımızla, aynı zamanda akıllı füzelerimizle, aynı zamanda kamikaze drone değil, bizzat Akıncı TİHA'larla, Kızıl Elmalarla, bunlar kamikaze drone gibi gidip hedefi bulup imha etmiyor kendisini. Bunlar hava hava füzesini çakıyor ve geri dönüyor. Yani inanılmaz sistemler. O yüzden sadece Kaan'ın motoru için Trump'ın çantasından çıkacağı bakmıyoruz. Ha, önemli mi? Elbette bu konu hayata geçer ve Kaan 2028 yılında çok başarılı bir uçak olarak Allah'ın izniyle semalarımızda seri üretim şeklinde üretimi başlar ve şey olursa biz TF-35 milli muharip uçak üretilinceye kadar ki geçecek o 4 yıllık 2028 ile 2032 yılı arasında zamanımızı değerlendirmiş olacağız. Ama olmazsa da elbette dünyanın sonu değil.
1: Hocam bir de NATO Türkiye'nin içindeki birçok sorunun kaynağı dış güçlerin tamamı NATO içerisinde diyen bazı gazeteciler neden Türkiye'de zirve yapıldığını sorguluyor. Peki nedir NATO konusu Türkiye açısından hocam?
0: Ya arkadaş, yani ben görüyorum işte NATO'nun zirvesi burada yapılıyor. Siz sürekli dış güçler diyorsunuz. İşte oraya katılan ülkelerin tamamı dış güçler falan. Elma ile armutun bile değil, elma ile fasulyenin bile birbirine karıştırıldığı açıklamalar. Yani amiyane tabirle böyle izah edebilirim. Neden? Yani NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden bir kurum olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yanıp tutuşan ülkelerden oluşmadığını biz de biliyoruz. Yani NATO üyesi ülke İngiltere, NATO üyesi ülke Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri. İşte 15 Temmuz'un faillerinin tamamı bu ülkelerde yaşıyor. Biz bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz tabii ki ama hayat tavla oynamak değildir. Hayat satranç oynamak. Hatta daha ötesi. Yani ömrü boyunca zar atmış adam. Tavla oynamış sürekli. Satranç hamlesi gibi bakmak lazım. Yani NATO'nun içerisinden sen çıktığın an İsrail ile Güney Kore'yi de, yani Güney Kıbrıs'ı da NATO'nun içerisine katarak senin güney kanadına iki tane daha bela oluşturabilecek düşman unsuru NATO'nun içerisine alacaklar. Peki şimdi niye alamıyorlar? Türkiye'ye müsaade etmediği için almıyorlar. Yani bazen içinde bulunarak da korunursun. Bu bir. İkincisi, NATO'nun içerisine girdiğiniz için o ülkeler nezdinde yapılacak birçok faaliyeti denetim altına alabiliyorsunuz. Mesela siz, hiç konuşulmuyor şimdi, İsveç'in anayasasını değiştirdiniz ve İsveç'te PKK'nın sesi soluğu kesildi. NATO'ya kabul şartlarıyla ilgili Türkiye'nin o dönemlerde ortaya koymuş olduğu baskıdan mütevellit. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde NATO'dan çıkalım diye slogan atmak çok derinlikli bir düşünce sunmak değil bu ülkenin içerisine. Tekrar söylüyorum. NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için yanıp tutuşmadığını bilen bir adam olarak söylüyorum. Ama şöyle bir şey. NATO'nun cemaziyel evveline de bakmak lazım. Yani 1940'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nde bir dışişleri bakanı var. Molotov her yerde gittiği diplomatlarla konuşurken diyor ki Kars'ı alacağız, Ardahan'ı alacağız. Kars ve Ardahan Türkiye Cumhuriyeti'ne değil Sovyetler Birliği'ne ait toprak parçasıdır. Boğazları da kontrol edeceğiz. Ve bunun üzerine Türkiye NATO'ya girerek, çünkü NATO 49'da kuruldu, kendisine bir güvenlik şemsiyesi arama derdine düştü ama hemen almadılar bizi. Hatta şöyle söyleyeyim, 1949'da NATO kuruldu, 1950 seçimlerinde Adnan Menderes 14 Mayıs'ta iktidara gelmeden önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından NATO başvurusu yapıldı ve doğru yapılan bir başvuruydu. Neden? Sizin Sovyetlere direnme şansınız yok. Adam size saldırsa toprak bütünlüğünüz tehlikeye girecek ama almadı adamlar. Ama Türkiye Kore'ye asker gönderip de çok büyük katkı sununca NATO güçlerine, o zaman Türkiye'yi NATO'nun içerisine aldılar ve 1952 yılından sonra Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte Türkiye rahat bir nefes aldı. Korur muydu, korumaz mıydı ayrı bir şey. Ama Molotov dedikleri o dışişleri bakanı ağzına bant vurmak durumunda kaldı. Ve biz göreceli olarak Soğuk Savaş döneminde daha huzurlu geçirdik. Bize büyük bedelleri olmasına rağmen. 1960 darbesi, 71, 80 bunlar hep NATO'nun içinde olduğu konular. Bunlar bilinmiyor değil. Ama NATO'nun bizi Sovyetler Birliği'ne karşı koruyacağı Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmişti. Bu da bize bir güvenlik sağladı. Ama madalyonun öbür tarafında Türkiye Kıbrıs'ı çıkartma yapmak istediğinde NATO mato hiç şey yapmadı. Hatta Başkan Johnson bir mektup yazdı. Johnson mektubu diye tarihe geçti. O mektupta dedi ki yani eğer Kıbrıs'a siz saldırırsanız NATO olarak sizi Sovyet

0: kalkışacak, ateş açacak, işte ona savaş ilan edecek bir konuma gelirse, Türkiye elbette kendi bileğiyle karşılık verecektir ve şiddetli verecektir. Ama göreceğiz o zaman, bakalım NATO var mı yok mu? Ama bundan emin değiliz diye NATO'dan çıkalım. Ha, çıkarsan İsrail'i alırlar. Oh, NATO'yla sen karşı karşıya gelirsin. Bunu anlamak lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla biz NATO'nun içerisinde İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ne olduğunu biliyoruz. Ama bir tarihi süreç var. Bu tarihi süreç içerisinde NATO'dan zaman zaman istifade ettiğimiz alanlar oldu. Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerde olduğu gibi. Ama mesela hala NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ambargo uyguladığını görüyoruz biz. Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Biz kardeşim bir dakika ya. NATO'da bir şemsiye altında güvenlik ittifakı kurmadık mı? Kurduk. Niye bana ambargo uyguluyorsun? Almanya yıllarca uyguladı. Bunların da faydasını gördük. Ya Yusuf Hoca, ambargo uygulayınca insan nasıl faydasını görür? Şöyle faydasını gördük. Ambargodan dolayı Türk savunma sanayi gelişti. Survival of the fittest diyorlar buna. Yani güçlü olanın ayakta kalma mücadelesi. Sen zorlanmaya başladığında kasların da güçleniyor. Ya öldüreceksin, öldüremiyorsan karşındaki rakibini güçlendiriyorsun. Bize uygulanan ambargolar bizi öldürmedi, öldüremedi ama kaslarımızı güçlendirdi. Şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte açıklama yapıyor. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz diyor. Savunma sanayi alanında çok inovatif ürünler, high-tech dediğimiz yüksek teknoloji ürünler üreten 3000'in üzerinde firma var diyor. Muazzam bir şey bu. Yani şu an Avrupa klima kriziyle baş başa. Yani klima kriziyle baş başa olunur mu? Şimdi üretim konusunda da sıkıntı varmış. Sıcaklar birden vurduğu için. Şimdi pandemi vuruyor, hastane krizi oluyor. Avrupa için söylüyorum. Sıcak vuruyor, klima krizi oluyor. Güvenlik sorunu baş gösteriyor Rusya ile Ukrayna arasında. Ordu sorunu krizi oluyor. Her şey kriz. Dolayısıyla ben geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğum bir Fransa ziyareti vardı. Yani adeta tükenmiş bir ülke görüntüsü var Fransa'nın içerisinde giderken gözlemlediğiniz. Yani o Nijer'den gelen uranyumla 53 tane nükleer santrali falan da çalıştırmasalar karanlığa da gömülürler. O yüzden biz NATO ile ilgili çerçeveyi iyi anlamamız lazım. Bir partinin genel başkanı diyor ki 1940'lı yıllarda diyor Valide Sultan Camii'ne Amerikan Missouri zırhlısı geldiğinde welcome diye mahya yapmışlardı. Siz de diyor Trump için Millet Camisi'nin minarelerine welcome my dear brother Trump yazmasanız bari falan. Bunlar ucuz siyasi polemikler. Öyle bir şeyin yazılmayacağını biz de biliyoruz. Yani bu konuyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'a birçok eleştiri getirebilirsiniz ama bu konularda da kimse hakkını yiyemez. Yani camiye, mahyaya welcome my dear brother yazdırmayacağını biliyorsunuz. Ama siz madem böyle ucuz polemik yapıyorsunuz, o Valide Sultan Camii'nin minaresine kim yazdırmış? Biraz cesaretiniz olsun da o partinin de adını söyleyin de bilelim. Şimdi bunlar ucuz polemikler. NATO'dan çıkalım. İşte İran savaşı devam ediyor. Adam diyor NATO'dan çıkalım. Ya arkadaş, yani bu kadar şeyin içerisinde NATO'dan niye çıkalım? Fayda görürüz görmeyiz ayrı bir şey ama içeriği de kontrol etme şansımız var şu an diyerek sorunuzu cevaplamış olayım ben.
1: Hocam izninizle o zaman son bir sorum olacak. Zirvelerin versiyonları oluyor mu? Neden 3.0 diyorlar? Bunu da merak
0: Evet,
1: ediyoruz.
0: çok yazıldı, çizildi. Kategorizasyon yapıp böyle kategorizasyon içerisinde daha iyi anlatmak için bunu kullanıyorlar. Tabii ki o NATO'nun yönergesinde orasında burasında böyle 3-0 falan yazmıyor. Ama şöyle ayırmışlar. Soğuk Savaş'ın başladığı dönem olan işte 1945'li yıllar ve 49'da NATO kurulmuş. 1-0 diyorlar buna. Tehdit kim? Tehdit Sovyetler Birliği. Kimle mücadele ediyorsunuz? Demokratik güçlerle. Yani NATO'nun o esnadaki bütün ülkeleri demokratik güçler. Amerika, Avrupa, Batı Avrupa o zamanki ismiyle. İşte Türkiye, Yunanistan gibi Güneydoğu Avrupa, Kanada falan var. Bu 1-0 önemli oranda 1949'dan 89'a gelinceye kadar 40 yıl huzur iklimi yarattı. Kimse bunu inkar edemez. Ama biz bu huzur ikliminden çok fazla yararlanamadık. İstikrarsız hükümetlerden dolayı istenilen gelişmeyi gösteremezken Avrupa bu huzur ikliminde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya sırtını yaslayarak önemli yatırımlar gerçekleştirdiler. Yani ben bir gün İsviçre'de, İsviçre NATO üyesi değil ama yani aynı mentalitenin menfaatlerinden getirdiği kolaylıklardan yararlandılar orada. İsviçre'nin Alplerinde doğal gaz gördüm.

0: Ya dedim ki yani bu doğalgaz ta bu dağ köylerine varıncaya kadar o Haydiland dedikleri yere kadar nasıl çıktı? İki tane şey söylediler. Biri likit olarak çalışıyormuş. Küçük köylere likit olarak konteynerlar içerisinde getiriliyor. Altyapısı gidenler de 1965 ile 70 yılları arasında bitirmişler bu işi. Şimdi Türkiye doğalgazla tanışalı şu 5-10 yıllık bir macerası var yani. Yani bizim Balıkesir Türkiye'nin en batı ucundaki vilayetlerinden bir tanesi. İlçede annemler doğalgaza kavuştu. Sabah akşam doğacılar. Niye? Çünkü 90 yaşındalar. Artık şey yakamıyorlar, soba yakamıyorlar falan. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Senin 2024 yılında getirdiğin doğalgazı Belçika, İsviçre 1960'lı 70'li yıllarda getirmişler. Hızlı tren keza öyle. Arkadaşlarımız vardı. Bizim hızlı trenden fotoğraf paylaşırlardı sürekli. Şimdi onlara diyorum Türkiye'de niye hızlı trenden fotoğraf paylaşmıyorsunuz? Bak Konya'ya gidiyor, Karaman'a gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, Yozgat'a gidiyor, Kırıkkale'ye gidiyor. İşte ta Sivas'a kadar gidiyor. Daha da genişleyecek şimdi. Biz sonradan bu işe revan olduk. Dolayısıyla 1-0'ı çok iyi değerlendirdi Avrupa. Daha sonra Soğuk Savaş'ta duvar yıkıldı. Pandora'nın kapağı açıldı. Balkanlarda, Bosna'da 250 bin kişi katledildi. Ruanda'da 4 milyon kişi katledildi. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları oldu. 11 Eylül onun öncesinde gerçekleşti. Körfez'de Irak'a yönelik Amerika'nın iki kapsamlı harekatı oldu falan. Birçok şey, savaş. Pandora'nın kapağı açıldı çünkü. Buna 2-0 diyorlar. 2-0'da NATO'nun hedefi Sovyetler Birliği değildi bu sefer. Neydi? Global War on Terror diye bir safsata uydurdular. Yani teröre karşı küresel mücadele diye. Müslüman gördükleri herkesi düşman ilan ettiler ki Türkiye 2002 yılından sonra aleni bir şekilde bu zihniyete yönelik olarak eleştiriler getirdi. Eliyle kaldıramasa bile diliyle eleştiriler getirdi bu sisteme. Ve 2022 yılına kadar ya da 23 yılına kadar bu konu 20 yıl boyunca, yok 30 yıl boyunca devam etti. Tehdit tanımı çok işlemedi. Yani Afganistan'a gittin, Müslümanlar her yerde terörist muamelesi görmeye. Bu o dönemde 2-0'da gerçekleşti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık tehdidi Çin'de görüyor. Kendi sistemine yönelik olarak alternatif oluşturabilecek yegane devlet Çin'dir diyor. O zaman ne yapacak? Çin'e karşı mücadele edecek ama Çin'e karşı da NATO'nun görev tanımı yok. Yani adı üstünde North Atlantic Treaty Organization, yani Kuzey Atlantik, Avrupa'nın olduğu bölümü, Akdeniz'i ve Atlantik Okyanusu'nun ötesindeki Amerika'yı kapsıyor. Şimdi Pasifik'e gidecek mi NATO? Böyle bir görev tanımı olacak mı? Böyle bir görev tanımının içerisinde kimin ne rolü olacak? Ayrıca Trump da diyor ki, ya artık diyor Avrupa bana bağımlı yaşamaktan bıraksın, gerçek anlamda bir ortak olalım, savunma bütçelerini arttırsınlar. Tatbikatlara daha çok katılsınlar, daha çok asker, daha çok bütçe ve benimle birlikte hareket etsinler. Etmeyeceksiniz, o zaman ben NATO'dan başımı alayım gideyim diyor. Orta Doğu'ya da sükunet gelsin, ben artık Orta Doğu'dan alacağımı aldım, ben mealen söylüyorum. Petrolüne falan da ihtiyacım artık kalmadı, bundan dolayı kan akıttım, gözyaşı döktürdüm falan. Burada da göreceli bir huzur sağlayıp İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir format geliştireceğim. Bu format sağlandıktan sonra İsrail uslu durursa Orta Doğu'da da sıkıntı olmaz. Ben artık dikkatimi Çin'e vereceğim. Ve Çin'de de NATO'yu kullanacağım diyor. 3-0 bu. 3-0 da bu artık gündeme gelecek. Ve bu maksatla da aslında NATO'nun tamam mı devam mı kararının verileceği çok kritik bir zirve olacak Ankara'daki. İzlenimlerimiz tabii yine gündeme getirmeye devam edeceğiz.
1: Önümüzdeki programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf
0: Ben
1: Alabarda'ya
0: teşekkür ederim.
1: verdiği bu önemli bilgiler için. Türkiye'den bakışta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Radyomuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin demirbaşı niteliğindeki Lüküs Hayat operatinden söz edeceğiz. Eser 1933 yılında İstanbul şehir tiyatrolarının başında bulunan Muhsin Ertuğrul tarafından sipariş edilir. Ertuğrul'un amacı maddi zorluklar yaşayan tiyatroya geniş kitleleri çekmek, böylece Darül Bedai'yi ayakta tutmaktır. Buradan hareketle Ekrem Reşit Rey'den müzikli, eğlenceli bir oyun kaleme almasını ister. Oyunun yazarı resmi kayıtlarda Ekrem Reşit Rey olarak geçer. Ancak eserin yazım aşamasında o dönemde adı çeşitli siyasi nedenlerle saklı tutulan Nazım Hikmet'in de büyük katkısı olduğu hem söylenir hem bilinir. Oyunun akıllara kazınan ve hala dillerden düşmeyen müziklerini ise Ekrem Reşit Rey'in kardeşi, ünlü besteci Cemal Reşit Rey besteler. Türk toplumunun batılılaşma süreciyle girdiği kültürel çatışmaları da mizahi bir dille ele alan operet, sahnelendiği ilk günden itibaren çok büyük ilgiyle karşılanır. Eser, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ve Zeynep karakterlerinin yanlışlıkla girdikleri zengin bir malikanede yaşadıkları komik ve şaşırtıcı durumlar üzerine kuruludur. Oyun, sınıf farklılıklarını sonradan görmeliği ve insanların lüks yaşama olan özentisini ironik bir biçimde eleştirirken de herkesi güldürür. Oyunun en dikkat çekici özelliği Türk tiyatro tarihindeki benzersiz devamlılığıdır. Lüküs Hayat ilk sahnelenişinden 52 yıl sonra 1985'te Haldun Dormen tarafından zamanın İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye konur. Bu prodüksiyon şehir tiyatroları bünyesinde aralıksız olarak 30 yıla yakın sahnede kalarak erişilmesi çok güç bir başarıya da imza atar. Bu dönemde Rıza karakteriyle özdeşleşen Zihni Göktay oyunu binlerce kez oynayarak tarihe geçer. Suna Pekuysal da emekli olduğu 1998 yılına kadar 14 yıl sahnede Zeynep karakterine can vermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların güçlü yorumlarını ve hafızalarda yer eden anılarını birlikte hatırlıyoruz. İlk durağımız Aşkın Nur Yengi. 90'lı yıllarda duygusal anlatımıyla öne çıkan sanatçı, kliplerinde çoğu zaman abartıdan uzak, sade bir oyunculuk tercih etmişti. Özellikle yüz ifadeleriyle kurduğu bağ, izleyicinin şarkıya daha kolay eşlik etmesini sağlayan önemli bir detay olarak hatırlanıyor. Programımıza Aşkın Nur Yengi ile başlıyoruz. Nazlanma ve Sıramı Bekliyorum.

Bu içten yorumun ardından sahnedeki enerjinin daha belirgin olduğu bir isme uzanıyoruz. Çelik. 90'lı yıllarda sahne performansı kadar kamera karşısındaki enerjisiyle de dikkat çekti. Ateşteyim klibinde doğrudan kamerayla kurduğu yoğun temas ve mimikleri şarkının duygusunu izleyiciye neredeyse birebir geçiren unsurlardan biri olarak hatırlanır. Çelik'in güçlü yorumuyla ateşteyim ve nazını örüyorum.

verdiği atmosfer değişiyor. Demet Sağroğlu ve Arnavut Kaldırımı. Bu şarkının klibinde kullanılan loş ışık, yalnızlık hissini güçlendiren görsel diliyle dönemin alışılmış pop estetiğinin dışına çıkmış, özellikle gece sahneleri uzun süre konuşulmuştu. Bu etkileyici anlatımla devam ediyoruz. Arnavut Kaldırımı ve Kınalı Bebek.

Bu güçlü atmosferin ardından şimdi daha sade bir anlatı karşılıyor bizi. Deniz Seki. Şarkılarında olduğu gibi kliplerinde de doğallığı ön planda tutan sanatçı, özellikle abartısız oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Bu yaklaşım 90'lı yılların sonuna doğru pop müzikte daha gerçekçi bir anlatımın kapısını aralayan örneklerden biri oldu. Deniz Seki ile yolculuğumuz sürüyor. Yeter ki sev ve aşkıma aitsin.

Eda Özülkü, dönemin klasikleşen pop anlayışını temsil eden isimlerden biri. Onun performanslarında öne çıkan detay ise güçlü vokalin ön planda tutulduğu ve müziğin merkezi olduğu bir anlatım tercihiydi. Eda Özülkü sizlerle. Parolayı söyle ve yol ver aşka.

Şimdi ritim yeniden yükseliyor. Emel Müftüoğlu. Hovardayla yalnızca bir şarkıya değil, bir dönemin ruhuna imza attı. Klipteki özgür tavır ve sahne duruşu, o yıllarda kadın pop sanatçılarının temsil biçimi üzerinde de dikkat çeken yorumlara neden olmuştu. Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. Hovarda.

Ve finalde enerjinin yükseldiği bir isim Hakan Peker. Onun kliplerinde en çok hatırlanan detaysa dönemin pop müziğinde dansın bu kadar merkezde kullanıldığı nadir örneklerden biri olmasıydı. Koreografiler şarkının ritmiyle bütünleşerek izleyicide güçlü bir görsel hafıza bırakmıştı. Bu enerjiyle programı noktalıyoruz. Amma ve lakin ve köylü güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, hatıralarda yer eden melodiler ve o yıllardan kalan küçük detaylarla hazırladığımız programın sonuna geldik. Gürrü Gügör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi. 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi sektör temsilcilerini İstanbul'da buluşturdu. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu küresel ticaretteki güncel riskleri değerlendirdi. Hürmüz krizinin ulaştırmada alternatif oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Bakan Şimşek, gümrük birliğinin güncellenmesinin de stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. AK Parti, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenlemeyle sahte diplomayla sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde orman yangını çıktı. Colorado Springs şehrinde 180'den fazla yapı yok oldu. Alevler 48 bin dönüm alanı sardı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son 32 turunun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

bütün tarihçilerin üzerinde anlaştığı bir konudur. Dünya tarihini etkileyen üç şehir vardır. Bunlar Roma, İstanbul ve Kudüs'tür. Zamanın derinliklerinde bir İstanbul yolculuğuna birlikte çıkalım mı? Seyyahların Aynasında Şehirlerin Sultanı kitabının yazarı,

Ümit Meriç, kitabın ön sözünde İstanbul'un özelliği ve kitabın niteliği üzerine şu bilgileri veriyor. Seyyahların İstanbul'u surlarıyla, saraylarıyla, kilise ve camileriyle, yalıları ve köprüleriyle bizim şimdi yaşamakta olduğumuz İstanbul'dur. Ne var ki İstanbul'u ziyaret etmiş olan seyyahlar ölümsüz sayfalarıyla asırların tozunu silmekte, yerde her taşını öpüp başımıza koymak istediğimiz İstanbul, onlar sayesinde gözlerimizin önünde katmerli bir gül gibi yaprak yaprak açmaktadır. Bir gülün yerde sürünmesine dayanamayan insanlardan bahsediyor 16. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden Avusturyalı diplomat Baron Vratislav. Çünkü diyor ve ekliyor. Dini emirlerin dışında kalan bazı şeylere Tanrı buyruğu gibi değer veren bu insanlar, kedi, köpek, balık, kuş ve Tanrı'nın başka canlı ve konuşamayan yaratıklarına yiyecek sadakası vermekle Yüce Tanrı'nın gözüne gireceklerine inanırlar. Bu inançlarının bir sonucu olsa gerek, yakalanmış kuşları öldürmeyi büyük günah sayarlar ve bunları bir çeşit kurtuluş akçesi verir gibi satın alarak azat etmekle Yüce Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanmış olurlar. Balıklar için de sulara ekmek kırıntısı atarlar. Türkler bir gülün yerde sürünmesine dayanamazlar. Bir başka seyyahımız İspanyol Pedro de Urdemalas. Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın yanında çalışan Urdemalas, İstanbul'da kaldığı süre boyunca gördüğü İstanbul'u anlatan bir kitap yazmıştır. Kitabında şöyle diyor Urdemalas: İstanbul'u Roma'ya, Venedik'e, Milano'ya, Napoli'ye, Paris veya Lyon'a benzetmek yanlış olur. Saydığım şehirleri de gördüğüm için diyebilirim ki hepsi bir araya gelirlerse, tarihi önemi, genişlik, mevki, güzellik, ticaret ve bolluk bakımından hep birlikte İstanbul'a yetişemezler. İstanbul'un tarihini bir İngiliz gözüyle merak edenler, 18. yüzyılda İstanbul'da İngiliz elçisi olarak görev yapan Edward Wortley Montagu'nun eşi Lady Montagu'ya kulak vermelidir. Bir mektubunda şöyle yazıyor Lady Montagu: İstanbul çok büyük bir kent. Kurulduğu yer düzgün olmadığı için olduğundan daha büyük görünüyor. Burada birbirine güzel bir şekilde karışmış bahçeler, çamlar, serviler, saraylar, camiler, kısacası bir büfeye düzgün bir şekilde yerleştirilen çeşitli tabak, şamdan ve eşyaların görünüşü gibi. Bu benzetme tuhaf ama doğrudur. Laf aramızda Londra'daki St. Paul Kilisesi bununla kıyaslanamayacağı gibi, en zarif meydanlarımız da at meydanıyla kıyaslanamaz. Rumlar İstanbul'da Ayasofya'dan başka görülecek yer olmadığını söylerler. Oysaki birçok cami, inşa tarzları ve büyüklükleri itibarıyla ondan üstündürler.

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden, masallarıyla tanınan şair ve yazar Andersen, Sultanahmet Camii'ni şöyle anlatıyor. Sultanahmet Camii gözlerimizi kamaştırıyor. Pencere parmaklıkları yaldızlı. Bembeyaz duvarın gerisinde çınar ve serviler boy vermiş. İçeride adeta yaldızlı sütunların arasından sular fışkırıyor. Küçük avluda Müslüman erkek ve kadınlar sessiz sessiz dolaşıyorlar. Geniş merdivenlerle Sultanahmet Camii'ne çıkılıyor. Harikulade güzel oymalı şerefeleri olan 6 yüksek minaresi de dahil olmak üzere cami tamamen mermerden inşa edilmiş. Minarelerinde hilal biçimli alemler parlıyor. Seyretmesi büyük bir zevk. 18. asırda İngiliz sefiri olarak İstanbul'da görev yapan Sir James Porter İstanbul'u şöyle betimliyor. İstanbul'da ve diğer Osmanlı şehirlerinde görülen emniyet ve asayiş, huzur ve güven ortamı hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlamaktadır ki Türkler çok medeni insanlardır. Bir başka seyyah, Fransız araştırmacı Eubigini'ye kulak veriyoruz şimdi de. Eubigini, 19. yüzyılın İstanbul'unda bir Osmanlı'nın nasıl yaşadığını gayet güzel anlatır eserlerinde. Bakın o günlerin İstanbul'unu nasıl anlatıyor Eubigini. İstanbul'da 350 cami, 92 Rum ve Ermeni kilisesi, 8 Katolik kilisesi, 34 sinagog vardır. 518 medrese, 35 kamuya açık kütüphane, 200 hastane, 100 imaret, 300 hamam, yüzlerce han veya kervansaray, zarafet ve temizlik bakımından Avrupa'da bir benzerine rastlanmayan gösterişli kışlalar bulunmaktadır. Bir başka noktaya daha parmak basar Eubigini. Bu muazzam başkentte namaz saatlerinde dükkanların açık bırakılıp

camiye gidildiği ve geceleri konut kapıları basit bir mandalla kapatıldığı halde senede 5 hırsızlık vakası bile olmaz. Baştan aşağı Hristiyanlarla dolu olan Galata ve Beyoğlu'ndaysa hırsızlık olmayan bir gün bile yoktur. Cinayet vakaları da pek çoktur. Bir Fransız yazar, Alphonse de Lamartine, 1833 yılında gezdiği İstanbul'a hayran kalmış, bu hayranlığını "Dünyaya son bir kez bakacaksın" deseler, "Bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim" sözleriyle ifade etmiştir. İstanbul ve Türkiye gezilerini iki cilt halinde yayınlayan İtalyan seyyah Edmondo de Amicis, İstanbul'u ilk gördüğünde "Yaratana şükürler olsun, yaratılmışa da" demekten kendini alamaz. 1870'lerde geldiği İstanbul'da Galata'dan Sütlüce'ye uzanan bir güzergahta şehrin farklı dinden ve milletten insanların mahallelerini gezip insanları gözler. Amicis için kapalı çarşıyı gezmekse apayrı bir deneyimdir. Gördükleri karşısında endişelenen Amicis şu yorumu yapar İstanbul hakkında. "Yeni Türk eskisinin değerinde değildir. Bizim giysilerimizi giyer, bizim rahatlığımızı, kusurlarımızı, kibrimizi almıştır. Lakin kendi sahici tabiatındaki iyi olan şeyleri de kaybetmiştir." 20. asır tüm dünya başkentlerini derinden etkileyen savaşlara sahne olmuştur. Asırlara meydan okuyan güzelliğiyle İstanbul da bu savaşlardan nasibini alır. Birinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan bir imparatorluğun hüzünlü gözyaşlarına şahit olan İstanbul, payitaht ünvanını yepyeni bir umutla Ankara'ya devreder. Yine de değerinden bir şey kaybetmeyen bu kadim şehir, bambaşka bir hikayenin içine sürüklenir. Bir yanda kadim bir medeniyetten kalan olağanüstü bir mirasa ev sahipliği yapar, öte yanda modern dünyanın şartlarına ayak uydurmaya çalışır. Cumhuriyetin atılımlarıyla kendini yenilemeye çalışan İstanbul'un yepyeni, modern sıkıntıları vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Halit Ayarcı'nın Hayri İrdal'a söylediği şu söz, o dönemin ruhunu çok iyi tasvir eder. "Azizim, Hayri Bey, yeni diye bir şey var. Yeniyi kaçırmamak lazım. İşte bu yeni dünyaya ayak uydurmaya çalışır İstanbul." İkinci Dünya Savaşı, dünyanın dengelerini değiştirerek şehirlerin kaderinde yeni yol haritaları çizer. 1950'li yıllardayız. Seyyahların kitaplarından yönetmenlerin objektifine çeviriyoruz bakışlarımızı. Sinemanın edebiyattan beslenerek anlattığı İstanbul'u seyrediyoruz. Köy sorunları, köylülük problemi, köyden kente göç, edebiyatın en ciddi meşguliyetidir. Modernleşme maceramızı göç sorunu üzerinden işleyen ilk film, 1964 yapımı Gurbet Kuşları'dır. Bu film, Cüneyt Arkın'ın yıldızının parladığı film olarak da bilinir sinema tarihimizde. Maraş'tan İstanbul'a gelen 6 kişilik bir aile Haydarpaşa Garı'na iner. Amaçları bu güzelim şehri fethetmek, Allah'ın izniyle İstanbul'a şah olmaktır. Taşı toprağa altın İstanbul'da sırt sırta vererek güçlü ve başarılı olmayı arzulayan aileyi sürprizler bekler. Şehrin entrika dolu hayatına, İstanbul'un kurt esnafının hilelerine alışkın değildirler. İstanbul kendisini fethetmeye gelen bu aileyi bozguna uğratır. Senaryosunu Orhan Kemal ve Halit Refik'in birlikte yazdığı ve yine Halit Refik'in yönettiği Gurbet Kuşları, İstanbul'un gücü karşısında yenilmiş ve ezilmiş bir ailenin, ailelerin, gurbet kuşlarının dramıdır. Onlar, ailenin genç kızını ölüme teslim etmiş olarak Haydarpaşa'dan Maraş'a giden trene binerken, İstanbul'u fethetmeye başka aileler gelecektir. İstanbul, hızlı nüfus artışı ve işsizlikle birlikte hayatın oraya buraya savurduğu insanların hikayesine mekan olmaya başlamıştır.
İstanbul, medeniyetin kalbidir Türkiye için. Haliyle bu şehrin her şeyine özenir Anadolu insanı. Şehrin nimetlerinden faydalanarak şöhret bulan ve zengin olan genç artistlerimizin radyolarda hikayeleri anlatılmaktadır. Gazetelerin hafta sonu eklerinde ve magazin dergilerinde bu artistlerin resimleri boy göstermektedir. Her genç kızın rüyasını süsleyen pahalı elbiseler, lüks arabalar içindeki imrenilecek hayat yeni bir dalga başlatır Anadolu'da. Artist olmak için evden kaçmak. Ayşe Şasa ve Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul, Sadri Işık ve Ayla Algan'ın usta oyunculuklarını da katarsak tam bir klasiktir bu konuda. İşte böyle bir ortamda 60'lı yıllara veda etmeye hazırlanırken Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri çekilir o yoksul mahallelerden birinde. Türkan Şoray'ın geleceğin sinema yıldızı olacağını haber veren 1968 yapımı Vesikalı Yarim. Koca Mustafa Paşa'da yaşayan Manav Halil'le hamal başında oturan pavyon kızı Sabiha'nın Taksim'de yeşeren aşkını anlatır Vesikalı Yarim. Ve o dönemin taşralı ruhunu, sokakları çamurlu mahalle kültürünü de en iyi veren filmlerden birisi olur. İzzet Günay'ın canlandırdığı Manav Halil karakteri İstanbul için adeta kaderin bir cilvesidir. Çok değil, 30 yıl sonra kalbi kirlenmiş, zihni bulanmış, modernleşmek istese de bunu başaramamış bir şehir insanına dönüşecektir. Orhan Pamuk'un ifadesiyle mış gibi yapan şehir insanı, düştüğü yalnızlık çukurundan çıkabilmek için Manav Halil'in geldiği Anadolu kasabalarına dönecek, Nuri Bilge Ceylan sinemasının kahramanları olacaktır. Sinema, kamerasını tersine göç yaşayan Anadolu'ya çevirecektir. Sabiha'nın Halil'e söylediği ve aşklarının imkansızlığını ifade eden o meşhur sözü bu sefer Anadolu insanı şehir insanına söyleyecektir. Çok eskiden rastlaşacaktık.

19 Kasım 2011'de Türk sineması büyük bir yönetmenini kaybeder. İstanbul'un hali hazırdaki en büyük problemi olarak varlığını sürdüren göç problemini en iyi yansıtan yönetmenlerden biridir Lütfi Akat. Akat'ın gelin, düğün ve diyet üçlemesi İstanbul'un tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Avlunun içi Yozgat, avlunun dışı ise İstanbul olan bu üçlemeyi niye çektiğini şöyle anlatıyor yönetmen. Şimdi İstanbul'da Anadolu'nun her vilayetinden bir mahalle görebilirsiniz. Ve artık film çevirmek için Sivas'a gitmeye gerek yok. Sivas burada var. Bütün gelenekleri, yaşantısı, her şeyiyle bunların hikayelerini anlatmayı düşündüm. Yani İstanbul'a gelenlerin nasıl tutunmaya gayret ettiklerini ve bu orman kavgası içinde tutunmak mecburiyetinde olduklarını. Geri de dönemezler. Geri dönmelerinin olanaksızlığını anlatmak istedim. Bunun birçok örneğini gerçek hayatta gördüm. Taşı toprağı altın İstanbul, taşradan şehre göç etmek zorunda kalan, büyük umutlarla gelen insanların şehridir. Yıllar geçer, kaynağını Anadolu kültüründen alan o bildik Yeşilçam senaryolarının yerini, şehirde yaşanan hayatın yansımalarını içeren yeni konular almaya başlar. Köyünü, kasabasını bırakıp İstanbul'da kendine yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailelerin öyküleri her yerde karşımıza çıkar. Bütün dramatikliğine rağmen nispeten mutlu sonla bitmeye yakındır bu öyküler. Bu ailelerin şehirle bütünleşememesinden kaynaklanan yetersizlikler, çocuklarının hayatında daha güçlü bir şekilde kendisini gösterir. 1980'li yıllarda çekilen Münir Özkullu, Adile Naşitli, Perran Kutmanlı, Türkan Şoraylı, Kemal Sunallı, Şener Şenli aile filmleri yoktur artık. 90'lı yıllardan itibaren İstanbul'a göç etmiş bu ailelerin dağılışı, şehrin dayatmalarına karşı direnmeleri vardır öykünün bu bölümünde. Yeni beklentiler, yeni sorunlar içeren, daha çok bireyin dünyasına eğilen filmler izleriz. Gecekondu mahallelerinde hemşehrileriyle beraber küçük dünyalarında mutlu olmaya çalışan aileler, şehrin yeniliklerle dolu hızlı hayatına ayak uydurmak istemezler. Bunun yerine içe kapanmayı ve geleneksel değerlerine sarılmayı çıkar yol olarak benimserler. Böyle olunca koca bir şehrin içinde küçük küçük kasabacıklarda yaşamlarını sürdürürler. Din, gelenek, töre ve yerel kültürle beslenen bu aileler belki bilerek, belki de bilmeyerek çağdaş sürgünler olarak alırlar tarihimizdeki yerlerini. Kimlik kriziyle baş etmek zorunda kalan bu genç kuşağın öyküleri anne babalarınınkinden daha trajiktir.

Çağan Irmak'ın 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmiyle 2008 yapımı Issız Adam filminin bir hayli çok seyirci toplaması boşuna değil. Bu iki film İstanbul'un eski ve yeni sakinleri arasındaki farkları çok güzel ortaya koyar. Annesiyle iletişim kurmakta zorlanan, kendi kuşağıyla sevgi bağı oluşturamayan yalnız bir adamın hikayesi hiçbirimize uzak değil. Ya çocuğumuz bu sorunu yaşıyor, ya bir akrabamız ya da komşumuzun oğlu. Yine aynı şekilde Cemal Şan'ın Zeynep'in 8 günü, Ali'nin 8 günü ve Dilber'in 8 günü isimlerini taşıyan 8 gün üçlemesinde İstanbul korkulacak bir şehirdir artık. Tanpınar'ın

bahsettiği alışılamayan yeni modern hayattır bu. Bu hayat bizi alışık olmadığımız bir yalnızlığa itmektedir. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği 2008 yapımı Pandora'nın Kutusu ve Reha Erdem'in 2008 yapımı Hayat Var filmlerinde kemiklerimize kadar işleyen bu içsel yalnızlığı hissederiz. 20. asra bir yanıyla aşırı modern, diğer yanıyla da modern olmayan bir şehir olarak girer İstanbul. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, modern şehirlerde birey olarak varlığını sürdürmenin ülkemizde geçirdiği evreleri en iyi anlatan yönetmenlerdir. Modern hayatın henüz tam oturmadığı İstanbul'da birey olma evresindeki şehir insanımız geçmişiyle hesaplaşmaktadır. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak, İklimler, Üç Maymun filmleri İstanbul'da yaşayan ama kimlik sorunu olan yalnız ruhların trajedilerini anlatır. Öte yandan bu koskoca şehirde insanın tanrıyla ve kaderiyle ontolojik problemini konu alan filmleriyle Zeki Demirkubuz, acımasız arka sokakların hikayelerini aktarır izleyicisine. 1997 yapımı Masumiyet, 1999 yapımı Üçüncü Sayfa, 2001 yapımı İtiraf ve Yazgı, 2006 yapımı Kader ve 2015 yapımı Bulantı filmlerinde yönetmen, yaşadığı hayata karşı nedensiz bir kayıtsızlık gösteren sorunlu bireylerin iç dünyalarına ayna tutar. İstanbul'un bu yeni insanları hüzünlü bir yüze sahiptir. Türk sinemasının en iyi final sahnelerinden birine sahip olan Kader filminin sonunda Bekir karakterinin monoloğu belki de bu trajediyi en iyi anlatan metinlerden biridir. Kapının önünde durup düşündüm. Dedim, Bekir, bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bu sefer de geçersen bir daha geri dönemezsin. İyi düşün, dedim. Düşündüm, düşündüm ama olmadı. Dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendime. Yolu yok, çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok, kaderin böyle. Yol belli, ey başını usul usul yürü şimdi.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir savaş filminden çok, aslında bir gurur ve inat hikayesi olan 1957 yapımı Başyapıt'tan, Kwai Köprüsü'nden söz edeceğiz. Büyük yönetmen David Lean öyle bir film yapmış ki aradan onlarca yıl geçse de o meşhur ıslık sesi hala kulağımızda. Başrolde ise disiplinle delilik arasındaki o ince çizgide devleşen Alec Guinness var. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlara esir düşen İngiliz askerlerinin Burma'da bir demir yolu köprüsü inşa etmeye zorlanmasını anlatıyor. Birliğin komutanı Albay Nicholson, başta bu işe dirense de sonra tuhaf bir saplantıya kapılıyor. "Biz İngiliziz, yaparsak en iyisini yaparız," diyerek düşmanına hizmet edecek o köprüyü mükemmel bir ustalıkla bitirmeyi bir gurur meselesi haline getiriyor. Kendi askerlerini motive edeyim derken aslında düşmanın lojistik gücüne dev bir hediye veriyor. Zaten trajedinin büyüğü de tam da burada başlıyor. Kwai Köprüsü filmi

0: savaşın o garip çelişkisini, yani bir şeyi var etme tutkusuyla onu yok etme zorunluluğu arasındaki o çelişkili, o absürt durumu çok net gösteriyor. Alec Guinness'i disiplinli albay rolünde o kadar başarılı ki izlerken bu kadar aktörlük de fazla diyorsunuz. Unutmadan Kuvay Köprüsü tam 7 ayrı dalda Oscar'da kazanmış bir yapım. Filmin finalindeki o sarsıcı delilik delilik haykırışıysa aslında savaşın ne kadar mantıksız olduğunu yüzümüze vuruyor. Yani bazen kendi doğrularımıza o kadar körü körüne bağlanıyoruz ki asıl amacımızı unutabiliyoruz insanlar ve insanlık olarak. Kuvay Köprüsü filmi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin insan psikolojisinin sınırlarını anlatan o devasa duruşunu tarih önünde de hiç kaybetmiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Neden?
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

birisi müzik koysun. Ya ondan sonrası ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlamadım.

neredeysin? Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi, ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da hiçbir zaman. Zaten

güneşler sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, çok konuştum. Anladım ki.

0: dedim ki hiçbir şey anlatamamıştım.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Haberler.
1: Saat. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. NATO zirvesine Türk savunma sanayi ürünleri damgasını vuracak. Savunma Sanayi Başkanlığı, zirve kapsamında NATO yetkililerinin ve uluslararası savunma sanayi şirketlerinden yöneticilerin katılacağı üst düzey bir resepsiyon verecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, insansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak dedi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. AK Parti üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenleme ile sahte diploma

Sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG, Temmuz ayına özel yeni finansman kampanyası duyurdu. T10X veya T10F hayali kuranlar için 3 ayrı seçenek sunuldu. Kampanyada faizsiz kredi imkanından filo satın alımlarına özel ayrıcalıklara kadar birçok fırsat öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 1500'den fazla sağlık çalışanı katledildi. 38 hastane hizmet dışı kaldı. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları art arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılarla devam ediyoruz. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Amili takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi.
2: Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, 4. Milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında alınan tedbirlere ilişkin konuştu.
2: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
1: Zirve süresince sahadaki fiziki önlemlerin yanı sıra siber güvenlik de göz ardı edilmeyecek.
2: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
1: Bakan Çiftçi, benzer güvenlik önlemlerinin geçmişteki zirveler sırasında ev sahibi müttefik ülkelerde uygulandığını da hatırlattı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Valiliğinden alınan tedbirlere ilişkin açıklama geldi. Buna göre Esenboğa ve Ankara Havalimanlarından başlamak üzere protokolün kullanacağı tüm yol güzergahlarıyla NATO zirvesinin yapılacağı alanlar ve delegasyonun konaklayacağı yerler scooter türü araçların girişine kapatıldı. Park halinde bulunan araçların da 4

0: Temmuz'a kadar kaldırılacağı belirtildi. Aynı yolları 6-9 Temmuz tarihleri arasında motokuryeler de kullanamayacak. Otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerler 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerindeki taksi duraklarının önünde AVM'lerin otopark ve önlerine park edemeyecek. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine de izin verilmeyecek. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz gece yarısından 9 Temmuz saat 5'e kadar alternatif bir yoldan ilerleyerek toptancı haline gidebilecek. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Fidan, NATO Ankara zirvesi hakkındaysa davet eden Erdoğan olmasaydı Trump zirveye katılmayacaktı sözleriyle değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında konuştu.
2: Yıllar içerisinde kalmış, çözülememiş konular var. Bunlardan birisi Katsa meselesi. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi. F-35 satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
0: 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı Amerika Birleşik Devletleri harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıya dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi. Irak, Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün saldırıyı kınadı. Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma vurgusu yapıldı. Suriye'nin güvenlik ve istikrarına destek mesajı verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajında Suriye'ye destek mesajı verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. Cevdet Yılmaz, 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi.
3: Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Uraloğlu, Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi.
4: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Bunun yolu mevcut koridorları güçlendirirken alternatiflerini de mutlaka oluşturmaktan ve ulaştırmanın diğer modlarıyla da entegre bir yaklaşımdan geçmektedir.
0: Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Şimşek, Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuştu.
5: Türkiye tek avro ödeme alanına yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir.
0: Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 4 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını söyledi.
1: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025, yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
0: Afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği İstanbul'da ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladığını belirten Bakan Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı'nda konuştu.
2: Başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere tüm riskli bölgelerimiz için modeli geliştirdik. Dünyada bir ilki imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık. İstanbul'u kendi içinde 10 sağlık bölgesine ayırdık. Tüm Türkiye'nin İstanbul'u organize bir şekilde destekleyebilmesi için Anadolu'daki illerimizle İstanbul'daki bu bölgeleri tek tek eşleştirdik. Hangi şehrin, hangi personelin hangi malzemeyle havadan, karadan veya denizden saat kaçta nereye ulaşacağı saniye saniye planlanmış durumdadır.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinden merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakan onayı ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Koku ve benzeri aksesuarlar sürücünün görüş alanını kapatmadığı müddetçe serbest olacak. Fabrika çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Ses sistemleri kullanılabilecek. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenleme ile yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Kabul edilen kanuna göre askeri tesislerin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edildi. Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli Erbaş ve Erler'e yeni istihdam yolu açıldı. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam 5'te 5 yaparak liderliğini garantiledi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Giyirmot'u 2-1 yendi. Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki Fransa sol beki Quattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. Sarı Kırmızılar Avusturya kampını 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Galatasaray yurt dışı kampını tamamlamasının ardından hazırlıklara İstanbul'da devam edecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki ilk etap kampı tamamlandı. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki çalışmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Kocaeli 33, İstanbul ve Antalya 31, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kilis 35, Manisa ve Iğdır 36, Yalova, Ordu ve Giresun 28, Kahramanmaraş, Adana, Çanakkale, Burdur ve Niğde 34, Samsun, Rize, Hatay, Yozgat ve Erzurum 29, Aydın, Malatya ve Elazığ 38, Kars ve Ardahan 27, Adıyaman ve Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'da Kadıköy Vapur İskelesi'ne yaklaştığınızda çiçekçileri görürsünüz. Baştan aşağı renk renk türlü türlü çiçekler satılır orada. Aynı mekanın kıyıcığında yere oturmuş hem elinde karanfil satan hem de önünden geçerken "Abi gel sana fala çayayım" diye seslenen birkaç kadını da görebilirsiniz. Hatta bunların bir kısmı Yeşilçam filmlerinde de rol almıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde fal açmak, fal bakmak olarak tanımlanıyor. Oysa açmak fiilinin sözlüğümüzde tam 29 ayrı anlamı mevcuttur. En çok bilinen anlamı, bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek olan açmak sözünü, karlı kış günlerinde yayınlanan haberlerde ekipler kapanan yolu açmak için çalışıyor cümlesiyle çok sık duyarız. Kar gibi bir engeli kaldırmaktır açmak. Hanımlar alışverişe gittiğinde ödeme yapmak için çantasını açarak para ya da kredi kartını çıkarır. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri açık duruma getirmek yerine de açmak deriz. Apartmanınıza gelen su borusu çürüyüp çatlamışsa suyunuz bir anda kesilebilir. Bu durumda işçiler toprağa kazarak bir çukur oluşturur ve su borusunu değiştirir. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak da açmaktır. Su borusunun bulunduğu yerde doğal gaz borusu da olabilir. Böyle bir durumda açılan çukur genişletilir. Yani işçiler çukuru biraz daha açarlar. Yine su boruları kireçlenme nedeniyle tıkanıp su akışını azaltır ya da keser. Tıkalı durumu bu durumdan kurtarmak için de açmak gerekir. Ama bunun için öncelikle ana vana kapatılır, tamirden sonra yeniden açılır. Bir aygıtı, bir düzeneyi çalıştırmak işine de açmak diyoruz. Sokakta dilinen birini görürseniz avucunu açmıştır. Evsiz olduğunu söyleyen dilenciye acırsınız, belediyeye telefon açarak barındırılmasını rica edersiniz. Belediye sizi arar, telefonu cevaplamak için açarsınız. Dilencinin bir yere yerleştirildiğini söylediklerinde sevinirsiniz. Ruhunuzda güneş açar, yani rahatlarsınız. O dilenciyi ziyaret etmek için gittiğinizde size kollarını açmak, sarılmak ister. Açılışı yeni yapılan bakım evi ona bir yer tahsis etmiş, bir oda açmıştır. Odada bir saksı vardır, çiçek açmak üzeredir. Açmak, söze başlamak anlamına da gelir. Bu anlamda söz açmak, söz söylemektir. Güncel Türkçe sözlükte bir konu üzerinde konuşmaya başlamak anlamına gelen söz açmak tabiri 400 yıl önce Azmizade Haleti tarafından şiir söylemek anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Bir beyit sunacağız size. Ama önce beyitte geçen eski kelimeleri açıklayalım. Sühan söz demektir. Fethetmek açmak anlamına da gelir.

0: gelir. Fetih kelimesinin kökü olan fetaha, açmayı belirtir. Beyt şöyle. Ti tabunla sühan mülkini fethettin yine. Haleti sana söz açmakta bulunmaz hiç nazir. Bu beyitte sühan ve fetih söz açmayı ifade eder. Ama ayrıca söz açmak tamlaması tek başına da yer alır. Böylece bir beyitte söylemeyi ifade eden üç ayrı söz bulunur ki bu da şairin gücünü gösterir. Ağız açılınca bir şeyler söylenir ama ağız açmak aynı zamanda iftar etmek, oruç açmak anlamındadır. Açmak kelimesini dava açmak, paket açmak, birbirine dolanmış ipi açmak, bir boyanın rengini açmak, satrancı başlatırken oyun açmak gibi sözlerde de kullanabiliriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın sevinçlerini, zorluklarını, umutlarını ve hayallerini paylaştığımız, sevgi, dayanışma ve güven duygusunu en güçlü şekilde hissettiğimiz yerdir aile. Değişen dünyanın hızına rağmen bizi biz yapan değerlerin yaşatıldığı, kuşaklar arasında köprülerin kurulduğu en önemli kurum yine ailedir. Bugün aynı çatı altında buluşan bireylerin hikayelerine, aile yaşamının farklı yönlerine ve toplumun temelini oluşturan bu güçlü yapıya yakından bakacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan Aynı Çatı Altında programına hoş geldiniz. Efendim programı Dilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran hazırlıyor. Bugün teknik masada sesimizi size Tolga Kökten ulaştırıyor ve sunucunuz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bundan böyle her hafta alanında uzman konuğumuzla aile yaşamını ilgilendiren konuları ele alacak. Kuşaklar arası iletişimden, aile içi dayanışmaya, çocuk ve ergen sorunlarından, iş ve aile yaşamı dengesine kadar pek çok başlıkta sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda aile nedir, aile değerlerimiz nelerdir, ailenin toplum için önemi nedir soruları üzerine konuşacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın nüfus ve aile 10 yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalara da değineceğiz. Programımızın ilk bölümünde stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Aile ve kültür sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı, Doçent Doktor Olgun Gündüz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam yetiştiğimiz toplumda, kültürümüzde hepimiz aile kavramının ne kadar önemli bir kavram olduğunu bilerek büyüdük. Ve dolayısıyla hepimizin kafasında bir aile tanımı, kavramı, imajı var. Peki farklı disiplinler tarafından da bir aile kavramına göz atalım mı? Nasıl tanımlarsınız aile kavramını?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Biliyorsunuz biz Aile Bakanlığı'yız ve geçen sene de aile yılı ilan edilmişti ve bu devam eden süreçte de bir 10 yıl nüfus ve aile 10 yılı olarak adlandırıldı. Biraz böyle aile olgusuna dikkat çekmek, aile dinamiklerini biraz daha yakından takip etmek amacıyla bu tür çalışmalar yapıldı. Aile dendiği zaman 3 aşağı 5 yukarı bizim kafamızda işte anne, baba ve çocuklardan oluşan bir küçük birimden bahsediyoruz. Bu toplumun en küçük birimi, en çekirdek birimi. Aslında bu tanımlara girdiğimiz zaman herkesin bilebileceği şeyler ama daha çok aileyi nasıl anlıyoruz, aileyi nasıl görmeliyiz üzerine birkaç şey söylemek gerekirse aile aslında sosyal ve duygusal desteği aldığımız bir birim. Yani biz ailede aidiyet, güven, sevgi, saygı, dayanışma, şefkat gibi duyguları aldığımız bir birim. Aslında aileyi böyle görmemiz gerekiyor. Evet. Biz bir şekilde aslında aileye dönüyoruz, aileye sığınıyoruz. Yani oradan besleniyoruz. Orası bizim için bir yuva oluyor. Dolayısıyla aile aslında böyle sıcak bir kavram.
1: Belki yaşımız kaç olursa olsun
2: değil mi? Tabii fark etmeksizin.
1: Doğduğumuz andan itibaren orası bizim kalemiz, ailemiz. Peki hocam aile kavramı giderek dönüşüyor. Belki daha geniş ailelerden giderek çekirdeğe doğru dönüyoruz. Sebepleri ne? Sanayi devrimi mi? Çalışma koşullarının farklılaşması mı? Bu konuda birazcık konuşalım mı?
2: Elbette.

0: dönüşümüne sebep olan birden çok faktör var aslında.
1: Evet.
0: Yani bir sebebe elbette bağlayamayız ama sizlerin de dediği gibi toplumsal değişme süreçlerini etki eden büyük olgular. Mesela en başta kırdan kente göç,
1: Göç.
0: kentleşme olgusu, çalışma hayatı, yaşam tarzı farklılıkları, bütün bunlar ailenin yapısını da doğal olarak etkiledi. Şöyle düşünelim, işte kır daha çok nüfusun kırda yaşadığı dönemlerde oradaki iş gücü, iş bölümü gereği çok çocuklu, daha fazla sayıda aile, daha böyle kalabalık bir ailenin dayanışma içinde işleri yürütmesi daha gerekliydi aslında bir
1: Evet.
0: taraftan da. Ama şimdi tabii kentleşme hayatı, şehirlere göçle beraber böyle bir yaşam tarzı kalmadı. İşte daha farklı, daha küçük birimlere, daha küçük evlere gelme durumunda kalındı. Anne baba ve çocuklardan oluşan bir yapıya evrildi. Yani geniş aile dediğiniz, daha çok işte büyüklerin, bir üst kuşağın da beraber yaşadığı aile dinamiklerinden daha çok çekirdek aileye dönmüş duruma gelindi. Fakat yine de tabii geleneksel formların yaşatıldığı, geniş ailelerin de olduğu durumlar kentlerde de görebiliyoruz.
1: Bu arada roller de tabii ki değişti, değil mi hocam? Ailede biraz onlardan da söz eder misiniz?
0: Ailede tabii ki roller değişti. Çünkü bu rolleri başta şöyle düşünelim. Yani kadın ve erkek
1: Evet.
0: ilişkileri açısından, karı koca ilişkileri açısından ele alabileceğimiz gibi çocuk ve ebeveyn ilişkileri
1: Evet,
0: içinden
1: evet.
0: de düşünebiliriz. Yani özellikle tabii genel eğilimde işte kadının çalışma hayatına girmesiyle beraber ev içi rol ve sorumluluklarda da bir tür farklılaşmalar yaşandı. Daha çok işte iki tarafın da ailenin ihtiyaçlarına, ev içindeki sorumluluklarını birlikte üstlenmeleri gereken bir dinamiğe doğru evrildi. Tabii bunun ne derece yaşatıldığı, ne derece başarılabildiği üzerinden de ailenin sağlıklı işleyip işlememesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi tabii bu yapı rol ve sorumlulukları da doğrudan etkiledi.
1: Şimdi bir de tabii rol ve sorumlulukların yanında bir de bireyselleşme isteğimiz de arttı, değil mi? O kalabalık ailelerden çekirdek aile ve ailenin yavaş yavaş dönüşümüyle birlikte de bireysellik de önem kazanmaya başladı. Peki geleneksel içinde bireyselliği sürdürebilmemiz mümkün mü hocam?
0: Yani şöyle, şimdi toplumlar alışkanlıkları olan varlıklardır. Yani toplumlar alışkanlıklarını kolay terk etmezler. Yani
1: Evet.
0: kuşaklar sosyalleşme sürecinde edindikleri alışkanlıkları taşırlar. Fakat toplumsal değişme sürecini etki eden dinamikler çok hızlı ve etkili olduğu için bunlardan ilki kitle iletişim araçları, işte internet, sosyal medya, küreselleşme olgusu, bütün bu olgular bireyselleşme dediğiniz olguyu çok fazla bir şekilde hızlandırdı aslında. Yani insanların konfor ve haz alanına çekilmesi, özellikle işte anı yaşama, kendi hayatına dönük olarak bir takım planlarını, kurgularını yapması biraz daha böyle dayanışmayı, sosyal bağlar üzerinde biraz zedeleyici bir etkide bulundu diyebiliriz. Geleneksel bir değer sisteminde büyümüş olmak, gelenekleri tanımak, ananı örfü bilmek aslında çok güven verici bir durum.
1: Evet.
0: Çünkü siz bir yere yaslanmanız lazım. Yani oradan beslenerek bir
1: Evet.
0: hayatınızı, kişiliğinizi, kimliğinizi kurmanız lazım. Ama tabii bu karşılaştığımız yeni dijital kültürün bize sunduğu yeni durumlarla da adaptasyon süreci belli gerilimlere sebebiyet veriyor. Yani işte zaten bunu yönetip yönetememe noktasında belli güçlükler yaşıyoruz. Yani bu sosyal bağların kopuşu, işte esnek bir şekilde de olsa form değiştirerek de sürmesi biraz işte insanların aile içinde de yürütmekte güçlük çektiği alanların başında geliyor.
1: Programın başında ailenin toplumun en küçük birimi olduğunu söyledik. Toplumun çekirdeği olduğunu söyledik. Bu noktadan bakınca, bu açıdan bakınca toplum için önemini ifade edebilir misiniz bize? Nedir?
0: Elbette. Şimdi biz birey olarak varoluşumuz bir ailede oluyor aslında. Bir
1: Evet.
0: anne baba ile ilk temasımız. Hani sosyolojide sosyalleşme süreci diyoruz buna. Sosyalleşme süreci çocuğun içinde bulunduğu toplumun kültürünü, değerini, örfünü, anneannesini öğrendiği yer aslında. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin makbul, neyin
1: Evet.
0: yasak olduğunu, bütün bunları ailede öğreniyor aslında. Aileler bireylerin kişilik ve şahsiyet kazanmalarında, yani sağlıklı gelişmelerinde çok önemli bir yerde duruyor. Yani aile kurumu, ebeveyn rolleri bu noktada çok önemli. İşte iyi aile terbiyesi almış olmak
1: Evet.
0: bugün her zaman çok önemsediğimiz bir şeydir. Yani görgü biliyorsunuz sosyal değerlerin kristalize olmuş halidir. Bu
1: Evet.
0: görgünün verildiği yer ailedir. Yani bu İleride toplumdan bahsediyorsak, işte toplumda sorumluluklardan, bir arada yaşama kültüründen bahsediyorsak, buradaki ilk görev ve sorumluluk anlayışının kazanıldığı yer olduğu için aile toplum için çok temel bir yerde duruyor.
1: Vicdan, merhamet, empati değil mi? Belki günümüzde daha çok ihtiyaç duyduğumuz kavramların ailede verilmesi iyice önem kazanıyor günümüzde.
0: Elbette bunların işte ilk verildiği yer olduğu
1: Evet.
0: için aileden vazgeçemiyoruz. Yani aile aslında bireyi bir şekilde hem kendi şahsiyet ve karakter oluşumuna hazırlıyor hem de toplumla münasebetini sağlıyor. Yani başkalarına da sosyal çevreyle de nasıl bir ilişki kuracağımızı tayin ediyor. Dolayısıyla bu anlamda işte ailelerin çok böyle kritik bir rolü var bireylerin yetişmesinde, büyümesinde. Diğer taraftan bir çocuk için düşünelim. İhtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal destek bunu ailede alacak. Yani güven, takdir, aidiyet, bağlılık, sadakat, siz de bahsettiniz adalet, belli temel değerleri çocuk ailede görecek ki bunları benimsesin ileriki hayatında. Yani bütün bunların ilk kazandırıldığı yer, bunu tabii nasıl olacak? Bu sosyal öğrenme yoluyla. Yani çocuk anne ve babanın davranışlarını izler önemli ölçüde.
1: Evet, ne söylediğiniz değil, nasıl davrandığınız önemli değil mi çocuk eğitiminde? Siz
0: Kesinlikle yani
1: ne dersiniz
0: pratiklerine
1: bunu?
0: bakacak,
1: Evet.
0: uygulamasına bakacak. Dolayısıyla aileler aslında birer anne babalar rol model olarak çocuklarına bunları kazandırmış olacaklar. Yani dolayısıyla böyle bir ortamı bulabileceğimiz yegane yer aile olduğu için toplumun sağlıklı işleyişinde, değer aktarımında, dolayısıyla bütün bunların sağlanmasında, kültürel sürekliliğin temininde aile çok kritik bir yerde duruyor.
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında özetle hocam. Aile ne kadar güçlü ve iyiyse toplumda o kadar güçlü ve iyi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani büyütürsek olayın boyutunu, ülkeyi de güçlü kılan ailenin gücü
0: Kesinlikle,
1: aslında.
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Zaten bizde güçlü aileler güçlü toplumları oluşturur mottosuyla belli çalışmalar yürütüyoruz.
1: Zaten sohbetimizin ilerleyen kısımlarında o çalışmalara da daha detaylı değineceğiz. Şimdi hocam bir de aile kavramının değişiminden söz ediyoruz ama modern toplumda gerçekten değişiyor mu yoksa bir algı mı dayatılıyor bize? Onu da sormak istiyorum. Evet, değişiyor, değişiyor, değişiyor diyoruz ama gerçekten aile değişiyor mu?
0: Yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biliyorsunuz sosyal medya ve kitle iletişim araçlarıyla algılarla olguların savaştığı bir
1: Evet, evet,
0: dönemdeyiz.
1: evet.
0: Algıların daha çok gerçekliğe dair kanaatleri inşa ettiği, kanaatleri üzerinde belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. Gerçekte bu böyle mi sorusunu sorduğu zaman çoğunlukla gerçekte bunun böyle olmadığını da görüyoruz. Şimdi
1: Evet.
0: biz Türkiye Aile Yapısı Araştırmaları yapıyoruz bakanlık olarak. Beşer yılda bir tekrar eden bu araştırmalar değişim dinamiklerinin çok hızlı seyretmediğini, yani aslında olması gerektiği doğrultuda da gittiğini gösteriyor. Yani bir taraftan da geleneksel yapı, insanların tutum ve davranışları, tercihleri çok kolay değişmiyor mesela. İleriki belki bölümlerde konuşuruz. Mesela eş tercihi yaparken yakın bir sosyal çevreden olması, anne babanın onayını alma gibi değişkenlerin çok değişmediğini görüyoruz. Ama mesela daha bireysel tercihlerin, daha kendi başına karar verme tutumlarının da biraz daha arttığını görüyoruz. Yani aslında toplumsal değişme dinamikleri, yani küresel manada dünyadaki değişim dinamikleriyle uyumlu bir değişimden bahsediyoruz. Diğer taraftan da kendi geleneksel yapımız, Türk kültür aile yapısının gücünden, normundan, örfünden, ananesinden, geleneğinden çok fazla da istifade ettiğimizi görüyoruz. Nasıl diyelim? Mesela yakın bir dönemde işte bir Kurban Bayramı pratiği yaşadık. Ailelerimiz memleketlerine gittiler. Bir üst
1: Evet.
0: kuşakla bir bağ geliştirme davranışları
1: Evet.
0: aslında bu. Yani bu bir taraftan bardağın dolu tarafı. Yani siz büyüklerinizle bu vesileyle tekrar bir bağ kuruyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte bu mesela bizim kültürümüzün bir
1: Aile
0: karşılığı.
1: hafızasının aktarılması bir
0: Aktarılması,
1: anlamda, evet,
0: büyüklerle, başka
1: geleneğin,
0: kuşakların
1: kültürün devamı,
0: Tabii
1: evet.
0: ki. Yani bütün bunlar işte bu şeyin hala sürdüğünü gösteriyor. Yani o değer sisteminin devam ettiğini gösteriyor.
1: Geçen hocam bir gazete haberiydi sanıyorum. Bir istatistikten söz ediyor. Boşanma oranlarının yüksek olduğundan söz ediliyor ya. Evlenme oranları aslında daha yüksekmiş. Yani evet, boşanıyor insanlar ama yeniden başka aileler kuruyorlar. Bunu ilerleyen zaten bölümlerde yine evlilik konularına da değiniriz. Yani aile için ümit var diyebilir miyiz hocam?
0: Yani şöyle
1: Ailenin geleceğiyle ilgili ümit var mı?
0: karamsar olmamızı gerektirecek bir durum yok. Çünkü şöyle aile kurumu değeri değerlerle ilgili yapılan araştırmalarda sizin için en değerli kurum hangisidir? En değerli sorusuna bütün şıklar arasında %90'ın üzerinde, hatta 95'in üzerinde tek alan kurum aile. Yani insanlar aile
1: güzel.
0: kurumunu tabii ki çok değerli ve anlamlı buluyorlar. Fakat biz şunu karıştırıyoruz. Yani evlenme dinamikleri, boşanma dinamikleri aile üzerine tek başına belirleyici olmamalı. Yani insanlar aile kurmayı çok değerli görüyorlar ve bizim toplumumuzda hala aile kurmak çok güçlü bir motivasyon.
1: Evet.
0: Yani diğer yandan evlilik yoluyla kurulan bir bağ ama evliliğin sürdürülmesi noktasında yaşanan güçlükler.
1: Evet.
0: İşte boşanma durumları aileye dair bir kanaat oluşturuyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Yani çünkü insanlar sizin de dediğiniz gibi boşanmış dahi olsalar yeniden evlenme konusunda da bir motivasyonları var. Yani yine insanlar aile kurmayı deniyor. Dolayısıyla biz aslında ailenin burada çok önemli bir değer olduğunu bir şekilde fark etmemiz gerekiyor. Yani aile boşanma ve evlenme dinamikleriyle birlikte halen daha saygınlığını koruyan bir kurum.
1: Peki bireyin modern dünyadaki konforuna uyum sağlaması açısından aile dönüşmeli mi yoksa eski geleneksele mi dönmeli?
0: Yani şimdi şöyle aslında bu toplumsal değişme sürecinin içinde yaşadığımız o bireyleşme olgusu, biraz da otonom yaşama isteği aileyi biraz geriyor. Yani şöyle eskiden daha böyle birincil ilişkilerin hakim olduğu toplumlarda karakterler de birbirlerine çok yakın. Yani değer sistemini doğrudan benimseyen evlatlar, işte doğrudan bir üst
1: roller daha
0: kuşağın
1: keskin
0: daha
1: belki değil mi
0: keskin
1: hocam?
0: ve daha böyle uyumun arandığı durumlar. Şimdi tabii ki çocukların yaş farkları üzerinden bile farklı kuşaklara ait olduğundan
1: Evet,
0: bahsediyoruz. 5
1: evet.
0: yıllar, 10 yıllar bile çok değişiyor. Şimdi aynı çatı altında programımızın da adı olduğu gibi bu farkları esneklikle yönetebilmek gerekiyor. Yani herkes aynı şekilde bakamaz dünyaya. O da o kuşağının kendi geri beslemesinin, kendi aldığı eğitimin, kendi okuduklarının, kendi görgüsü çerçevesinde bir dünya tahayyülü olacak. Üst kuşağın daha farklı olacak. Zaten toplumsal değişme bir şey ileriye gidecekse bu farklı farklı anlayışların içinde olur. Ama tabii bu şeye sebebiyet vermemeli. Yani bir çatışma, ayrışma, kopmaya sebebiyet vermemeli. Yani bu kendi içinde düşüncede bir zenginlik, daha farklı bir gerçekliğe ulaşmada bir fırsat gibi görülmeli. O yüzden şu anda yaşadığımız çağda biraz daha bireyler kendi özgünlüklerini sınırlarını ortaya koyarak var olmaya çalışıyorlar. Ama şimdi bunu biz de diyoruz ki aynı çatı altında da yapabilirsiniz. İlla bunun için kopmaya, ailenin dağılmasına gerek yok. Yani eşler de birbirine karşı belli bir esneklik kapasitesinde olacaklar. Çocukların da sosyalleşme süreci, kendilerini birey olma şekillerine çok da fazla müdahale etmeyecekler. Yani evet, siz çocuğa belli değerleri verdikten sonra artık onun gelişimini kendisinin şahsiyet oluşumuna bırakmanız gerekir. Yoksa biz böyle aynı düşünceye sahip annesiyle babasıyla aynı düşünceye sahip çocuklardan bahsedemeyiz. Yani değerleri aktaralım ama değer yargılarını bireylerin kendisine
1: Zaten
0: bırakalım.
1: aynı düşünce sistemiyle toplum da gelişemez,
0: Gelişmez
1: değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Ya yani orada belki bağlılık ve bağımlılık farkını iyi ortaya koymak gerekiyor belki.
0: Kesinlikle güzel bir noktaya değindiniz. Zaten şimdi bu bağımlılık meselesi hani genel anlamda insanlara sorduğumuz zaman başka bir şeye aşırı bir düşkünlük yani işte internet bağımlılığı, madde bağımlı başka şeyler aslında sağlıklı bağlar kurulamadığından da yaşanan durumlar. Yani
1: Evet.
0: izole edilmiş insanların bağımlı olduklarını görüyoruz. Yani fazlaca bir şeye yöneliyorsa o bir dengenin kaydığını düşünelim. Yani burada bir denge olmalı. Yani ilişkili, bağlı olmak, yani aidiyet hissetmek ama diğer taraftan da özgünce de davranabilmek. Yani bu dengeyi gözetebildiğimiz oranda sağlıklı bir işleyişten bahsedebiliriz. Aksi takdirde işte bağımlılık gibi sapmalar yaşıyoruz aslında. Bu aslında sosyolojik tabirle bir tür sapma davranışı.
1: İletişimi güçlü tutmak gerekiyor. Öyle değil mi
0: Kesinlikle
1: hocam?
0: aile içi iletişim
1: Evet.
0: bunun çok önemli bir şeyi. Yani çocuklarla bağlarımızı çok koparmayalım üst kuşakla alt kuşakla. Yani evet farklı farklı bireyler olabilirler. Bazen ebeveyn tutumlarında bunları görüyoruz işte. Tercihleri sebebiyle diyelim ki çok fazla katı tutumlar sergileyebiliyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Çocuk her halükarda annesinin ve babasının sosyal ve duygusal desteğine ihtiyaç duyuyor. Hayatında hangi tercihi yaparsa yapsın. O onun annesidir ve babasıdır. Yani mutlaka arkasında olmalı ve o desteği ona koşulsuz sunmak durumunda.
1: Hocam son olarak siz aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorsunuz. Aile Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarından bize söz eder misiniz acaba?
0: Evet, program başında da değinmeye çalışmıştım. Geçen sene aile yılı ilan edilmişti. Devam eden yıllarda da 2026'dan itibaren de 10 yıl boyunca nüfus ve aile 10 yılı ilan edildi Cumhurbaşkanlığı tarafından ve bir vizyon belgesi oluşturuldu. Bu vizyon belgesi kapsamında önemli ölçüde

0: Aile kurmak, çocuk sahibi olmak konularında biraz daha farkındalık yaratmak için yürütülecek çalışmaları organize etmek üzere bir tasarım planlandı. Bu noktada tabii bakanlığımızın örgütlenmeleri, yani vatandaşlarımız aile kurmak, evlenmek gibi pratikler noktasında bakanlığımızın sunduğu pek çok destek var. Yani evlilik öncesi eğitim programlarından aile danışmanlığına kadar, evlenecek genç çiftlere verilecek desteklere kadar birçok aslında destek söz konusu. Bu yeni dönemde de açıklandı. Burada ben şeyi söyleyebilirim. 183 diye bir sosyal hizmet
1: Evet.
0: hattımız var. Bunu arayabilirler ve kendilerine en yakın ulaşabilecekleri aile sosyal hizmetler il müdürlüklerimiz ve sayısı 443 civarında olan sosyal hizmet merkezlerimize, kendi bulundukları en yakın yere gidip gerekli desteği ve bu danışmayı alabilirler. E-Devlet üzerinden de sunulan pek çok destekler var. Yine E-Devletleriyle girdikleri zaman evlenme konusunda alacakları destekler, danışmanlık konusunda alacağı destekleri E-Devlet üzerinden de ücretsiz alabilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün aynı çatı altında sevgiyle kurulan dayanışma ve güvenle yol alan aile temasını konuştuk. Konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüzlü. Kendisine katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aileye dair bambaşka konularla yeniden görüşmek üzere iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün Türk okçuluğunu yeniden dünyanın zirvesine taşıyan Mete Gazoz'dan söz edeceğiz. Mete Gazoz, sıra dışı bir yetenek olmasının yanı sıra gülen yüzü ve soğukkanlılığıyla aslında yeni nesil Türk sporcularının da simgesi. Başarıları ise asla tesadüflere dayanmıyor. Okçuluk dünyasının da çok yakından bildiği gibi Mete Gazoz'un kariyeri aslında yıllar süren bilimsel bir planın sonucu. Daima piyano çalarak parmaklarını, resim yaparak odağını, basketbol oynayaraksa reflekslerini geliştirdiğinden bahsediyor spor dünyası. Mete Gazoz 2016 Rio Olimpiyatlarında elendiğinde 2020'de altın madalyayı alacağım diyerek okçuluk dünyasına bir söz vermişti. 2020 Tokyo'da ise o tarihi altın vuruşu yaptı ve kazandığı madalyayla Türk okçuluğunun hem kaderini değiştirdi hem de 4 yıl önce verdiği sözü tuttu. Üzerindeki ağır baskıya rağmen o meşhur gözlükleri ve neşeli tavırlarıyla pek çok gence de ilham kaynağı olan Mete Gazoz, böylece okçuluğu Türkiye'de bir tutku haline getirdi. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da hırsını, çabalarını, odaklanmasını hiç kaybetmeyen sporcu, 2023'te dünya şampiyonu da olarak zirvedeki yerini perçinledi. Kuşkusuz okçuluk gibi saniyelik hatta saliselik dikkat gerektiren branşta dünyanın tekrar tekrar en iyisi olmak her türlü takdirin üzerinde. Bugün Mete Gazoz dendiğinde akıllara disiplinle çalışan, kendine güvenen ve yayı her çekişinde tarih yapan toz koparanımız geliyor. Mete, tıpkı ismini aldığı Osmanlı'nın efsane okçusu toz koparan İskender gibi, attığı okun hızıyla tozu koparan bir gücü ve sarsılmaz iradeyi ve sürekliliği temsil ediyor. Mete Gazoz, kadim bir geleneği, bize de ait olan o kadim geleneği modern dünyanın zirvesine bu çağda taşıyan altın çocuklarımızdan biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program

0: yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO-Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım, 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini esas alan yeni düzenlemeyle araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

30 Ocak 1933'te Almanya'da Hitler'in liderliğinde Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiler. Kısa sürede tüm gücü eline geçiren Adolf Hitler, diğer siyasi partileri kapattı ve diktatörlük rejimi altında Alman nüfusu içinde yaşayan Yahudileri hedef alarak bir dizi yasaya imza attı. Hitler, bilim insanlarına ve profesörlere güvenmiyor, onların özgür düşüncelerini bir tehdit olarak görüyordu. Yönetimi devralır almaz, üniversiteleri temizlemek için harekete geçti. Nisan 1933'te çıkardığı memurlar kanunuyla Yahudi olan herkesin devlet işlerinde çalışması yasaklandı. Nazi rejimine muhalif olan, sol görüşlü ya da demokrat fikirleri savunan Alman akademisyenlerin çalışma hakları da ellerinden alındı ve bir günde işlerinden kovuldular. Nazi yanlısı öğrenciler, Yahudi profesörlerin yazdığı kitapları meydanlarda toplayıp yaktılar. Bilimsel çalışmalar Yahudi bilimi denilerek yasaklandı. Yahudi hocaların ders anlatması engellendi. Öğrenciler dersleri sabote etti. Odaları basıldı ve laboratuvarlarına el konuldu. Almanya'da kalan bilim insanları için toplama kamplarına gönderilme ve ölüm riski bulunuyordu. Bu durum onlar için bir yaşam mücadelesi haline geldi. Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın da aralarında bulunduğu birçok bilim insanı hayatlarını kurtarmak için Almanya'dan diğer ülkelere irtica etmeye başladılar. Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak amacıyla 1933 yılında İstanbul Darülfünun'un çağdaş, bilimsel ve laik bir yapıya kavuşturulması amacıyla üniversite reformunu başlatmış, geleneksel eğitim veren Darülfünun kapatılmış ve yerine modern bilimsel araştırmalar yapmayı hedefleyen İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. Bu reformun gerçekleşebilmesi için yetişmiş bilim adamları ve akademisyenlerin de Türkiye'ye davet edilmeleri ve çalışmalarını burada devam ettirmeleri sağlanmıştı. Bu sebepledir ki Hitler rejiminden kaçan birçok akademisyene Batı ülkeleri göçmen kotaları uygularken Türkiye bu bilim insanlarına kucak açmıştır. Ve işte o yıllarda Türkiye'ye sığınan bir başka akademisyen, Türk hukuk sisteminin kurulmasında ve gelişmesinde çok büyük rol oynamış, dünyaca ünlü Alman asıllı hukuk profesörü Ernst Eduard Hirsch.

Ernst Hirsch 20 Ocak 1902'de Almanya'nın Friedberg şehrinde dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Friedberg'de lise öğrencisi olan Hirsch, savaş için gönüllü yardım örgütü oluşturan öğrenciler arasında aktif olarak yer almıştır. Lise mezuniyetinin ardından Nisan 1920'de bir bankada staj yapmaya başlamış, sonrasında da Frankfurt Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Akademisi'ne iktisat eğitimi almak üzere kabul edilmiştir. Frankfurt Üniversitesi'ndeki iktisat eğitimini Münih'te hukuk okuyarak devam ettiren Hirsch'in, burada hukuk öğretiminde köklü değişiklikler yapan Rudolf von Jering'in öğrencisi olan Zitelmann'la tanışması, gelecek kariyerine yön vermiş ve akademisyen olmaya karar vermiştir. 1924

0: Yılında Gießen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Hirsch, 1926 yılında Offenbach Sulh Mahkemesi'nde stajyer hukukçu olarak çalışmaya başlamış ve 1930 yılının başlarında hakim yardımcısı olmaya hak kazanmasının yanı sıra Frankfurt Üniversitesi'ne doçentlik tezini de vererek bu üniversitede hocalık yapmaya başlamıştır. 1933 yılına kadar her iki görevini de başarıyla sürdürür. 1933 yılında Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu ilan eden Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle Hirsch ve diğer birçok Yahudi kökenli bilim adamı için hayatın seyri değişir. Nazi rejiminin yürürlüğe soktuğu memuriyetin yeniden düzenlenmesi kanunu sebebiyle mesleğini ve üniversitedeki görevini terk etmek zorunda kalır. 1 Nisan 1933 yılında gerçekleşen ve Hirsch'in Alman Utanç Günü diye adlandırdığı Yahudi Boykot Günü'nde Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudi dükkanların, esnafın, avukatların, doktorların ve hemen hemen Yahudi olan kim varsa hepsinin boykot edilmesi çağrısında bulunur. Bu çağrıdan çok Alman halkının olup bitenlere sessiz kalması Profesör Hirsch'i derinden yaralar ve Almanya'yı terk etme kararı alır.
1: Özgürlüğüm ve hayatım doğrudan doğruya tehlikede değildi. Hiçbir zaman politik bir taraf tutmadığım, hele aktif politikaya hiç karışmadığım için rahatsız ve tehdit edilmiyordum. Ayrıca hiçbir şekilde de polisin gözetimi ya da takibatı altında değildim. Ailemden ve dindaşlarımdan pek çoğunun yaptığı gibi daha yıllarca Almanya'da kalmam, avukat olarak ya da herhangi başka bir meslekte çalışmam mümkündü. Ülkemi gönüllü olarak terk ettim. Bir dış zorlamanın baskısı altında ya da kişisel özgürlüğümü, sağlığımı ve hayatımı korumak mecburiyetiyle terk etmedim.
0: Profesör Hirsch, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doçent olarak kabul edilir. Hollanda'ya yerleştikten kısa bir süre sonra Almanya dışındaki üniversite öğretim üyelerinin kurduğu Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olan Philipp Schwarz'tan beklenmedik bir teklif alır. Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarını batıdaki örnekleri düzeyine çıkarma gayesiyle 1933 yılında başlatılan üniversite reformu kapsamında eğitim vermek üzere yurt dışından önemli akademisyenler ülkemize davet edilmektedir. Hollanda'da bir iş bulmuşken Türkiye'den gelen çağrı Profesör Hirsch'i ilk başta ikilemde bırakmıştır. Hollanda'da kendisine sunulan koşullarla Türkiye'de sahip olacağı koşulları önüne koyarak bir karşılaştırma yapar. Hollanda'da kendisine bir yıl içinde kürsü başkanı olabileceğinin garantisi verilmiş fakat maaşıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Türkiye'ye ise ticaret hukuku kürsüsünün başına geçirilmek üzere çağrılmış hem de günün koşullarında geri çevrilemeyecek bir maaş garanti edilmiştir. Emin olamamakla birlikte Amsterdam Üniversitesi'nden ayrılarak Türkiye'nin teklifini kabul eder.
1: Binlerce göçmenden biriydim. Sadece Nasyonal Sosyalist İnkılap çerçevesi içinde partililere iş yeri sağlamak amacıyla akşamdan sabaha mesleklerini icra etmelerine ya hukuken son verilen ya da fiiliyatta imkansız hale sokulan binlerce kişiden biri. Yapmam gereken şey tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve bir göçmen olarak yurt dışında kendime yeni bir hayat temeli kurmaktı.
0: İsviçre'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde 4 Ekim 1933 yılında imzalanan anlaşmayla 15 Ekim'den itibaren İstanbul Üniversitesi'nde dersler vermeye başlamasına, ilk 3 yıl derslerini Almanca verebileceği ama sonrasında Türkçe ders vermek zorunda olduğu konusunda mutabakata varılır. Bütün diğer mülteciler gibi Ernst Hirsch de 1941'de 3. Reich vatandaşlığından atılır ve mal varlıklarına el konulur. Almanya'da kalan kız kardeşi, kocası ve oğlu Auschwitz'te katledilir. Hirsch 3 yıl içinde Türkçeyi öğrenerek 1933-1943 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi'nde ticaret ve deniz hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri verir. En kısa zamanda önce sınavları, ardından da derslerini Türkçe yapmaya başlar ve ders kitaplarını Türkçe kaleme alabilen ilk kişi olur. kanun tasarıları hazırlama ve bu tasarıları parlamentoda savunma görevlerine de layık.

talep bulunmuştur. 1943 Eylül ayında Türk vatandaşlığına geçme başvurusu kabul edilir. Aldığı yeni nüfus cüzdanına adını Ernst Hirsch olarak yazdırır ve 1945'te doğan oğluna Enver Tandoğan adını verir. Ölene kadar da Türk vatandaşı olarak kalır. Hirsch anılarında vatandaşlığa kabulünden dolayı hissettiklerini, "Sevinmek ne söz, çok mutluydum ve Atatürk'ün ünlü cümlesi 'Ne mutlu Türk'üm' diyene döküldü dudaklarımdan." diye anlatır. Yeni kurulmakta olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla 1943 yılında Ankara'ya davet edilir. 1952 yılına kadar görev yaptığı üniversitede ticaret ve deniz hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri verir, aynı zamanda da Adalet Bakanlığı'na danışmanlık yapar. Profesör Hirsch, laik hukuk anlayışının oluşturulması için en temel şeylerden birinin kütüphanelere olan ihtiyaç olduğunu söyler ve kütüphanesi olmayan üniversite, cephanesi olmayan kışlaya benzer diyerek nitelikli bir kütüphane kurma çalışmalarına öncülük eder. 1946 tarihli Üniversiteler Kanunu, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla, 1951 tarihli Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ve Almanya'ya dönüşünden sonra kanunlaşan 1956 tarihli Ticaret Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında önemli rol oynar. Savaştan sonra yakılmış, yıkılmış ve toparlanmaya çalışan Almanya'ya yıllar sonra ilk kez 1949 yılında misafir öğretim üyesi olarak gider. 1952 yılının sonuna kadar Ankara Üniversitesi'ndeki hizmetine devam eden Hirsch, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kendisine yeniden Alman vatandaşlığı verilmesi üzerine 1952 yılında Almanya'ya döner ve Berlin Hür Üniversitesi'nde Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku profesörlüğünü kabul eder. 1953'te aynı üniversiteye rektör olarak seçilir ve 1968'de emekli olana kadar orada hocalık yapar. Almanya'daki çeşitli bağları sebebiyle Türkiye'ye dönememiş olsa da Türk menfaatlerini savunmayı ve onları kollamayı kendine görev edinmiş, Türk hukukçularının yetişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hukuk kültürünün tanıtımı için çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçirmiş olduğu yıllarını Anılarım adlı kitabında Atatürk'ün ülkesinde bir hukuk hocası başlığı altında toplamıştır. Anılarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin tanık olmadığı ilk 10 yılı üzerine de değerlendirmeler yapmış, bu yılları Türk tarihinin özel bir dönemi olarak ele almıştır. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görülen Hirsch, 1985 yılında Almanya'da vefat etmiştir. Cumhuriyet'in yeni kurulmuş olduğu yılların Türkiye'sindeki hukuk bilimi ve hukuk pratiği anlayışına önemli katkıları olan Profesör Hirsch, tüm akademik hayatı boyunca disiplinin, özgür düşüncenin ve işbirliğinin önemine vurgu yapmış, öğrencilerini de bu prensipler çerçevesinde yetiştirmiştir. Yalnızca yetenekli bir akademisyen değil, aynı zamanda örnek bir insan profili çizmeyi de başarmıştır. Gazeteci Ahmet Emin Yalman 1958 Aralık ayında Berlin'de kendisini ziyaret ettikten sonra gazetesindeki köşesinde şöyle yazar. Profesör Hirsch, Türkiye'de geçirmiş olduğu 20 yıldan sonra tamamen bizden biri olmuştur. Herhalde iyi bir Almandır ama hiç şüphesiz aynı derecede de iyi bir Türktür.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. 4,5 milyar yaşını biraz geçmiş olan dünyamız birçok kez kitlesel yok oluş olayları yaşadı. Yaşamı büyük ölçüde silip süpüren 5 büyük kitlesel yok oluş meydana geldi. İlki 445 milyon yıl önceydi. Okyanuslardaki yaşamın %85'i yok oldu. Sebebi ise büyük buzullaşmaydı. İkinci yok oluş 375 milyon yıl önce oksijen seviyesinin düşmesiyle yaşandı. Bu kez denizel yaşamın %75'i yok oldu. Üçüncüsü ise en şiddetlisiydi. Permiyen Trias, bir başka adıyla büyük ölüm olarak adlandırılan bu dönem 252 milyon yıl önce tüm türlerin %96'sını yok etti. Süper volkanlar patladı, sera etkisi oluştu ve okyanuslar asitlendi. Volkan patlamaları 201 milyon yıl önce tekrar karşımıza çıkacak ve türlerin %80'ini yok edecekti. Son büyük yok oluşsa 66 milyon

0: yıl önce dinozorları yok eden göktaşı çarpmasıydı. Dünyada yaşam hiçbir zaman yok olmadı ama neredeyse sıfır noktasına kadar geriledikten sonra tekrar filizlendi, gelişti. Günümüzde ise 6. kitlesel yok oluş sürecinde olduğumuz düşünülüyor. Bunun ana nedeni ise insan faaliyetleri. Habitat tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin hızla azalması. Bunların başında da buzulların erimesi geliyor. Peki bu erime neden önemli? Dünyadaki buzulların toplam hacminin yaklaşık 24 milyon kilometreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu buzulların çoğu Grönland ve Antarktika'da bulunuyor. Himalayalar, Alpler, Ant Dağları ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde varlar ama küçük boyuttalar. Buzullar deniz suyunun donmasıyla değil, kara üzerinde kar birikiminin zamanla sıkışarak buza dönmesiyle oluşur. Bu yüzden Antarktika, dünya tatlı su rezervinin yaklaşık %60'ını bünyesinde tutuyor. Buzullar, küresel ısınmanın en büyük göstergelerinden biri olarak hızla eriyor. Sanayi devriminden bu yana artan sera gazı emisyonları, dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesine neden oldu. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu buzulların her yıl milyarlarca ton eridiğini ve 21. yüzyılın sonuna kadar büyük bir kısmının yok olabileceğini gösteriyor. Peki bu erimenin ne tür sonuçları olacak? Sıralayalım. Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesine, kıyı şeritlerinin tehdit altında olmasına sebep olacak. Eğer bu buzullar tamamen erirse, deniz seviyesi yaklaşık 65-70 metre yükselecek. Bu, New York, Londra, Tokyo, Şangay, Miami ve İstanbul'un sahil bölgelerinin sulara gömülmesi demek. Hollanda, ülke olarak tamamen yok olabilir. Bir başka olumsuzluksa iklim döngüsünün bozulması. Buzullar güneş ışınlarını yansıtarak dünya sıcaklığını dengeleyen bir rol oynar. Eridikçe okyanuslar daha fazla ısı emer ve küresel sıcaklık artışını hızlandırır. Erimenin ortaya çıkaracağı bir sorundan daha bahsetmek lazım. Buzullardaki saklı virüslerden. Buzullar sadece su barındırmaz, aynı zamanda tarih öncesi mikroorganizmaları da korur. Yapılan araştırmalara göre binlerce yıl önce donmuş virüsler ve bakteriler buzulların erimesiyle yeniden ortaya çıkabilir. Bu durum sadece insan sağlığı için değil, ekosistemler ve vahşi yaşam için de ciddi bir tehdit oluşturabilir. Buzulların erimesi sadece iklim değişikliği açısından değil, biyolojik tehditler açısından da büyük riskler barındırıyor. Bu hassas dengeyi bozmamak, küresel ısınmayı yavaşlatmak, riskleri azaltmanın tek yolu gibi görünüyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası'nın 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur," dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, "Saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, "insansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. Gazze'de soykırım bin gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyunuyla dinleyicisiyle buluşacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Ve spor, A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için Memleket Treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, Memleket Treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Hoş geldiniz memleket treni yolculuğumuza. 3 Temmuz 2026 Cuma'yı, haftanın son iş gününü gösteriyor takvimler. Sizler nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, bizimle misiniz efendim, anda mısınız? Anda kalabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bir saat boyunca beraberce yol almayı diliyoruz sizlerle. Başımızı efendim böyle zaman zaman cama yastırırız biliyorsunuz. Eğer karayolunu kullanıyorsak, hele bir tren yolculuğunda, böyle camdan dışarıyı seyretmek misali güzel bir yolculuk yapacağız sizlerle. Efendim seçtiğimiz şarkı ve türküler bu yolculukta bize arkadaş olacak. İçeriklerimiz zaten birbirinden keyifli. Hele ki bugün efendim biliyorsunuz kültür sanat konuşuyoruz ve seçtiğimiz bir film üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hep kültür sanat konuşsak, gündemimiz hep olsa yumuşacık, güzel, keyifli bir sohbet sizleri bekliyor olacak değerli dinleyenler. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız bugün bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim memleket treni için buradayız. +93 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket trenini Facebook ve Instagram üzerinden aynı isimle takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan bizi dinleyebiliyorsunuz. İnternet üzerinden radyo.trt.net.tr adresiyle, TRT Dinle uygulamasından yine mobil cihazlarınıza indirerek bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenler. Efendim biliyorsunuz zamansız şarkılar, zamanı olmayan şarkılar ne demek efendim? Hiç eskimeyen çok güzel şarkılarımız, türkülerimiz var biliyorsunuz ki onları söyleyen, yorumlayan, defalarca farklı farklı yorumlayan üstatlar var. Onları seçiyoruz sizler için. Efendim grup Gündoğarken herhalde bunlardan en önemlilerinden bir tanesi efendim. Ankara'dan abim geldi. Haydi gelin yolculuğumuza başlayalım.

İnsan bağ onarmak istediğinde tartışır. Bazen kavga eder, bazen uzun uzun anlatmaya çalışır. Sonra bir gün tükenir ve susar. Susmak derin bir vedadır aslında, anlayana. En çok ses çıkaranlar değil, en çok kalanlar yorulur. Çünkü bağ kurmak isteyen taraf önce anlamaya çalışır, sonra anlatmaya, sonra beklemeye, sonra bir kez daha denemeye. Suskunluk çoğu zaman ilk tercih değildir. Sayısız kez cevapsız kalmış bir çağrının son hali. Bu yüzden bazı vedalar kapıyı çarparak gitmez. Öfke göstermez, hesap sormaz. Sadece içinden çekilir. Bir zamanlar saatlerce konuşan biri artık tek kelime etmiyorsa orada sevginin bittiğinden çok umut tükenmiş olabilir. Çünkü kalp değersiz hissettiği yere değil, duyulmadığı yere küser. Ve bazı ayrılıklar gitmekle başlamaz, anlatmayı bırakmakla başlar.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treninde iletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu'nu ağırlıyoruz. Yelda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gündür.
0: Şimdi kültür sanat vakti köşemiz, biliyorsunuz değerli dinleyenler. Kültür sanata çok uzun yıllar hizmet vermiş bir isim Kadir İnanır'ı kaybettik. Onunla başlayalım.
1: Bence yılın en kötü haberiydi bu.
0: Evet.
1: Yani tabii ki tüm ölümlere çok üzülüyoruz ama Kadir İnanır'ın bence Türk halkı için çok ayrı bir anlamı vardı. Özellikle bizim kuşak için çok özel bir isimdi. Aşkı zannediyoruz. Hepimiz
0: Ondan
1: ondan öğrendik, değil mi? O bakışlar, özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım'daki o
0: değil
1: bakışları, evet. Devlerin aşkındaki o oynayışları, ifadeleri. Bence çok büyük, çok usta bir oyuncuydu. Yani usta bir oyuncu olduğunu herkes biliyor ama çok büyük bir
0: Dila
1: oyuncuydu.
0: Hanım'ı bilir misin?
1: Dila Hanım
0: Çok
1: tabii.
0: severim o filmi.
1: Müthişti, müthiş filmlerdi. Ben diyorum ki eğer Kadir İnanır ve Türkan Şoray Türkiye'de değil de Hollywood'da bir filmde oynasaydı, Marilyn Monroe yerine Türkan
0: Gerçekten
1: Şoray, Marlon
0: öyle.
1: Brando yerine de bence
0: Çok
1: Kadir
0: büyük
1: İnanır, çok
0: oyuncular.
1: büyük oyuncular. O bakışla tüm duyguları bu kadar kolay nasıl yansıtabilirsin, değil mi? Kadir İnanır'ın bakışları özellikle, gözleriyle gülen, gözleriyle ağlayan, gözleriyle acıyan bir adamdı. Bence çok çok büyük bir oyuncuydu. Ben çok acayip etkilendim ya Gündür. Gerçekten çok günlerce etkisinden çıkamadım. Aileden birini kaybetmiş gibi oluyorsun artık. Yeşilçam ustalarını bir
0: Gerçekten
1: bir
0: öyle.
1: kaybedince. Çünkü onlarla büyüdük bizim kuşak. Özellikle son nesil belki bilmiyordur ama ben kızım özellikle izletmeye çalışıyorum. Yeşilçam bence çok
0: Kıymetli.
1: kıymetli. Kesinlikle çok kıymetli. Onları bilmek gerektiğini düşünüyorum. Herkes de çocuklarını izlesin bence. 77 yaşında ve bence çok erken bir yaş.
0: Ben de onu söyleyeceğim. Yani

0: Günümüz için artık erken bir yaş. Çünkü ustaları gerçekten hani ustalar ne zaman 100 yaşında da kaybetsek tabii ki çok kıymetliler. Hala üretmeye devam ediyorlar. Üretsinler, devam etsinler istiyoruz.
1: Evet,
0: Bu yıl mesela
1: kesinlikle.
0: Haldun Dorman'ı da kaybettik. O da çok
1: Evet,
0: kıymetli bir
1: çok
0: isimdi.
1: kıymetli bir
0: Ki o
1: isimdi.
0: da ölene kadar üretmiş bir isim. Ama dediğin gibi 77 artık hani istiyoruz ki biraz daha bizimle beraber olsunlar. Günümüz için artık erken bir yaş.
1: Tabii, kesinlikle. Yani çok fazla artık ekranlarda görmüyorduk ama arada bir bile olsa bize iyi geliyordu açıkçası.
0: Evet.
1: Ama son 10 yıldır özellikle çok yıpranmıştı, çok belliydi. Yani ne zaman televizyonlarda izlesek zayıfladığını, biraz çöktüğünü görüyorduk.
0: Evet.
1: Zatüre yüzünden uzun yıllar tedavi gördü. En son hem akciğerler hem böbrekler izin vermedi. Çok direnmiş, çok savaşmış ama olmamış. Ben biraz neye bağlıyorum biliyor musun Gülnur? Bence efkarlı, derdin içinde büyüten insanlar erken gidiyor. Kader inanırdı çok yansıtmayan ama tüm problemleri, memleket meseleleri de dahil içinde büyüten bir adamdı. Hiç sözünü sakınmadan o Tatar Ramazan'daki kimliğiyle işte yoksulun, ihtiyacı olanın, gariban olanın yanında olan, özellikle Türk-Kürt meselesindeki tavrını biliyorsun, Aki insanlar arasındaydı. Bence çok çok kıymetli bir sanatçıydı. Sanatçının zaten suya sabuna dokunmayan olmaz. O,
0: Yanlış.
1: evet, öyleyse de zaten ona tam anlamıyla bir sanatçı denemez bence. O suya sabuna da dokunan bir adamdı. Zaten onu uğurlarken o kalabalıklardan anlıyorsun ne kadar sevildiğini, Türkiye için ne anlam ifade ettiğini.
0: Çok
1: Gerçekten
0: kalabalık bir cenaze
1: çok
0: töreni.
1: kalabalık bir cenaze töreniydi. Kendisi yaşarken demiş ki ben ölürsem her evden bir cenaze çıkacak. Gerçekten öyle oldu. Yani kiminle konuşsak, kiminle sohbet etsek gerçekten kendi ailesinden birini kaybetmiş gibi üzgündü. Çok değerliydi. Ordunun Fas'ı ilçesinde doğmuş bu arada. Onu biliyoruz ama hiç
0: Evet.
1: böyle memleketçilik yapmadı. Edirne'den Kars'a her yer bizimdir dedi. Zaten filmlerinde de onu anlıyorsun. 180'den fazla filmde rol aldı. Ama hepimizin aklına kazınan hangisi? Selvi Boylum, Al
0: Evet.
1: Yazmalım. Türkan Şoray'ı da görmüşsündür cenaze töreninde. Ne kadar zordu onun için de. Fenalaştığı bilgisi geldi. Kadir İnanır'ın öldüğünü duyunca.
0: Yani birçok oyuncuyla oynadı ama zannediyorum biz Türkan Şoray ile onu nasıl diyelim partner gibi düşünüyoruz
1: Partner
0: hep,
1: gibi
0: değil mi?
1: düşündük. Özellikle sosyal medyada Kadir İnanır'ın ölümünden sonra o yorumları falan okuduysan görmüşsündür. Niye evlenmediniz diye o kadar çok yorum vardı ki. Türkan Şoray ile Kadir İnanır bizim böyle halamız ve eniştemiz falan gibi olmuştu. Yani
0: Gerçekten öyle.
1: herkes onların evlenmesini, mutlu bir yuva kurmasını falan diliyordu.
0: Bu oyunculuklarındaki inandırıcılıkla da
1: Bence
0: alakalı bence, değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: çok. Ama bence
0: Yani
1: hani
0: o aşkı o kadar hissettiriyorlar ki bakışlardan o filmden ama
1: kesinlikle
0: hiçbir
1: öyle.
0: zaman böyle bir şey olmadı.
1: Türkan Şoray onu sormuşlar. Yani siz bu aşkı yaşadınız mı? Nasıl bu kadar inandırıcı oynuyorsunuz diye. Motor dedikleri anda evet yaşıyoruz onu demiş. Yani işte kayıt bittikten sonra ona da devam edersek yanarız falan gibi bir cevap vermiş. Ama Kadir İnanır da Türkan Şoray için aşkın da üstünde bir duyguydu diyor. Yani bence bu kadar iki güzel insanın birbirlerine bir şey hissetmemiş olması da bana çok şey gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor. Tabii onların arasında bilemeyiz onu. Ama bizim nezdimizde onlar iki aşıktı. Hala da öyle görmek
0: Evet.
1: istiyoruz. Hiç yaşlanmamışlar gibi. Kadir İnanır hiç ölmemiş gibi. Ne zaman Selvi Boylum, Al Yazmalım mı izlesek en sonunda Cemşit'i değil İlyas'ı seç diye hepimiz değil mi? Söylüyoruz. Bu arada Adana Altın Kuza Film Festivali'nde ayrı dönemlerde yaşam boyu onur ödülü aldı. Cumhuriyet'in 100. yılında sinemamızın yüzü ödülüne layık görüldü. Altın Portakal Film Festivali, Altın Kuza Film Festivali ve Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Oscar'lık bir oyuncu bence. Oscar'ı alsın ya da almasın bizim için Oscar'lık bir oyuncuydu. 180'den fazla filmde rol aldı. Dediğimiz gibi Zatürre'den maalesef kaybettik.
0: Kaybettik.
1: Böyle yapay zeka ile ilgili özellikle son dönemde duyuyorsundur. Biraz daha direnin, ölmeyin çünkü ölümsüzlük geliyor falan diye ne kadar doğrudur, ne kadar gerçektir bilemeyiz ama bazı insanlar için insan diliyor bunu. Bazı sanatçılar için de
0: Ölüme
1: keşke
0: çare yok ama.
1: ölmeseler diye tabii ölüme çare yok elbette.
0: Şimdi geçelim. Uluslararası Moskova Bale yarışmasında Türkiye'yi temsil eden bir isim var. Nilay Tahiroğlu Bolşoy sahnesinde yarı finale yükseldi. Yarı finalde yarışacak.
1: Evet, kapısından giremesem de Bolşoy Tiyatrosu'nu görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum şimdi. Ben
0: Gördüm,
1: Bolşoy
0: ne
1: deyince
0: güzel.
1: evet, Moskova'ya ziyaretimde. Şimdi Nilay Tahiroğlu gerçekten göğsümüzü kabarttı. Biz sporla ilgili ne diyoruz hep? Keşke çok daha fazla sporcumuz yetişse. Olimpiyatlarda altın madalyalarla ülkeye dönseler çünkü çok önemli. Sanat konusunda biraz...

0: tarihleri arasında düzenlendi bu arada. Yani aslında 2 gün kaldı bitmesine. 35 ülkeden 362 dansçı farklı kategorilerde katıldı yarışmaya. Şimdi uluslararası yarışmalarda çok fazla ödül elde ettiği için ve derece elde ettiği için Nilay Tahiroğlu o ön eleme kısmından muaf tutulmuştu ve doğrudan yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı. Ve 3 etap halinde bir yarışma gerçekleştirildi. İlk turu başarıyla geçti. Yarı finalde Türkiye'yi temsil etti. Performansıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Ve finale yükselen 18 dansçı arasına katıldı. Şimdi tabii bizim Türk dans koreografilerinin koreografisini sergiliyor. Eğer kazanırsa, finalde dereceye girerse, Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan ilk Türk sanatçı olacak. Bence çok önemli. Çok çok önemli, çok kıymetli. İnşallah diğer bale sanatçıları da Nilay Tahiroğlu'nun peşinden gider, devam eder. Çünkü bunlar Türkiye'nin sanata bakışını ortaya koyan, ne kadar da güçlü olduğunu, gittikçe de güçlendiğini ortaya koyan önemli dereceler. Türkiye'ye kazandırmaları bunu. O yüzden çok kıymetli buluyoruz tabii ki.
1: Bir de böyle simge isimler oluşursa Türkiye'de bence çok mühim. Kızlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız da o kişiyi örnek alıyorlar,
0: Tabii.
1: hedef gösteriyorlar. Yani böyle isimler var. Mesela okçulukta Mete Gazoz var. Bunu
0: Tabii,
1: konuştuk
0: tabii.
1: defalarca. Hani
0: Mesela
1: bir
0: güreşte çok
1: anda
0: başarılıyız
1: güreşte
0: biliyorsun.
1: aynı şekilde
0: Naim
1: gerçekten.
0: Süleymanoğlu'nu takip eden ve halterle uğraşan bir sürü gencimiz oldu sonrasında. Bu yıldızları ne kadar parlatırsak tabii, onları ne kadar haberlere konu edersek ya da PR'ları yapılırsa o
1: Çok
0: kadar
1: haklısın.
0: onları takip eden gençler olacaktır. Mesela biz seninle gastronomi konusunu bu anlamda hep konuşuyoruz. O kadar çok reklam yapıldı ki bir TV kanalında da biliyorsun bununla ilgili yarışma var. Şimdi
1: Evet.
0: son dönemde acayip bir usta patlaması, şef patlaması yaşanıyor.
1: Belki
0: Neden? Çünkü
1: yeteneğinin
0: özendiriliyor.
1: farkında olmayan
0: Tabii.
1: insanlar, "Aa, bende böyle bir yetenek varmış." Yani normalde yemek yapıyor mesela. Oraya anneler de katılıyor mesela.
0: Evet.
1: Çok ev hanımları görüyoruz
0: Evet,
1: yani.
0: evet. Bence çok da doğru bir şey yapıyorlar.
1: Evet, o yüzden kıymetli. Umarız Nilay da daha da başarılı olsun. Kızlarımız için de bir böyle ulaşılabilecek bir hedef olsun
0: Voleybolda mesela
1: istiyoruz
0: biliyorsun
1: voleybolda.
0: tabii voleybolda kızlarımız o
1: Şu
0: kadar
1: anda
0: başarılı ki
1: çok
0: şimdi
1: ciddi bir voleybol
0: tabii
1: oyuncu, voleybolcu yetişiyor.
0: evet çok fazla kız çocuğunu
1: Altyapıda.
0: gönderiyor
1: Evet.
0: aileler. Acayip takımlar falan oluşmaya başladı. Niye? Çünkü biz kızlarımıza acayip önem verdik yani haberlerde onlar işte finale çıktıkları zaman ya da şampiyon olduklarında o kadar sevindik, o kadar mutlu olduk ki bunun çok kıymetli bir şey olduğunu Türk halkı yavaş yavaş anladı. Herkes mühendis, doktor, avukat olmak zorunda değil. Kimin neye yeteneği varsa
1: Evet,
0: oradan
1: onu
0: beslemek
1: olsun.
0: lazım çocuğu tabii.
1: Uzun bir ara vermiştik mesela. Şimdi Alperen Şengün'ümüz var.
0: Evet.
1: Bir basketbolda böyle bir boşluk olmuştu. Şimdi oğullarımız da ona örnek alıyor. O da çok kıymetli bir oyuncu. Nilay da o yolu açsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi tekrar yurt içine döneceğiz. Van Gölü Ekspresi. Senin sevdiğin konular bunlar.
0: Evet, çok seviyorum.
1: Yelda.
0: Evet, yani bir Karslı olarak normalde biliyorsun Doğu Ekspresi ile Kars'a kadar gidiyor tren.
1: Evet.
0: Bu da Van Gölü Ekspresi. Muhteşem çünkü senin de çocukluğunda vardır ya. Bizim zamanımızda kara tren vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Annelerimiz böyle o küçük çıkınların içine yumurtaları, börekleri, bilmem neleri doldururdu. Bir de açılan masa olurdu şöyle bir kenardan. Oturdun orada yerdin ve mesela o görüntüler asla gözümün önünden gitmiyor. Yani o trene binişimiz, trendeki yemek yiyişimiz, uyuyuşumuz, dışarıyı seyredişimiz bence çok nostaljik ve sanatsal bir tarafı da var. Yani hem duygu olarak besliyor
1: Evet.
0: hem de onun hafızanda bıraktığı o güzel etkiyi yıllar boyunca anımsadıkça şey yapıyorsun yani mutlu oluyorsun. Dolayısıyla bu ekspresler de bence çok güzel bir şeye hizmet ediyor. Bir kere işte başlıyorsun Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş tüm bu güzergahı takip ediyorsun ve Tatvan'a ulaşıyorsun. Düşünsene yani o dağların yamacından geçiyorsun. Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü, Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü, bu köprüler, raylar, tünellerden geçerek çok farklı bir seyahat deneyimi yaşıyorsun. Şimdi fotoğraf meraklıları için de çok önemli bu ekspresler biliyorsun. Yani durdukları her durakta farklı resimler ya da hareket halindeyken farklı resimler çekiyorlar. Bence

0: O şahane doğaya doymak, o güzel görsellere tatmak bakımından da bence çok kıymetli. Bir de zaten seyahat çok keyifli bir şey biliyorsun. Eğer rahat, konforlu da bir seyahat ediyorsan, muhteşem de görseller varsa önünde, böyle
1: Aynen öyle.
0: uçsuz bucaksız dağlar, yeşillikler, çok güzel. Ben bunları turistik hale getirmelerini çok başarılı buluyorum. Biz seninle konuşuyoruz ya bazen. Yani şuradan Çankırı'ya
1: Tanıtımı
0: gidene
1: çok
0: kadar 1
1: önemli değil
0: milyon
1: mi?
0: kişiyi götürmüşler
1: Evet.
0: Çankırı'ya. Tuz mağaralarını falan
1: Evet.
0: görecekler diye. Yani buradan Çankırı 2 saat bile sürmüyor arabayla. Şimdi turizm için ya da yerli ya da yabancı hiç fark etmez. Turisti çekmek için farklı yöntemler denenmeli. Bu güzergahları normalde mesela bu eksprese binmesen nerede göreceksin? Bir araçla binlerce kilometre yol yapman lazım ki bu kadar konforlu ve bu
1: Çok
0: kadar
1: haklısın.
0: estetik de değil.
1: Ya da örneğin Van Gölü hani bilinen tanınan bir yer. Orayı görmek isteyen uçakla gidiyor. Van'a gidiyor. Sadece o çevreyi geziyor belki.
0: Tabii
1: Değil mi?
0: tabii yani o bile zor. Şimdi o yani tüm bu illerden geçebilmek, her durakta durmak, orayı biraz gezmek vesaire falan bunlar çok zor şeyler araçlarla. Uçakla da yapamazsın. O yüzden trenin keyfi çok ayrı. Her
1: Çok
0: zaman
1: ayrı.
0: çok ayrı. Bence
1: Tıkır
0: evet
1: tıkır.
0: tıkır tıkır gerçekten. O siyah trenleri hala özlüyorum, kara
1: Değil
0: trenleri,
1: mi?
0: ama evet modern trenlerle de olur. Bence fırsatı olan, vakti olan muhakkak gitmeli.
1: Gitmeli. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun bir oyunu Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde sanatseverlerle buluştu. Oyunun adı Lisistrata.
0: Evet. Şimdi bizim az önce konuştuk ya bale konusunda finale yükselen kızımızla ilgili.
1: Hı.
0: Şimdi İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun aslında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bence son yıllarda yaptığı çok güzel bir şey var. Yurt dışına açılmak. Yani normalde hep yapıyorduk bunu ama son 2 senedir bu
1: Arttı.
0: konuda evet gaza basmış vaziyetteler. Dünyanın her yerinde özellikle Türk oyunlarıyla gidiyorlar. Biliyorsun en son bir Taner Karadağlı açıklamıştı galiba. New York'ta da yapacağız böyle bir
1: Evet,
0: gösteri
1: doğru.
0: demişti. Evet. Amerika'ya da bir Türk oyunuyla gitmeyi istiyoruz dedi. Bence bunlar çok önemli. Şimdi Lisistra oyunu muhtemelen yani bir Türk oyunu değil, isminden de anlıyoruz. Ama önemli değil, bizim oyuncular çok güçlü. Dolayısıyla o sanatseverlerle Türk oyuncuların buluşması çok kıymetli. Filibe Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleşmiş. Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro Müzik Merkezi'nin katkı verdiği bir oyun. Evet, antik Yunan yazar Aristofanes'in kaleme aldığı bir oyun bu. Ve Barış Erdenk yönetmiş. İsmini söyleyelim, kıymetli çünkü bu çalışmalar.
1: Hı.
0: Oyun milattan önce 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyormuş. Çok keyiflidir böyle savaş oyunları, biliyorsun sen de. Şimdi Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu da Emre Man'a oyun öncesinde bir açıklama yapmış ve hedeflerinin Türkçe ve Türk kültürüyle bağların korunmasına katkı sunmak olduğunu söylemiş. Dediğimiz gibi bu oyun özelinde devlet tiyatrolarının, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu çalışmaları çok kıymetli. Kendi oyunlarımızı özellikle yurt dışında sergilemek bakımından çok kıymetli. Oyuncularımızı oraya götürmek, onların ufkunu açmak bakımından da. Gerçi oyuncular biliyorsun sürekli dünyayı geziyorlar ama orada yabancı izleyicilerle bence buluşmak da çok önemli. Burada gerçi Bulgar Türkleriyle bir araya gelmişler. Ama işte New York olur, Almanya olur, İtalya olur hiç fark etmez. Bizde çok nitelikli oyuncular, çok iyi oyunlar var. Bunları dünyanın her yerinde sergilemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Sergilemek gerekiyor. Şimdi ilginç bir haber var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir araştırması. Zaman zaman değil mi? Erkekler ve kadınların hayatta uğraştığı nasıl derler işler ya da böyle aktiviteler hani böyle aramızda da böyle bir espri konusu olur. Şimdi bir araştırma yapılmış boş zamanımızı değerlendirme üzerine.
0: Gündür, ben bu haberi okuduğumda dedim ki oyun oynayacak vakit yok ki bize. Yani sabah bir kalkıyorsun bulaşıklarla,
1: Değil mi?
0: kahvaltıyla, evet çamaşırı ayrı, bir de çalışıyorsun, işe git gel, evde çocukla ilgilen, yemekle ilgilen, evin
1: Uyumaya vaktimiz
0: temizliğiyle
1: oluyor çok
0: ilgilen.
1: şükür.
0: Evet yani çok normal. Erkekler ne yapıyor genel olarak? Hani sağ olsunlar çocukla ilgileniyorlarsa çok teşekkür ediyoruz onlara. Ama bir de ucundan biraz yardım edebiliyorlarsa ediyorlar. Geri kalan zaman ellerinde telefon ya da televizyonun başındalar. Yani
1: Zaten işten kalan zamanlarını genel olarak istisnaları dışarıda bırakalım, boş zaman olarak sayıyorlar, değil
0: evet,
1: mi?
0: evet, aynen öyle. O yüzden ellerinde telefonla geçirdikleri vakit fazla olduğu için oyun oynadıkları süre de tabii ki bizden fazla. Ha şöyle, o süre fazla olsa ama oyun oynanmasın yani. Kadınların da o kadar zaman olsa aslına bakarsan bu kadar oyunda oynamıyorlar. Birazdan ona da geleceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi günün yaklaşık 9 saatini uyuyarak geçiriyormuşuz bu arada. Uykuya ek olarak yemek ve kişisel bakım için 3 saat 15 dakika ayırıyormuşuz. İstihdam faaliyetleri yani işte evdeki işler vesaire falan filan 2 saat 25 dakika sürüyor. O kadar süren var mıdır bilmiyorum. Çok daha fazla sürüyor çünkü. Böylece günün önemli bir bölümü temel ihtiyaçlar ve çalışma hayatıyla geçiyor. Şimdi gelelim o sosyal yaşam, eğlence vesaireye. Şimdi günlük ortalama 4 saat 34 dakika ayırıyormuşuz. Sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçları kapsamında değerlendirilen o boş zamanda bu sürenin alt kırılımında %39,5'i televizyon, video ve DVD izlemeye, %29'u sosyal yaşamaya, %15,6'sı dinlenmeye harcanıyormuş. Şimdi cinsiyet bazlı incelemeler az önce söylediğimiz gibi sanat ve hobilere ayrılan zamanın kadınlarda daha yüksek olduğu görülmüş. Neden? Biz bunu bilmiyor muyduk? Gayet iyi biliyorduk. Çünkü bir tabii ki şey cinsiyetçilik yapmayalım. Kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmayalım ama biz zamanımız zaten çok kısıtlı olduğu için kalanı da bari faydalı şeyler için
1: Her şeyi sığdırmaya
0: aynen
1: çalışmıyor
0: öyle.
1: musun
0: Sen
1: sen
0: de
1: de?
0: öyle değil
1: Ben de
0: misin?
1: var o
0: Evet
1: yani.
0: yani ben mesela kızım saat 10'da uyuyorsa hemen elime bir kitap alıyorum. 12'de uyuyacaksam 2 saat içinde kitap okumaya çalışıyorum. Bakıyorum diğer odada televizyon izliyor benim
1: Çok
0: eşim falan
1: haklısın.
0: yani. Ya da başka bir şeyle uğraşıyor
1: Hemen bir
0: falan.
1: yürüyüş yapayım diyorum mesela. Değil
0: Evet
1: mi?
0: ve o küçük küçük
1: Hep bir
0: zamanları evet
1: sıkıştırma.
0: yani onları verimli kullanmak zorundayız. Çünkü 24 saat bir kadına yetmiyor yani. Ben
1: Yetmiyor.
0: keşke diyorum kadınların süresi 48 saat olsaydı bütün bir gün için.
1: Olmasın bence yani.
0: Hayır en azından kalan süreyi kendimiz
1: O
0: için
1: zaman daha çok
0: kullanırdık.
1: işimiz olurdu.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Onda da yine biz kendimize bir iş yaratırdık. Ama yine de bak kadınları ne kadar takdir ediyorum. Sanat ve hobiye biz
1: Her
0: inanılmaz
1: şeye
0: vakit ayırıyoruz.
1: rağmen.
0: Evet. Erkeklerde bu zaman sanat ve hobiye ayrılan zaman oranı %0,5. Kadınlarda bir oran %2,5'a yükselmiş. Erkekler boş zaman aktivitelerinde oyunlara, bilgisayar, konsol ve masa oyunlarına zaman ayırıyorlarmış. Erkeklerde oyunlara ayrılan oran %8 seviyesinde ölçülürken kadınlarda bu oran %2,3 olarak kaydedilmiş. Yani neymiş? Biz kadınlar olarak gerçekten olmayan vaktimizi yine de verimli kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden kadınları takdir ediyoruz yani. Soracak bir şey
1: Gerçekten
0: yok.
1: bu araştırmada göstermiş. Şimdi Türk Hava Kurumu Müzesi ile ilgili bir haberimiz var. Yine çocukluğumuza döneceğiz. Paraşüt kulesi.
0: Ya ben bu habere
1: Çok
0: bayıldım günü.
1: nostaljik değil mi?
0: Çok güzel. Hatta ben kendi kızımı da göndersem mi dedim. Sen de oğlun için düşün bence. Küçük
1: Evet.
0: çünkü 11 yaşa kadarmış. Şimdi bu havacılık kültürünü tanıtmak için. Yani her evden bir tane pilot çıksın şeyi gibi.
1: Çok güzel
0: Bence
1: bence.
0: çok güzel. Tabii ki çok güzel. Bir kere havacılıkla ilgili her çocuk gökyüzüne bakıyor bir kere. Tamam mı? Her akşam bir aya bakan,
1: Ve merak ediyor.
0: yıldızlara bakan, merak eden, annesine babasına bununla ilgili sorular soran çocukların hepsi yalnız bu arada. Biri ikisi falan değil. Tüm çocuklar bunu sorar çünkü
1: Evet.
0: bildiğinin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işte bu merakı gidermek için hem uçuş nasıl olur, hem işte gökyüzünde ne var, paraşütle nasıl uçulur vesaire bunların hepsinin bilgisini vermek için THK Müzesi böyle bir çalışma başlatmış. Günlük olarak da eğitimler veriyorlar. Yaz aylarında bence muhteşem. İşte yemekle birlikte 2000 TL gibi bir süre herhalde. 2000 TL gibi bir rakam. Havacılığın temel prensiplerini öğretiyorlar. Atölyeler var, havacılık atölyeleri var. Çocuklar böylece hem uçuş simülasyonlarını görüyorlar, model uçak yapımını öğreniyorlar. Yani bence çok keyifli hem kültürel hem de sosyal anlamda çocukları çok geliştirecek bir şey. Bu programları belli ki devam edecek Türk Hava Kurumu. Devam etmesi de gerekiyor. Çok keyifli. Çocukların yazın böyle doya doya kahkaha ata ata izleyerek öğrenerek yapacakları aktivitelerden biri.
1: Şimdi Kill Bill konuşacağız Yelda. Bilmiyorum.
0: Bayılırım.
1: Bugün çok nostalji yaptık.
0: Çok nostalji
1: Böyle
0: yaptık ama en
1: kara
0: iyilerini
1: trenler,
0: konuşuyoruz.
1: paraşüt
0: Evet.
1: kuleleri değil mi? Kill Bill de onlardan birisi benim
0: Aynen
1: için.
0: öyle.
1: TRT prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı telefon hattında konuğumuz. Kurtuluş Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.

0: Kill Bill'de nostalji olduysa bayağı yaşlandık demek ki.
1: Yaşlandık, doğru. Kurtuluş Bey yaşlandı.
2: Şimdi Kurtuluş Bey gerçekten öyle. Benim için öyle. Bilmiyorum, Kill Bill
1: benim
2: çok
1: için
2: geride
1: öyle.
2: Kaldı.
1: Kaç yılında çekildi Kurtuluş Bey? 2004 yılında gösterime girmedi mi?
0: Evet, 2003-2004 doğru.
1: Evet, yani olmuş bayağı olmuş. 22 yıl olmuş tabii, evet. Nostalji. Evet. Yaşımızın evet. Yarısı kadar Kurtuluş Bey,
2: ben
1: daha
2: en
1: ne
2: genç
1: olmuş?
2: Olduğumu herhalde burada, değil mi? Ben daha genç olduğumun altını çizdim galiba Kurtuluş Bey, kusura bakmayın. Kill Bill gerçekten
0: çok... Aslında yıllar önce bir kitap okumuştum. Nostalji dediğimiz şeyin 25 yıldan başladığını söyler. Ha, yani 25 yıl aşağı yukarı bir kuşak ediyor diye... yani 25 yıl önceki şeyler bizim için nostalji olmaya başlar diye bir teorisi vardı. Bir anlamda doğru, neredeyse 25 yıl geçmiş.
1: Hayır, bir de zaman artık o kadar hızlı geçiyor ki ve özellikle iletişim çağındayız ya, yani yenilikler falan her şeyi nostaljik kılıyor artık. 2 yıl öncekiyle aynı şeyleri konuşmuyoruz teknolojik anlamda
0: doğru.
1: Da.
0: Doğru. Tabii doğru. Çok tartışmalı bir film. Neden tartışmalı? Biraz Tarantino'dan dolayı tartışmalı. Film aslında tek film olarak çekiliyor. Kill Bill adıyla, ama yapımcılar diyorlar ki bu film çok uzun, çünkü yaklaşık 4 saatlik bir film. Oo. Bunu ikiye bölelim diyorlar ve Kill Bill bölüm 1 ve bölüm 2 olarak önce 2003'ün sonlarına doğru, Ekim ya da Kasım ayıydı, şimdi tam hatırlamıyorum ama sinemada izlediğim için hatırlıyorum. İkinci bölüm ise yine 2004'ün ortalarında, yani yaklaşık 6 aylık bir zamanda gösterime giriyor. Hikaye bir intikam öyküsü. Gelin adı verilen bir eski çete üyesi. Düğünü sırasında eski arkadaşları tarafından suikaste uğruyor ve öldü sanılıp orada bırakılıyor. Ama o ölmüyor ve tekrar sağlığına kavuşunca birer birer hepsinden intikam alıyor. Yani ekibin başında da filmin adından da anlayacağınız gibi Bill var. Gelinin amacı Bill'i öldürmek. Buna odaklanan bir film Kill Bill. Yani iki filmin ana hikayesi bu.
1: Uma Thurman'ı Uma Thurman yapan filmdir değil mi bu Kurtuluş Bey? Öyle midir? Ya da öncesinde de bu kadar başarılı bir film var mıydı Uma Thurman'ın?
2: Pulp Fiction var.
1: Pulp Fiction var ama tabii, Quentin Tarantino'nun neredeyse değil mi vazgeçilmez oyuncusudur Uma Thurman.
0: Evet evet, yani onun hatta deyim yerindeyse saplantılarından biridir. Uma Thurman'ı mutlaka filmlerine koymak isterdi. Ucuz roman tabii Pulp Fiction onun belki... Uma Thurman'ı evet ilk böyle ciddi anlamda gördüğümüz film. Kill Bill'le de tam anlamıyla popüler oldu diyebiliriz. Çok da güzel oynuyor Uma Thurman. Yani,
1: bence de. Çok...
0: Filmi götürüyor gerçekten. O yüzden yani Tarantino dendiğinde Uma Thurman'ın aklına gelmesi çok normal.
1: Evet. Böyle bazı yönetmenlerin saplanıp kaldığı
2: oyuncular,
1: evet,
2: var.
1: Oyuncular var. Tim Burton'ın da şimdi ismini hatırlayamıyorum. Yine Johnny Depp'le birlikte özellikle oynattığı. Siz söyleyin Kurtuluş Bey, hatırlatın. Eşi hatta.
0: Şey diyorsunuz siz. Evet. Kadın ben de işte.
1: Evet,
0: kadın
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet evet.
1: Böyle bazı yönetmenlerin var değil mi? Vazgeçemediği oyuncular.
0: Tabii. Zaten yani genelde o oyun yönetmenlerde şöyle bir şey oluyor. Böyle istedik, yani birlikte çalışmayı sevdikleri oyuncular oluyor ve onlarla birlikte Helena Bonham Carter.
1: Helena Bonham Carter, evet.
0: Evet, şimdi hatırladım. Evet. Aklım oraya gitti.
2: Çok da zor bir isimmiş.
0: Yok ya, böyle bir anda sorunca ben hatırlayamam. Şey diyorum, yani yönetmenlerin böyle birlikte çalışmayı sevdikleri oyuncular oluyor gerçekten. İşte dediğiniz gibi Tim Burton, Johnny Depp ile çok fazla
2: çalışır.
0: Film çeker. Yani evet. Filmlerinde ona rol verir. Ama tabii şey böyle değil, yani Tarantino tam anlamıyla böyle değil. Yani Tarantino'nun filmlerinde çok farklı oyuncuları görebiliriz. Neden tartışmalı yönetmen? Biraz Tarantino'yu tanımak lazım aslında. Çünkü evet. Çocukluğundan beri saatlerce film izliyor ve bu izlediği filmler de bizim öyle bildiğimiz sinema tarihine geçmiş filmlerin dışında B filmi dediğimiz işte dövüş filmleri, çizgi romandan uyarlanmış bu Amerikan Japon animeleri, yani aslında sinema

0: seyircisinin ya da kaliteli diyelim tırnak içinde sinema izleyicisinin beğenmeyeceği, içinde pek çok hata barındıran düşük bütçeli filmler. Hı hı. Tarantino bunlarla büyüyor. Bunları izleyerek büyüyor ve filmlerinde hep bunlara gönderme yapıyor. Zaten Kill Bill tamamen bu filmlerin bir kolajından oluşuyor. Yani biz Kill Bill'i izlerken bir anda sanki bir uzak doğu Japon filmi izliyormuşuz gibi bir kavga sahnesi izliyoruz. Ne bileyim o animelere göndermeler var. Bir anda bir western izliyormuş havasına kapılıyoruz. Sevgi bütün türleri filmlerine yediren bir isim Tarantino. Kill Bill'in ve Tarantino'nun biraz tartışmalı olmasının sebebi de bu. Çok fazla şiddet var gibi görünüyor. Yani kanlar akıyor, kafalar uçuyor falan ama aslında bunu bir parodi olarak yapıyor Tarantino. Yani bunun gerçek olmayacağını, bunun bir film olduğunu bize başından beri söyleyerek, ima ederek yapıyor ama tabii sinemada böyle fazla kanlı canlı sahneler görmek
1: evet, kanlı
0: bazı
1: bir film.
0: İzleyicileri de evet geliyor.
2: O yüzden de siyah beyaz sahneler mi vardı yoksa tamam mı siyah beyaz? Onu hatırlamıyorum.
0: Hayır yok. Bir dövüş sahnesi var ve o dövüş sahnesinde kanlar böyle oluk oluk akmaya başlayınca filmi siyah beyaza döndürüyor Tarantino.
1: Yoksa renkli yani, bir film.
0: Evet, tabii renkli bir film. Orada bir şeye uğruyoruz. Yani aslında bunun bir film olduğunu bize bir anlamda göstermiş oluyor. Yani Kill Bill, bunlar gerçek değil.
2: Evet, Kill Bill bir klasik midir artık? Kurtuluş
0: tabii,
2: Bey.
0: Tabii, evet, evet.
2: Değil mi? Klasikler arasına girdi.
0: Yine de Tarantino dendiğinde herhalde Pulp Fiction gelir.
2: Evet.
0: Yani birinci sıraya muhtemelen o gelir ama Kill Bill de bence klasiklerden biridir. Tarantino başka güzel filmler de çekti. Mesela
2: Rezervuar yani, Köpekleri.
0: Rezervuar Köpekleri ilk filmi. Sonra daha böyle yakın zamanda örneğin bir zamanlar Hollywood'da diye bir film çekti. The Hateful Eight diye bir
1: evet,
0: film çekti.
1: Evet, o filmi çok beğenmiştim ben de. The Hateful Eight.
0: Evet. Yine yani Inglourious Basterds diye bir film çekti. Böyle biraz Soysuzlar Çetesi adıyla bu oynadı ülkemizde. Farklı türlere gönderme yapan pek çok filmler çekti. Ama tabii Kill Bill'in çok fazla türü barındırıyor olması, yani bir tür Tarantino'nun sevdiği filmlerden kolaj gibi olması herhalde onu ayrıcalıklı kılıyor.
2: Bence çok güzel bir tespitte bulundunuz. Yani Quentin Tarantino'yu ben bir yere oturtamıyorum. Yani tam o dediğiniz gibi çizgi romanlardan, izlediklerinden, o ucuz değil mi western filmleri ya da
0: evet,
2: Japon
0: evet.
2: filmleri, bunların hepsinin bir karması. O yüzden bence izlemesi de çok kolay bir yönetmen değil.
1: Değil.
2: Yani filmleri çok kolay değil gerçekten. Çok
0: evet,
2: böyle seven gerçekten sevip oturup İzlemedi. Başını izleyebiliyor. Ya da ilk 10 dakikada kapatıyorsunuz filmlerini genelde.
0: Filmlerinde genelde zaman akışları da böyle atlamalıdır.
1: Evet.
0: Yani Pulp Fiction'ı düşünürsek ucuz roman zaten kronolojik bir zamanda ilerlemez. Hikayeyi biz örneğin bir izleriz sonra ikinci bölümde onun geçmişine gideriz. Yani böyle atlamalı zaman vardır ki Kill Bill'de de öyle. Yani bir taraf biraz geriye gidiyoruz, biraz bugünü görüyoruz vesaire. Doğrusal bir zamanda ilerlemiyor filmleri genelde. O açıdan da zor bir yönetmen. Ama ben şöyle düşünüyorum. Eğlenceli bir yönetmen. Yani bir kere kolaj gibi yapsa da filmlerini iyi senaryoları var. Ben senaryolarının çok düzgün, güzel olduğunu düşünüyorum. Yani film böyle parça parça gibi görünmüyor. Bütünlüğü bir şekilde sağlıyor. O yüzden evet izlemesi çok kolay değil ama beğenirseniz de acaba yeni film çekecek mi diye
1: mi?
0: Merak ettiğiniz bir yönetmen bence.
1: Bir imzası var bence de Kurtuluş Bey değil mi?
0: Tabii mutlaka. Yani bir sinema delisi diyelim
1: evet.
0: Tırnak içinde. Sinefil deniliyor ya.
1: Farklı
0: yani
1: bir
0: hala,
1: çizgisi var.
0: Evet hala film izlemeyi çok seviyor. Hatta yani film çekmeyeceğim falan diyordu. Şimdi herhalde bir film daha çekiyor ama çok şeyin derdinde değil. Bir de parası da olduğu için yani film çekeyim para kazanayım gibi bir derdi yok. Sinemayı biraz eğlenmek yani sevdiği için film çekiyor. Biraz bu da güzel bir şey.
2: Bence de yönetmeni özgür bırakan bir şey
0: evet.
2: Çünkü bu.
0: Evet yani film izlemeyi de seviyor çünkü. Zaten

0: Sen örneğin müziklerine baktığınızda da çok güzel müzikler kullanır. Kullandığı müzikler de kendi müzik arşivinden, kendi diskoteğinden. Bu sahneye şu gider diye eski böyle şarkılardan, 1960'ların, 70'lerin şarkılarından bir şeyler seçip oraya koyuyor. Hatta bu konu bayağı da tartışma yaratmıştı. Yani filmin böyle müziği olmaz diye. Hmm. Ama böyle bir derdi yok zaten. Yani o önce kendisi eğlenmek için, kendisi ne film yapıyor diyebiliriz.
1: Yani yaptığı işi hayatına film geçirmiş bence.
2: Evet. Yani keyifle yaptı. O kadar belli ki. Yani film izlemeyi çok seven bir yönetmen
1: olduğu
2: çok belli.
1: Kendi ihtiyaç duyduğunda film çekiyor.
2: Evet.
1: Bu da güzel bir
2: bence
1: şey.
2: Çok büyük bir özgürlük. Yani o bence Quentin Tarantino'yu sevenler de biraz absürtü merak ettikleri için. Öyle denemez mi Kurtuluş Bey? Yani çok absürt sahne yok mu filmlerin?
0: Tabii tabii çok fazla var. Zaten biraz önce de söylediğim gibi o Japon dövüş filmleri falan onlar hiç gerçekçi değildir. Saçmadır zaten.
2: Evet.
0: Ve falan işte o kanın akış şekli hortum gibi kan akar. Hortumdan
2: evet, evet.
0: İşte su sıçratırsınız gibi. Şimdi zaten o filmlerin o ucuz filmlerin yani sahte olduğu anlaşılan çok gerçeğe yaklaşmayan filmlerin o cazibesini kullanıyor Tarantino'da. Dolayısıyla absürt sahneler, komik sahneler hatta çok fazladır filmlerinde.
2: Son sorum olsun. Kime benziyor Quentin Tarantino? Başka bir yönetmen var mı onunla aynı çizgide olduğunu söyleyebileceğimiz?
1: Bana yok, farklı hiç, geliyor. Değil mi?
0: Hiç kimseye benzeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla, yani etkilendiği çok fazla isim var. Örneğin bu filmde Kill Bill'de François Truffaut'un Siyah Gelinlik filmi var. Oradan esinlendiği söyleniyor. O da yine bir intikam öyküsü. Westernlerden çok fazla etkileniyor. Bir de çok kendine has bir yönetmen. Onun belki nasıl diyelim, onun tarzına yaklaşan pek bir yönetmen olacağını sanmıyorum. Yani o
1: bence
0: çok
1: de
0: özel bir yerde duruyor.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey.
2: Sağ olun
1: size.
2: Kurtuluş Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. TRT Prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı bizlerle birlikteydi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Uma Thurman'ın giydiği sarı eşofmanı unutmak mümkün değildir değil,
2: değil
1: mi?
2: Değil, evet.
1: O filmin afişinde de vardır.
2: Uma Thurman bence muhteşem oynamış o
1: gerçekten
2: filmde.
1: Gerçekten öyle ki Pulp Fiction'da da gerçekten farklı bir imzası vardır. Sonuna geldik süremizin.
2: Keşke bitmese günlüğü. İki saate çıkartsak şu programı.
1: Haftanın da sonuna geldik biz ekip olarak. Çok teşekkür ediyoruz Yelda.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Renk kattın. İletişim uzmanı Yelda Göktarıkanol bizlerle birlikteydi efendim. Kill Bill'i izlemek, Quentin Tarantino'yu tanımak, tatmak, onun çizgisini isterseniz bence güzel bir başlangıç olacaktır efendim. Haftaya yine burada olacağız. Memleket Treni ekibi olarak bugün noktayı koyuyoruz. Gününüzün geri kalan kısmı bizimle geçenden çok daha güzel geçsin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur," dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, insan

0: Fransız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak dedi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Ve spor, A-Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28. derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim Türkiye'de saatler 11'i 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik Masa'da Berkay Yıldız'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından İran'a bağlanacağız. İran'daki gündemi ve gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Son olarak bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

Efendim basın turunda ilk sırayı Milliyet Gazetesi alıyor. Milliyet Gazetesi'nin ilk haberi havacılıktaki devrime tapkan örneği. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült tapkan filminden örneklerle anlattı. İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yapan Bayraktar, Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle şöyle anlattı. Buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov'u yendi. O günden sonra artık cep telefonun bile Kasparov'u yenebiliyor. Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiğinden daha fazlasını yapabiliyor ve çok daha ucuz. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Savaşa hazırlıkta dünyadaki ordulara bakıldığında geçen sefer ne olduysa ona hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, ama bir dahaki sefer ne olacağını hazırlanmamız gerekir. Kimse Bayraktar TB2 başarısını önceden göremedi. Değişimi yönlendirenler ancak onu kontrol edenlerdir. Son Tapkan filmi neydi? İnsanın gücünün makineyi yeneceğiydi. Hayır, öyle değil. Çünkü makine bunu yapıyor, dedi. Bir diğer haberimiz Batı Trakya Türkleri ile görüştü başlıklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyetin Batı Trakya'da ziyaret ettikleri Yunanistan'ın Şahin Köyü'ne telefonla bağlanıp köy sakinleriyle görüştü. Köy halkını selamlayan Erdoğan, Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum, dedi. Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletip teşekkür etti. Efendim, Milliyet Gazetesi'nden son haberimiz Ankara'da NATO zirvesi alarmı. NATO zirvesine sayılı günler kala Ankara alarma geçti. İçişleri Bakanı Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Ankara Valiliği ise zirve tedbirlerine bir yenisini ekledi. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca şehir içine giremeyecek, skuter ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Basın turunda sıradaki gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin başlığı NATO 3-0'la yeni aşamaya geçilecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapması konusunda Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum, dedi. Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Bu en önemli husus. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu denli tehdit altında hissetmemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra Çin durdurulamıyor, ticaretin, teknolojinin yeniden dağılımı, güvenlik ittifakının bu tarihi dönemeçte bir araya gelmesi tarihi niteliktedir. NATO'da 3-0 kabul edilecek ve yeni bir aşamaya geçilecek. NATO'yu konuştu, soru istemedi. Kemal Kılıçdaroğlu dün düzenlediği basın toplantısında iç politikaya hiç değinmedi ve gazetecilerden soru almadı. Sadece Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Türkiye NATO üyesidir ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye masadadır ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajı vermeliyiz, dedi. Efendim, Hürriyet Gazetesi'nin son haberi Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. İbrahim Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Amed'i, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Erbil'de Mesut Barzani ile temasta bulunan Kalın, 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk vali Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Temaslarda terörsüz Türkiye süreci ilk gündemdeydi. Sabah gazetesi ile basın turundaki birlikteliğimiz devam ediyor. NATO öncesi Trump'la zirve. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Trump'ın gelişi resmi ziyaret kapsamında olacak ve külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Başkan Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

0: Türk halkının kalbi Venezuela'da. Deprem felaketini yaşayan Venezuela'ya kurtarma ekipleriyle yardım elini uzatan Türkiye, yerel kurtarma ekiplerini de donattı. Venezuela ekipleri TİKA'nın sağladığı üniforma, kask ve üzerinde Türk halkının kalbinden yazılı araçlarla bir enkazdan diğerine koşuyor. Filistinli futbolcu İsrail kurşunuyla can verdi. Sabah gazetesinden derlediğimiz son haberimiz, Filistin Kamatkan Yunis takımının kalecisi Salim El Askar, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Askar, hamile eşine su almaya çalışırken keskin nişancı tarafından tek kurşunla öldürüldü.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim, akşam gazetesi var sırada. Ay Yıldız'da Gurur Günü başlıklı haber. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aynı yerleşkede buluşturacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez açtı. 30 Ağustos 2021'de temeli atılan Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını birleştirecek yerleşke, dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi ev sahipliğini NATO zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve üst düzey NATO temsilcileri için verilecek resepsiyonla yapacak. Moskova'dan Kiev'e intikam saldırısı. Rus ordusu Ukrayna'nın 18 Haziran'da yaptığı saldırılarına karşılık vererek dün Ukrayna'ya bomba yağdırdı. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 17 kişinin öldüğünü, 100'e yakında yaralının olduğunu bildirdi. Kiev'de bir günlük yas ilan edildi. Akşam gazetesinin son haberi, helal sana Zeynep, Filistin duruşu başlıklı. Wimbledon'da korta çıkan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketine karpuz simgesi titreşim önleyici taktı. Zeynep, Ukrayna bayrağına izin var ama Filistin'e yok, o yüzden bu çareyi buldum dedi. Efendim, son sırada Yeni Şafak gazetemiz var. Gazze bin gündür ölüyor manşet, Yeni Şafak'ın manşeti. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam bin gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da İsrail Filistinlileri öldürmeye hiç ara vermedi. Geçen bin günde 73 binden fazla Filistinli katledildi. 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmayı bekliyor. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi, Şam'da kanlı saldırı başlıklı. Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınında bir kafede patlama meydana geldi. 6'sı avukat, 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcı EYP ile düzenlendiğini açıkladı. Son haberimiz İsrail'e kırmızı kart başlıklı. Dünya Kupası'nda birçok ülkenin taraftarları tribünlerde ve meydanlarda Gazze'deki soykırıma tepki gösteriyor. İsrail'e kırmızı kart göster çağrısına destek veren taraftarlar maçlar sırasında Filistin bayrakları açtı. Türkiye-ABD maçında da açılan Filistin bayrağı maç boyunca Türk tarafların elinde dalgalandı.
2: Dış basın.
0: İran'ın Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna karşılık verileceğini bildirdiğini yazıyor. Ajansın yayımladığı karargah açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Bahreyn'in başkenti Manama'da bölgedeki 11 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlediği güvenlik toplantısının ardından geldi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu ve bu stratejik su yolunun güvenliği

0: istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin kırmızı çizgisi olduğu ifade edildi. Açıklamada ABD'ye ait insanlı ve insansız savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı üzerindeki varlığını sürdürmesinin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağı da ifade edildi. Birleşik Krallık Ajansı Reuters'ın haberine göre NATO gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek zirvede Avrupa ülkelerinin ittifakın savunma planlarında ABD'nin bıraktığı kapasite açığının neredeyse tamamını giderdiğini duyuracak. Ajansa bilgi veren bir NATO kaynağı, NATO'nun gidermekte zorlandığı ana kapasite açığının stratejik bombardıman uçakları olduğunu belirtti. Kaynağa göre ABD bu alana artık iki uçak yerine sadece bir uçak tahsis edecek. Konuyla ilgili Reuters'ın sorularına yanıt veren NATO sözcüsü, Genel Sekreter Rutte'nin geçen ay yaptığı açıklamaya atıfta bulundu. Rutte, NATO üyesi ülkelerin katkılarını artırdıklarını ve açıkların büyük bir kısmının giderileceğini belirtmişti. ABD, olası bir kriz anında NATO'ya tahsis ettiği askeri kapasiteyi daraltmaya karar verdiğini müttefik ülkelere Mayıs ayında iletmişti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: İngiltere ajansı Independent, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içerisinde olduğunu belirtti. Rodriguez şu ifadeleri kullandı. Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor, yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Hayatını kaybedenlerin anısına 7 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz. Fransa'nın Euronews ajansı, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının Rusya'nın rafinaj kapasitesinin üçte birini devre dışı bıraktığını yazıyor. Bu durum, ülkenin bölgelerinin yarısından fazlasında benzin kıtlığına yol açtı. Benzin istasyonlarındaki kuyruklar uzarken halkın öfkesi ve kaygısı da artıyor. Birçok bölgede benzin artık karneyle veriliyor ve uzun araç kuyrukları yollarda saatlerce uzuyor. Sosyal medya karşılaştıkları kuyruklar karşısında şaşkınlıklarını dile getiren ya da boş pompalar ve artan fiyatlar nedeniyle tartışan sürücülerin videolarıyla dolu. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarına yanıt olarak Kiev ve çevresindeki askeri sanayi kompleksi ve enerji tesislerine geniş kapsamlı bir füze dalgası düzenlendiğini açıkladığını duyuruyor. Saldırılarda stratejik füze, İHA ve elektronik harp fabrikaları doğrudan hedef alındı. Savunma Bakanlığı dün Kiev ve çevresine düzenlenen kitlesel intikam saldırısının detaylarını paylaştı. Yapılan resmi açıklamada Ukrayna ordusunun lojistik, hava savunma ve taarruz kapasitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kritik tesisin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İngiltere'nin BBC ajansı, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Şara'nın Beşar Esad sonrası parlamentosunun son 70 üyesini atadığını yazıyor. Bu atamalarda parlamentonun önümüzdeki hafta ilk oturumunu yapmasının önü açıldı. Yeni milletvekillerinin 15'i kadın ve 13'ü 2024'te devrilen Beşar Esad'ın iktidarı döneminde hapis yatmış kişiler. Şara'nın atadığı vekillerin kaçının dini ve etnik azınlık gruplarından olduğuysa net değil. Ekim ayında bölgesel seçim kurulları geçiş dönemi boyunca yasama faaliyetlerinden sorumlu olacak 200

0: 10 sandalyeli Halk Meclisi'nin 3'te 2'sini seçmişti. Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı'nın haberine göre ülkedeki Münster Üniversitesi Avrupa'da bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesini kuran ilk üniversite olduğunu aktarıyor. Kuzeyren-Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentindeki üniversitenin Dinler Kampüsü projesinin inşaatı 2021'den bu yana sürüyor. Kampüsün 2027'de açılması planlanıyor. Yeni binada Katolik, Protestan ve İslam ilahiyatıyla din bilimleri bir araya gelecek. Proje 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle de çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Almanya ve Avrupa'da ilk kez bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesi kuruldu. Fakültenin kurucu dekanı Münster Üniversitesi'nde 15 yıllık zorlu çalışmanın ardından gelinen aşamanın kendisi için bir şükür ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyerek bunun aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu da vurguladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: İran ve ABD, Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde olumlu yönde gelişmeler olduğunu bildirdi. Tarafların görüşmelere devam etme konusunda da anlaştıklarını açıkladılar. Bir sonraki toplantı tarihinin İran'ın eski lideri Ali Hamene'nin cenaze töreninin sonunda belirleneceği kaydedildi. Bu bağlamda görüşmelerin gündem maddelerinden biri de İran'ın dondurulmuş fonları idi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi bu fonların bir kısmının serbest bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi. İran'ın bu fonları ihtiyaç doğrultusunda mal satın alarak kullanacağını söyledi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de dedi ki Trump mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça ordunun İran'a geri göndermeyeceğini söyledi dedi. Öte taraftan İran'da şu anda büyük bir cenaze merasim töreni hazırlığı yapılıyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iştirak edecek. Bugün saat 11'de Türkiye saatiyle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'la görüşecek. 16.30'da da yine Tahran Büyük Musalla'da düzenlenecek olan cenaze merasimine iştirak edecek. İran'ın tarihinin en büyük cenaze törenlerinden biri aslında olacak. ABD ve İsrail saldırısında 4 ay önce katledilen İran lideri Ali Hamene'yi ve ailesinden 4 kişi için iki ülkede, Irak ve İran'da ve 5 şehirde, Tahran başta olmak üzere Kum, Meşhed, Kerbela ve Necef'te de törenler düzenlenecek. Aynı zamanda Kum'da. Cenaze töreni öncesi bu tabutların görüntüleri basın yayın araçlarıyla halka gösterildi. Şu anda bugün için dediğimiz gibi resmi makamlara dönük cenaze merasimi kabulü gerçekleştirilecek. Daha sonra cumartesi, pazartesi Tahran'da bu eylemler gerçekleştirilecek. Salı günü Kum'da, yine çarşamba günü Necef ve Kerbela'da, perşembe günü ise Meşhed'de İmam Rıza'nın türbesinin yanında İran lideri Ali Hamene'nin defnedilecek. Böylelikle cenaze merasimi de bitmiş olacak. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerin devamı ve maddelerin tartışılması da elbette ki bu sürecin hitamında yeniden belirlenecek tarihle başlayacak. Bakalım bu ilişkiler ne düzeyde olacak. Bundan sonra yine Tahran'dan, İran'dan olabilecek yeni gelişmelerle sizde olacağız.
0: Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi

0: Gazeteci Yeşim Eraslan bugünkü stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Efendim, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda öne çıkan başlıklar ve detaylarıyla başlayalım dilerseniz.
1: Evet, Ay Yıldız Karargahı bu bir hafta içerisinde iki önemli toplantı, biri briefingdi. Briefingde kapılarını açmış oldu bize. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Neler yapıldı? Tatbikatlardan bahsedildi. Envantere giren sistemler anlatıldı ve gündeme ilişkin sorularımız cevaplandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz hafta İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları vardı. Bunu sorduk bakanlığa. İsrail tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar verdiğini vurguladı bakanlık. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca bir hatırlatmada bulundu bakanlık. Görev süresi 29 Haziran 2026 itibariyle 6 ay süreyle uzatılan UNDOF, yani İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu var. İşte bu misyonun, UNDOF'un, İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırılar karşısında görevini yapması gerektiğini, sessiz kalmaması gerektiğini, derhal görevini yapması gerektiğini vurguladı. Bir diğer gündem maddesi askeri hastaneler konusuydu. Bu hafta içerisinde Milliyetçi Hareket
0: Evet, Sayın
1: Partisi
0: Devlet
1: Genel
0: Bahçeli de
1: Başkanı
0: vurguladı efendim
1: tarafından
0: bunu.
1: da gündeme getirilmişti. Bir süredir de gündemde askeri hastanelerin tekrardan hayata geçirilmesi noktasında. Bu konuyu sorduk. Çalışmalar ne nokta dedik. Bakanlık, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Bir şeyi yıkmak çok kolaydır. Yeniden yapmaksa daha zordur. Yapıldığı zaman en iyisinin yapılması gerekir. Bu noktada çalışmaların, çünkü eski sistemi yeniden getirmek yerine daha revize edilmiş, daha uygun bir sistemin yapılması gündemde. Bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Önemli gelişmeler vardı. Bunlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren silah sistemleriydi. Bunlardan biri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na genel maksat helikopteri Gökbey, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ALP-300 alçak irtifa radar sistemi muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı önemliydi. Bu radar sistemi bizim için oldukça önemli. Ciddi sıkıntılar yaşamıştık 2019 öncesinde. Maalesef bu radar sistemlerine yönelik Türkiye'ye uygulanan ambargoya, Amerika Birleşik Devletleri'nin getirmiş olduğu yaptırımlara, özellikle Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz nedeniyle Avrupa Birliği de katılınca, Türkiye bu konuda ciddi sıkıntılar yaşamıştı. O günden bugüne önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. 30 Haziran'da 24 ülke ateşesiyle sivil ve resmi temsilcilerin katıldığı kamikaze ve sürü drone saldırısıyla sabit kanatlı İHA tehdidine yönelik Tolga yakın hava savunma sisteminin atışlı test ve tanıtım faaliyetlerinin başarıyla icra edildiğini söyledi bakanlık. Hisar A füzesi fırlatma sistemi envantere girdi. Artnet 100 gramlık taktik haberleşme sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Dolayısıyla önemli envantere giden, sayısı ne kadar, miktarı açıklanmayan sistemler envantere girmiş oldu. Başında söylediğimiz gibi Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldığı toplantı ilk kez kapılarını basın mensubuna briefing nedeniyle açıldı açıkçası. Şimdi karargah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos 2021'de temelini atmıştı. Türkiye'nin Pentagon'u

0: oluşuyor, adının da anlaşılacağı üzere. Yerleşkenin yıldız bölümü büyük ölçüde tamamlandı. Bu resepsiyonda yıldız bölümünde verilmesi planlanıyor NATO Savunma Bakanlarına. Ay bölümünün bitirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlarının karargahı 2028 yılı itibariyle tam olarak taşınması planlanıyor. Elbette inşaat süreci devam ediyor. Bir takım aksilikler olabilir, bu süreç uzabilir ama şu andaki planlarda 2028 yılında görünüyor. Taşınmanın ardından Ankara'da bir süredir yaşanan bir tartışma var. Bu komutanlıklar, binalar ne olacak tartışmaları var. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan yerleşkeler, tesis ve arazilerin durumunun ne olacağına bakanlık karar verecek. Ama Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı binasının tarihi binanın müze olacağını söyleyebiliriz açıkçası. Müze olarak planlanıyor o Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinin. Hemen Ay Yıldız'ın birazcık bakalım neyi var neyi yok diye. Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerine konumlandırıldı. 890 bin metrekarelik kapalı alanda bakanlıklar ve kuvvet komutanlıklarının aynı kampüste toplanması öngörülüyor. Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek bir yerleşke yapılıyor. Ana yapısı ortasında yer alan ortak kullanılacak hilal şeklindeki bina içinde kapasiteli konferans alanları yer alacak. Daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanıyla çevrilecek. Açıkçası farklı mimarinin yanı sıra yerleşke içerisinde beton yapısında siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan KBRN tehditlerine kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanlarının faydalanıldığını söylemek mümkün. Evet, dün gittim gördüm, oldukça güzel bir bina, oldukça güzel bir yerleşke olmuş açıkçası. Savunma açısından da bir takım eleştiriler var. Tüm kuvvet komutanlıklarının bir arada olması bir risk yaratır mı, bir risk oluşturur mu diye. Ama son teknolojiyle ve özel savunma sistemleriyle korunacak bir alandan bahsediyoruz. Ciddi bir yapılanma var. Açıkçası gördüğü zaman insan da gurur
1: Etkileniyor.
0: duyuyor,
1: Evet,
0: etkileniyor.
1: evet efendim. Efendim, tarihi zirveye günler kaldı malum. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bu zirve Ankara'nın NATO içindeki diplomatik ağırlığı açısından neler ifade ediyor? Türkiye hangi başlıklarda ön plana çıkmayı hedefliyor? Yine dinleyicilerimiz için zirvenin ana gündem maddelerinden de kısaca bahsedelim dilerseniz.
0: Evet, aslında birçok liderin çantasında farklı konular olduğunu söylemek mümkün. Elbette Türkiye'nin jeopolitik konumunu oldukça öne çıkaracak. Özellikle 3.0 dediğimiz yeni bir çağ gibi NATO'yu öyle düşünmek lazım. Sovyet öncesi dönem, Sovyetler Birliği'nin olduğu dönem ve Sovyetler yıkıldıktan sonraki o dönem ve şu andaki yeni dönem. Yeni dönemde nedir? Yapay zekanın, siber güvenliğin, insansız sistemlerin oldukça yoğun olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla NATO'nun Ankara zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde aynı masada buluşan liderlerin farklı stratejik önceliklerini test edeceği bir diplomasiye sahne olacağını söylemek mümkün. Ukrayna'daki savaştan külfet paylaşımı, savunma harcamaları, Lahey'de alınan özellikle %5'in gayri safi milli hasılanın %5'inin savunma harcamalarına ayrılması noktasında bu çok önemli. Ankara'da görüşülecek. Eğer bunun Lahey'de alınan kararlarının uygulanabilirliğinin Ankara'da masaya yatırılacak olması oldukça önemli. Avrupa'nın güvenlik mimarisinden NATO'nun güney kanadının güçlenmesi, işbirliklerine kadar pek çok sayıda konu başlığı liderlerin çantasında, ajandasında olacak diyebiliriz. Şimdi kim ne getiriyor, neyi konuşabilir? Biraz ona bakalım
1: Evet.
0: isterseniz. Trump'ın istediğine daha fazla yük paylaşımı istiyor. Washington'un Ankara'daki temel beklentisinin Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ittifakın içinde az önce de söylediğim gibi gayri safi hasılanın %5 hedefine yaklaşması, hatta bu eşiğin aşması gerektiğini söylüyor. Buna itiraz eden ülkeler de var. Donald Trump Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde de benzer çizgileri masaya koyacak diyebiliriz. Özellikle İspanya buna karşı çıkıyor. Küçük ülkelerin buna ayak uyuması bu ciddi bir maliyet
1: Evet.
0: getiriyor. Önemli. Türkiye daha önce konulan hedef %2,5'u aşmıştı. 2,8 düzeyinde diyebiliriz şu an. 5 yıllık bir süre verilmişti bu hani %5'i bulması. Dolayısıyla Türkiye'nin 5 yıl içerisinde %5'lik hedefi tutturabilir.

0: bileceğini söylüyoruz. Özellikle savunma harcamalarında NATO içerisindeki 32 ülkeden ilk 10'da yer alan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'nin. Özellikle son dönemde savunma sanayideki yatırımları çok dikkat çekiyor. Bunu hadi herkes artık gözle görülür bir şey. Dolayısıyla bu bütçeye de yansıyacağını söyleyebiliriz. İtalya neyi konuşacak, buna bakalım. İtalya'da NATO içerisindeki uyuma dikkat çekeceğini söyleyebiliriz. Giorgia Meloni'nin Ankara'daki zirve notlarında ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi başlıklarının çantasında taşıdığını söylemek mümkün. Özellikle ABD ile Avrupa arasındaki bağın kopması, zayıflaması yönünde olması öngörülüyor. Elbette ki Macron'un istekleri AB'nin stratejik, çünkü bir süre Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki bir uzaklaşma sonrasında Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde Macron bir tık daha öne çıktı. Avrupa'nın liderliği konumuna, özellikle İngiltere ile soyunma noktasına geldi. Çoğu zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Macron arasında ciddi bir gerginlik olduğunu gördük ama son G7 zirvesinde aradaki buzlar erimiş
1: Evet.
0: gibi görünüyordu. Bu nedenle Fransa NATO'ya bağlılığını sürdürmekle birlikte Avrupa'nın merkezi savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi stratejik öncelik olarak görülüyor. Bu çerçevede Emmanuel Macron'un Ankara'daki zirvede temel mesajın Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki AB'ye bağımlılığını azaltması, kendi stratejik kapasitesini artırması olarak yorumlanıyor. Almanya'ya bakalım. Almanya elbette ki savunma harcamalarına dikkat çekecek gibi görülüyor. Ukrayna Savaşı sonrası en büyük dönüşüm yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz Almanya'nın. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman savunma sisteminin neredeyse yok olma noktasında olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Amerika'nın ciddi bir şekilde Almanya'da askeri varlığı var ve tamamen Amerika'nın savunma şemsiyesi altında, ama en çok da bu durumdan yararlanan ülkelerden biri Almanya'ydı. Dolayısıyla savunma harcalarının artırılması artık yalnızca siyasi bir tercih değil, Avrupa'nın güvenliği açısından zorunlu olarak görülüyor. İşte bu noktada Merz'in Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın ittifak içerisindeki rolünün güçlenmesi, NATO'nun Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılmasını gündeme getireceğini söylersek çok da hani yanlış olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki İspanya her zaman olduğu gibi farklılığını ortaya koyacak. İspanya ne yapacak? Sosyal önceliklere dikkat çekecek demek mümkün. Sanchez'in Ankara'daki zirvede İttifak içi dayanışmanın korunması, savunma yük paylaşımının dengeli yürütülmesi ve Avrupa'nın sosyal harcamalarıyla savunma bütçeleri arasında denge kurulmasını istiyor Sanchez. Çünkü %5 kararı Lahey'de alındığı zaman Sanchez, ben kiminle savaşacağım, Cezayir'le Fas'la mı savaşacağım diye tepki ortaya koymuştu. %1,5 bile benim için yeterli, hatta çok fazla %2,5'a bile çıkmayı düşünmüyoruz gibi bir tavrını koymuştu. Son liderler zirvesinin aile fotoğrafına bakacak olursak, hatırlayacak olursak, bütün liderler bir noktadayken Sanchez tek başına bir
1: Evet.
0: noktada duruyordu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'ya ciddi eleştirileri var. İspanya'nın hatta NATO'da olmaması gerektiğine yönelik söylemleri de var. Bu noktada Sanchez'in çantasındaki dosyalar da oldukça önemli. Starmer'a gelecek olursak, en başa ülkelerden NATO'nun İngiltere'ye, o da tabii ki Ukrayna'ya
1: Onun
0: desteği
1: da son zirvesi herhalde, değil mi?
0: kesinlikle Eylül'de son bırakacak, görevini sona verecek. İşçi Partisi yeni bir lider seçecek. Muhtemelen bir sonraki Arnavutluk'ta yapılacak olan zirvede Starmer olmayacak. Son zirvesi olacağını, hatta ikinci zirvesi ve son zirvesi olacak gibi
1: Evet.
0: görünüyor açıkçası. O da Ukrayna desteğinin kesintisiz sürmesi, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. Ev sahibi Türkiye'nin bizim ne isteğimiz var, ona hemen bakalım. Müttefikler arasında daha adil bir külfet paylaşımı mekanizmasının oluşturulmasını istiyoruz. Zirvede Ukrayna'daki savaşın seyri ve olası barış süreci, NATO'nun güney kanadından kaynaklanan güvenlik risklerinin kapsamlı şekilde ele alınması, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmelerin ittifak gündeminde daha güçlü bir yer bulmasını, NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımının pekişmesini istiyor diyebiliriz. Dolayısıyla çantalar kalabalık, dosyalar oldukça yüklü. Önemli bir zirve olacak. Bu zirve oldukça önemli. Çünkü artık tamamen konseptin değiştiğini söylemek mümkün. Son birkaç toplantı, zirve bildirisine de Çin askeri olarak, düşman olarak yansımasa da ekonomik olarak geldiği süreç savunma yatırımı

0: yatırımları, savunma harcamalarıyla birkaç bildirdir Çin'e dikkat çekiliyor. Dolayısıyla Çin mevzusu da, yapay zeka ve Çin mevzusu da gündeme gelecektir zirvede diye düşünüyoruz. Önemli şeyler yapacağız. Bir forumumuz var. Savunma sanayi ülkelerin birçok ürünlerinin sergileneceği bir sergi olması gündemde. Neler yaptık, neler yapıyoruz gibi. Önemli organizasyonlar hazırlığı var. Ankara'da tam şu an bir teyakkuz halini söyleyebiliriz. Bugün itibariyle kamuda çalışanların idari izinlerinin başladığını biliyoruz. Biraz özel sektörde çalışanlar biraz trafikten dolayı sıkıntılar yaşayacak. Okulların kapanmış olması büyük bir avantaj. Ama elbette birkaç gün sürecek bir zirve. Önemli bir zirve. Ankara'da yapılıyor olması çok önemli. Türkiye'de yapılıyor olması önemli. Buradan elde edecek kazanımlar çok önemli. Çünkü sadece bunu 32 liderin, ülkenin liderinin bir araya gelip bir zirve yapıp dağılması gibi görmemek lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mevkidaşlarıyla birebir görüşmeleri de olacak. Çeşitli sürprizler olduğu söyleniyor. Henüz net olarak açıklanmasa bile özellikle savunma sanayi alanında güzel anlaşmalara imza atılacağı söyleniyor açıkçası. Biz de bekliyor olacağız, izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Gelişmeleri de zamanı geldiğinde burada tekrar sizinle
1: dinleyicilerimizle
0: konuşmuş
1: paylaşacağız. Evet.
0: oluruz.
1: Evet efendim. Efendim yine bu hafta içinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komiseri Marta Kroos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu AB Komiseri Magnus Bündner'ın ülkemize yönelik ziyaretleri ve temasları vardı. Bu
0: Evet.
1: ziyaret ve temaslara ilişkin neler söylersiniz?
0: Önce zamanlamasına dikkat çekmek lazım Orhan Bey. Avrupa Birliği NATO zirvesi öncesinden Avrupa Birliği'nin en üstteki 3 ismi bir anda geldi. Bir anda Türkiye'ye geldiler. Dışişleri Bakanı ile görüştüler açıkçası. Önemli bir ziyaret etti. Zamanlaması oldukça önemliydi. Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen bu üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi birçok konuyu masaya yatırılma imkanını dikkat çekti. Bunlardan biri, en önemlisi, Türkiye için ne? Bayağıdır bekliyoruz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi. Vize meselesi var. Elbette bunlar görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tespitleri var. Türkiye-AB ilişkileri son zamanda belirli bir ivmeye giderek daha yapıcı bir rotada ilerliyor dedi. Her düzeyde ivme kazanan temaslar yapıcı adımlarla memnuniyet duyduğunu dile getirildi. Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu bizim için oldukça önemli. Bu konuda belirli bir blokaj olmasından dolayı istenilen hızda adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği'nde belli kararların hepsine ortak kararla ortaklaşma ihtiyacı yok. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden açıkçası 250 milyar dolar zaman zaman yaklaşan ticaret hacminden bahsediyoruz. Her iki taraf için de gereken faydalı bir durum. Dolayısıyla bunun bir an önce sağlanması gerekiyor. Türkiye'nin ihracatının %50'sinin Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığını düşünecek olursak Türkiye için önemli bir nokta. Vize meselesi sadece Avrupa'ya seyahat edecek olan insanları ilgilendiren bir durum değil. Öğrencileri çok yakından ilgilendiriyor. Sanatçıları çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle iş insanlarını çok sıkıntıya sokabiliyor. Bu konuda da Dışişleri Bakanı entegrasyonun açıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı ziyaretler için çok önemli olduğuna dikkat çekti Bakan Fidan. Türkiye'den talepler var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar. Ama biz bu konuda daha ileri bir işbirliğinin olması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti Hakan Fidan. Açıkçası geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırılması getirilmişti hatırlanacağı üzere. Bunun daha ileri taşınmasını istiyor Türkiye. Artık bu vize meselesinin artık bir sorun olmaktan çıkması, bir çözüm noktasına ulaşması, en azından bu konuda daha adil, daha dengeci bir unsurla çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Bunu söylemek mümkün.
1: Efendim son dakikalarımıza girerken Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu konuşalım istiyorum. Son günlerde Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları Rusya'nın rafinaj kapasitesini ciddi oranda etkiledi. Bu durum Rusya'nın bölgelerinin yarısından fazlasında benzin kıtlığına yol açtı. Ukraynalı yetkililer bu saldırıları Moskova'yı savaşı sona erdirmeyi zorlamayı amaçlayan bir kampanya olarak tanımlasa da öte yandan Rus tarafı da boş durmuyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna Donskoy ve Zaporojye bölgesinde ise Kopani olmak üzere iki yerleşim birimini ele geçirdi.

0: Bu gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki barış umudu iyice akamete mi uğramakta, neler söylersiniz?
1: Yani geçtiğimiz hafta Putin'den bir açıklama gelmişti. Tekrardan barış masasına
0: Evet.
1: oturulabileceğine ilişkin biz de umutlandık, umutlanmadık değil. Bu nokta birazcık da artık Amerika ile İran arasındaki yarın Trump'ın 40 kez söylediği yarın barış olacak, yarın barış olacak söylemine dönmüş gibi görünüyor. Ama son dün özellikle Rusya'dan Kiev'e yapılan saldırı oldukça büyük bir saldırı yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Zelenski hedef gözetmeksizin bir saldırı yapıldığını söyledi. Öte yandan Moskova'da ise sadece askeri sistemlerin, tesislerin hedef alındığı açıklandı ama bayağı ciddi, çok büyük bir saldırı mümkün. Ukraynalıların metro istasyonlarına kaçtığına ilişkin görüntüler var. Birçok bina yerle bir edilmiş durumda. Tabii ki Ukrayna'da boş durmuyor. Ukrayna'da özellikle 2000 ilk İHA döneminde 2011 ve 2014 arasında ordusu olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan çok ciddi askeri yardımlar aldı Ukrayna ama son geliştirdiği dronlar ve yeni geliştirmiş olduğu füze sistemi Flamingo ile gerçekten Putin'i oldukça köseye sıkıştırmış gibi görünüyor. Putin'le de öbür taraftan çok yakın arkadaşı olan Belarus arasında ciddi bir ayrılık olduğu son dönemde ortaya çıkmıştı, özellikle radarların kapatılması noktasında. Dolayısıyla bir barış mümkün mü? Elbette bir barış mümkün. Ama her iki tarafında bir tık geriye çekilip bir saniye bir sakinlik olması gerekiyor. Şimdi açıkçası Ukrayna bu yeni geliştirmiş olduğu o Flamingo denilen ve çok da ucuz maliyetli üretilen füzelerle Rusya'yı ciddi şekilde köşeye sıkıştırmış görünüyor. Ama Putin de asla geri adım atacak bir lider değil. Bunu hepimiz bir şekilde görüyoruz artık. Bir NATO zirvesi sonrasında açıkçası bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta birçok gelişmeye gebe. Zelenski de Türkiye'ye gelecek. Bir Ukrayna oturumu falan da muhtemelen olabilir. Dolayısıyla barışa Hakan Fidan gitti, görüştü Moskova ile, hem meslektaşıyla hem Putin'le görüştü. Dolayısıyla oradan gelecek olan mesajlar var. Muhtemelen önümüzdeki haftayı atlattıktan sonra Rusya-Ukrayna savaşında seyrinin değişmesi noktasında bir şeyler yaşanabilir mi? Çok da uzak değil. En barışlara baktığımız zaman geçmiş tarihte masaya oturulma noktasında en böyle savaşın öfkeli olduğu, en şiddetli olduğu noktalardan sonra hep barış gelmiş. Belki de o noktaya gelmişizdir. Çünkü bu savaşın artık sürdürülebilirliği yok. Tamamen bitmiş durumda. Artık bir masaya oturup önce ateşkes, sonrasında da barışın görüşülmesi gerektiğini düşünenler arasındayım.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Sabah Ajansı'nda bugünkü konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sabah Ajansı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: ve yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağı hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir savaş filminden çok, aslında bir gurur ve inat hikayesi olan 1957 yapımı başyapıttan, Kwai Köprüsü'nden söz edeceğiz. Büyük yönetmen David Lean öyle bir film yapmış ki aradan onlarca yıl geçse de o meşhur ıslık sesi hala kulağımızda. Başrolde ise disiplinle delilik arasındaki o ince çizgide devleşen Alec Guinness var. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlara esir düşen İngiliz askerlerinin Burma'da bir demir yolu köprüsü inşa etmeye zorlanmasını anlatıyor. Birliğin komutanı Albay Nicholson, başta bu işe dirense de sonra tuhaf bir saplantıya kapılıyor. "Biz İngiliziz, yaparsak en iyisini yaparız," diyerek düşmanına hizmet edecek o köprüyü mükemmel bir ustalıkla bitirmeyi bir gurur meselesi haline getiriyor. Kendi askerlerini motive edeyim derken aslında düşmanın lojistik gücüne dev bir hediye veriyor.

0: zaten trajedinin büyüğü de tam da burada başlıyor. Kuai Köprüsü filmi savaşın o garip çelişkisini, yani bir şeyi var etme tutkusuyla onu yok etme zorunluluğu arasındaki o çelişkili, o absürt durumu çok net gösteriyor. Alec Guinness'i disiplinli albay rolünde o kadar başarılı ki izlerken bu kadar aktörlük de fazla diyorsunuz. Unutmadan Kuvay Köprüsü tam 7 ayrı dalda Oscar'da kazanmış bir yapım. Filmin finalindeki o sarsıcı delilik delilik haykırışı ise aslında savaşın ne kadar mantıksız olduğunu yüzümüze vuruyor. Yani bazen kendi doğrularımıza o kadar körü körüne bağlanıyoruz ki asıl amacımızı unutabiliyoruz insanlar ve insanlık olarak. Kuvay Köprüsü filmi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin insan psikolojisinin sınırlarını anlatan o devasa duruşunu tarih önünde de hiç kaybetmiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı

saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. Gazze'de soykırım bin gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı, 2700 Filistinli aileyi yok etti. Ve spor, A Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenica şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ayyıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ayyıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara Zirvesi'ne katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur," dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı taziye mesajında, "Saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir," ifadesi kullandı. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızda taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyet izledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı, 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Ve spor. A-Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakra izledi.

0: Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Bakü ve Berlin 26, Stockholm 22, Sofya 27, Üsküp 30, Saraybosna, Viyana ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün mikrofonun başına çok kıymetli, bir o kadar da ihmal ettiğimizde içimizi sızlatan bir kavram olan sıla-i rahimi, yani anne, baba ve akraba ziyaretlerini konuşmak için geçtik. Zaman öyle hızlı akıyor ki bir mesajla geçiştirdiğimiz bayramlar, müsait olunca ararım deyip aylar devirdiğimiz akrabalar, en yakınımızdayken en uzağımıza düşen can bağlarımız birikiyor heybemizde. Oysa Rahim ismiyle aynı kökten gelen bu bağ sadece bir ziyaret değil, Allah'ın rahmetine tutunma çabası. Bugün bu rahmeti nasıl elde edebileceğimizi, sıla-i rahimin önemini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun Mustafa Bey, teşekkür ederim.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Amin inşallah.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
2: Amin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i konuşacağız. Kıymetli hocam, Sıla-i Rahim anne, baba ve akraba ziyareti manasına geliyor. Modern çağda, ahir zamanda sanki akraba ziyaretleri, komşuluk ilişkileri çok azaldı. Allah-u Teala'nın, Peygamber Efendimiz'in Sıla-i Rahim'e verdiği önemi nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sıla-i Rahim nasıl bir öneme sahip ki Cenab-ı Hak bunun üzerinde duruyor?
2: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak öncelikle kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizi uzaklaştırıyor. Ne ile? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım deyin diyor. Şeytanın sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden, her şekilde, her yerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, kalbimizden, bütün bir bedenimize neredeyse hitap edebilecek, bizi etkileyebilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Şeytanın varlığı bizim için bir sınavdır. Allah'ı anmada, Allah'ın varlığına, birliğine, inançta, imanda, emirlerine, itaatte, ibadetlerine sımsıkı sarılmada, ihlasla, samimiyetle, Allah'ı razı kılmada bizden şeytanı kovduğumuza bir işaret olarak görüyoruz. Hemen altında Bismillahirrahmanirrahim. De ki diyor, Rahman ve Rahim olan, bağışlayan, esirgeyen Allah'ın ismiyle her işime başlıyorum. Sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim. Akşam yattığımda yine Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Burada da Allah'ın gücünü devreye koyuyoruz. Onu sırtımıza büyük bir zırh olarak giyiyoruz. Kalbimize vesvese veren şeytandan kendimizi korumaya gayret ediyoruz. Öyle ki ibadetlerimize bile karışabilen bir şeytan bu. Tam namazdayken, bir sure okurken, Fatiha okurken bile bir anda kalbimize, gönlümüze bir takım olayları gözümüzün önüne getiriyor, aklımıza getiriyor, bizi bir anlamda namazdan edici bir yapıya büründürüyor bizi. Allah korusun hepimizi. Tabii Cenab-ı Hak, biraz önce siz de bahsettiniz, Rahim demek, merhamet sahibi, bizi esirgeyen, kötülüklerin üzerimize gelme noktasında bizim bilmediğimiz anlarda hafaza meleklerimizi devreye sokup musibetlere karşı bizi güven altında tutan Allah'ımız var.
1: Koruyup kollayan.
2: Tabii, koruyup kollayan. Şimdi Cenab-ı Hak rahim sıfatıyla rahmete dönüşen gönlümüzü, ruhumuzu o manevi iklimden, manevi rüzgardan bizim etkilenmemizi istiyor Cenab-ı Hak. O etkileşim aynı zamanda Allah'a karşı olan bizim iman,

samimiyetimizi ortaya koyuyor, ihlasımızı ortaya koyuyor. Bakımından çok değerli. Şimdi Allah'ı razı kılmak sadece Amentü'deki iman ettim Allah'a, inandım Resulullah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, yeniden yaratılacağıma, Allah'ın bir olduğuna, Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman. Peşinden İslam'ın esasları geliyor malum. İşte namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek gibi. Ama bunların yanında çok değerli hizmet alanlarımız var bizim Allah'ın kullarına karşı. Kullara karşı olan hizmetlerimizin tırnak içerisinde şöyle dememiz gerekiyor. Merhamet yapımızı geliştirmek, güzelleştirmek. Toplumda sevgimizi, muhabbetimizi, itibarımızı artırmak. Sosyal anlamda işlerimizi yaparken bulunduğumuz çevredeki insanlara el olmak gibi görevlerimiz de var bizim. Temiz el olmak ama. Gönül eli olmak, pak el olmak, temiz lisan olmak, temiz dil olmak. Bunun hemen öncesinde de kimlere diye sorulduğunda sadece bulunduğumuz toplumdan bahsederken genel manada konuşuyoruz ama aslında bize düşen görevler var. Kime karşı? Ailemize karşı görevlerimiz var. Akraba-i taallukatımıza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleye karşı bile görevlerimiz var. O mahallede bizim kendilerine amca, teyze, hala, dayı falan diye hitap edip sevgi beslediğimiz, saygı duyduğumuz bizden daha yaşlanmış pirifani insanlara görevlerimiz var. Bunun genel adı sıla-i rahim oluyor. Babana, annene, ağabeyine, kardeşlerine, efendime söyleyeyim halana, teyzene, amcana, dayına vesaire yakın akraba-i taallukatına mutlak uğraman, hal hatır sorman, ihtiyaçlarını görüp imkan varsa onların ihtiyaçlarına cevap vermek sıla-i rahimdir. Sadece görmek, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız demek yetmez. Onların dertleri varsa dertleriyle dertleşemiyorsanız, sıkıntılarıyla aynı sıkıntıyı gönlünüzde, kalbinizde, ruhunuzda duyamıyorsanız o bir sıla-i rahim değil. O turistik bir gezi anlamına gelir. Maddi bir zevk anlamına gelir. Ondan mana doğmaz. Sıla-i rahim, merhamet, sevgi, hoşgörü, saygı, muhabbet, iyilik ve daha sayamayacağımız birçok güzelliği barındıran manevi bir görev. Peki sıla-i rahmin bize kazandırdığı ne? Niçin bunu yapacağız? Biz her zaman her şeye muhtacız. İster allame-i cihan olalım, ister maddede en yüksek noktada zengin olalım, fakat ihtiyaç duyduğumuz Allah'tır ve onun rızasıdır. Allah'ın rızasını tahsil etmek için Cenab-ı Hak bize sebepler halkeylemiş. Bu sebeplerden bir tanesi sıla-i rahimdir. Anne babanı ziyaret et. Büyüklerini ziyaret et. Bayramda, başka zamanlarda, telefonla vesaire. Ziyaret et, hal hatır sor, dualarını al, bereketlen. Dua çok değerli. Kimden alacağız bunu? Seni dünyaya taşıyan, 9 ay karnında besleyen, her türlü fedakarlığa göğüs geren, hasta olup sana onu hissettirmemeye gayret eden, seni yüreğinde taşıyan, kanından kan, bir anlamda Allah verdi canı çünkü. Ama bir anlamda öyle diyelim, kanından kan, canından can veren bir anne var. Ve o annenin dünyaya evladını taşımada sebep olan bir baba var. Her ikisi de senin için çok değerli. Manevi açıdan fevkalade üstün, Allah katında üstün. Çünkü o ikisi biri sebep oluyor, diğeri Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıyacak olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın zaten rızasını kazanıyor. Ve çok güzel bir son var ki o kadın için. Şayet Allah uzun ömürler versin hepsine, sağlıklı sıhhatli evlatlar dünyaya getirsinler ama şayet anne ölürse şehit oluyor. Niye? Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıma noktasında vefat etti çünkü. Bak orada da Cenab-ı Hak adaletini, sevgisini, muhabbetini, cennetini nasıl da insan avucunun ortasına koyuyor. Kulunun avucuna koyuyor yani. Fakat biz yeterince bu nimetlerin farkında değiliz. Biz gezileri tertip ederken babadan anneden uzak yerlerde geziler yapıyoruz. Yeryüzündeki güzellikleri gezer tozarken annemizi babamızı 10. sıraya koyuyoruz. Onlara telefonla sadece belki ulaşıyoruz ama bizatihi gidip ziyaretlerini yapmıyoruz. Diyelim ki şöyle, benim ailem Erzurum'da yaşıyor. Sıla-i rahim yapabilmem için

0: aileme gitmem gerekiyor normalde. Tamam, bir de şöyle düşünelim. Benim ailem Ankara'da Mamak'ta yaşıyor. Öyle diyelim. Ben de Çankaya'dayım. Benim Çankaya'dan Mamak'a gidip annem babamı ziyaret etme sıla-i rahimdir. Ya sadece Erzurum'da yaşıyorlar, Erzurum'a gideyim meselesi değil. Ama biz öyle bir hale geldik ki aynı ilçede oturup annesini babasını ziyaret etmeyen evlatlar biliyorum ben.
1: Ne yazık ki.
0: Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz kuluz. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Belki de benim annemin ya da babamın ya da bir kardeşimin ya da hasta bir akrabamın herhangi bir derdine ortak olursam, ona el olursam, gönül olursam, onun duasıyla ben bereketlenip başıma gelecek olan musibetleri def etmiş olacağım. Buna inanmamız gerekiyor.
1: Yani sıla-i rahim ömrü bereketlendirir mi?
0: Kesinlikle ömrü bereketlen. Çünkü dua alıyorsunuz. Rabbim senin ömrünü de sağlıklı uzun eylesin. Hatta
1: Evet.
0: sana da böyle ziyarete gelecek evlatlar, kardeşler, yakınlar nasip eylesin diye dua ederler.
1: Peki rızkı genişletir mi?
0: Elbette ki rızkı genişletecek. Çünkü Allah senden razı olsun evladım diyor ya. Geldin bizi ziyaret ettin, derdimizi sordun, hastalığımızla ilgilendin, ekonomik anlamda destek verdin. Allah senin rızkını bereketlendirsin de der. Yahut kısaca evladım, kardeşim, yeğenim Allah senden razı olsun dediği an o razı olsun kelimesinin içerisine her türlü insan açısından her türlü güzellik girer, her türlü nimet girer. Bolluk ve bereket sonsuz olur.
1: Kıymetli hocam, günümüzde sanki Allah razı olsun duası çok basite indirgenmeye başlandı. Yani sıradan bir duaymış gibi algılanıyor artık.
0: Evet.
1: Çünkü herkes Allah razı olsun diyor. Halbuki bundan daha yüce bir dua yok bence. Çünkü
0: Evet.
1: hayatın maksadı Allah'ın rızası değil mi?
0: Tabii.
1: Allah razıysa hiçbir şeyin kıymeti yok.
0: Allah'ın benden razı olması zaten benim maddi ve manevi hayatımın mutlu bir hayat olduğuna işaret olmuş oluyor. Bir de ben vicdanen kalben Allah'ın rızasını nasıl tahsil ettiğime nasıl inanacağım? Şöyle, bir insanın, bir akrabamın, bir yakınımın, sadece yakından bahsetmiyorum. Doğduğum sokakta, caddede bulunan diğer beni tanıyan, annemi babamı tanıyan, babamla arkadaş, yoldaş olan, annemle sırdaş olan, dost olan, kardeş olan. Hani derlerdi ya, ahiretlik bacım, ahiretlik kardeşim. Bu çok değerli biliyor musunuz? Yani ben seni dünyada sevdim kardeşim. Seni Cenab-ı Hak ahirette de benimle buluştursun. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulullah, siz böyle buyuruyorsunuz ama acaba hakikaten orada buluşulacak mı yani bu birbirini sevenler? Ne buyurdu? El mer'u ma'a men habbe. Kişi dünyada kimi Allah için seviyorsa, nefsi için değil ama, aldatmak, kandırmak, dolandırmak, işte iki yüzlü, riyakar sevgilerden bahsetmiyoruz. Tamamen Allah için seven, Allah için dostluğunu ortaya koyan, Allah için koşan, Allah için hemdert olan insanlar için konuşuyoruz. El mer'u ma'a men habbe, kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi ne diyor? Ahiretlik kardeşim, ahiretlik bacım, benim anam babam, özellikle babam askerlik arkadaşlarını ziyaret ediyordu. Ben bizatihi yanında gitmiştim. Ta 1970'li yıllar diye söyleyeyim. Beraber gitmiştik yani. Nerede? İstanbul'da bir asker arkadaşını ziyaret ettik. Bilecik'te bir arkadaşını ziyaret ettik. Eskişehir'de bir arkadaşını ziyaret ettik. Asker arkadaşı bunlar. 3,5 sene yakın askerlik yapmışlar. Aynı karavanadan yemişler, birlikte secde yapmışlar, aynı silahı taşımışlar, aynı nöbeti tutmuşlar. Hiç birbirleriyle darılmamışlar. Babam karar aldı, 45 gün bu bölgelerde gezdik ve babamın dostlarını, arkadaşlarını ziyaret ettik. Ve o insanlar da bize öyle kapılar açtılar ki, biz otelde kalmayı isterken onlar bize yuvalarını açtılar, evlerini açtılar. Ve bize öyle sofralar kuruldu ki, ben hayatımda öyle sofra görmemiştim o dönem. Bugün var elhamdülillah. Benim evime gelen benim misafirim Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla benim ona ikramda bulunmam benim rızkımı artıracaktır bir, maddi anlamda söylüyorum. Manevi anlamda da sağlığımı artıracaktır. Çünkü dua alacağım, bereketleneceğim. Bu büyük bir sıla-i rahim. Hem ziyaret eden hem ziyaret edilen ikisi de Allah'ın rızasına talipti çünkü. Eğer buradan kazançlı çıkmak istiyorsak misafir de misafirini evine Allah için konuk eden, ev sahibi de Allah için ikram edecek, Allah için yüzü gülecek, Allah için hoşgörülü olacak. Sadece anne baba değil, dost, arkadaş, kardeş birbirine gidip gelme sıla-i rahimdir. Gönül almaktır, dua almaktır, bereketlenmektir. Belki size bir ihtiyacını söyleyecek, belki de siz o ihtiyacını anlatırken sizin ona ihtiyacınız olan ondan bir şey isteyeceksiniz. O belli olmaz ki. Sevgi denilen şey riyakar.

0: Erane sevgi olmaz. Muhabbet riyakarca muhabbet olmaz. Orada Allah'ın rızasını bırakın, Allah'ın azabı vardır. Kulu kandırıyorsunuz çünkü. Ağzınızla, dişlerinizle gülmenizi ortaya koyabiliyorsunuz. Ama gözlerinizin arkasındaki asıl perdede şu var: ben seni sevmiyorum. Normalde seni sevmiyorum ama bir şekilde geldim. Buradan rıza doğar mı? Doğmaz. Buradan sıla-i rahim doğar mı? Doğmaz. Buradan hangi bereket gelecek senin evine ya da sana? Hangi rızıktan, hangi ahlakla sen Allah'tan rızık isteyeceksin? Sen bir misafirini evinde doğru düzgün misafir edememişsin. Ha, bir çaresizlik vardır, bir şey vardır, bir hastalık vardır, evde bir hakikaten ciddi anlamda bir rahatsızlık vardır. Adam sizi misafir etmek istiyordur, yedirmek, içirmek, gönlünüzü almak istiyordur. Fakat maddesi ve manası o an buna müsait değildir. Ama misafir de gözü açık olacak, kalbi açık olacak. O ahvali görecek, gördüğü anda bir şekilde bir vesileyle diyecek ki ya benim bir işim var, ben başka bir zaman inşallah sizi daha geniş bir anlamda rahatsız edeyim. Bunu da diyebilmesi gerekiyor misafirin.
1: Kıymetli hocam, misafirin gözü açık olacak dediniz de bu yanlış anlaşılmasın sakın. Yani misafirin de gözleri sağa sola bakmayacak.
0: Hayır, şu anlamda dedim. Yani kalp gözü açık olacak.
1: Evet.
0: Gözü açık olacak. Yani adamın sıkıntısı var, evde hasta var. Adam hastasıyla mı ilgilenecek, seninle mi ilgilenecek? Sen misafir geldin, baktın iki tane oda var. Yani üçüncüsü yok. Yani sen burada imkanların nispetinde kendini değerlendireceksin. Orada sen misafir kalamazsın. Misafir de kendini bilecek.
1: Evet.
0: Adamın her türlü imkanı var. Evi var, odası var. Çünkü mahremiyet diye bir şey var. Değil mi? İslam'da mahremiyet.
1: Elbette.
0: Misafir bunu dikkate alacak. Yani o mahremiyeti bozmayacaksın. Kafana göre mahremiyet kuralı uygulamayacaksın. İslam'a göre, Kur'an'ın vaaz ettiğine göre, Resulullah'ın gösterdiği yola göre. Dolayısıyla hani kişi kendini bilmektir. Önce kendini bileceksin. Kendini bildin mi zaten karşıdakinin durumunu zaten görürsün. Onun zaten misafirperverliğin farkındasındır. Sen buna rağmen oradaki acının içerisinde kahkaha atamazsın, gülemezsin, neşelenemezsin. O zaman ev sahibinden müsaade isteyip kalkıp başka bir yerde kendine bir ikamet bulman gerekir. Bunlar çok değerli, çok değerli.
1: Evet, kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i yani anne baba ve akraba ziyaretlerinin önemini konuşuyoruz. Kıymetli hocam, yıllar önce bir hoca efendiden dinlemiştim. Annesi vefat etmiş. Vefat ettiğinde annesinin o mübarek bedenini kendi kabre indirmiş ve başında şöyle dua etmiş. Ya Rabbi, annem anne babasına, akrabalarına çok iyi davrandı. Komşularına çok iyi davrandı. Ne zaman bir akrabası gelse, komşusu gelse, onlara izzeti ikramda bulundu. Gönüllerini hoş etti. Güzel uğurladı, onları memnun etti. Ya Rabbi, ben de şimdi annemi sana gönderiyorum. Onu hoş karşıla, onu memnun et. Bu benim hafızamda yer etti.
1: Çok güzel. Program sonlanmadan bir iki ayet meali vermek istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Cenab-ı Hak Teala tarafından bize gönderilen. Nisa suresi 1. ayette okumuştum zaten ilk ayet olarak. Ey insanlar diyor. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan

0: Kötü hesaptan da onlar korkarlar. Diğer yine Rahat Suresi 25. ayette Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, yani ahitlerinde durmayanlar, Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diyor. Burada çok değerli bir Cenab-ı Hak bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, ben diyor akrabaları birbirine bağladım. Anneyi babayla, anneyi babayı evlatlarla, evlatları birbiriyle evlenen, izdivaç eden gençlerle ve ailelerle. Bakar mısın? Hısım diyoruz ya. Akraba, hısım. Akraba bizde şu, anne, baba, amca, kardeş, teyze, hala. Hısım da erkek çocuğunuzu evlendirdiğiniz bir kız çocuğu, bir ailenin çocuğu. Yahut bir kız çocuğunu verdiniz, başka bir damat aldınız, o aile hısmınız oluyor haliyle. Burada bir bağlantı kuruyor Cenab-ı Hak, nikah yoluyla. Bu bağlantı da dahil, onlara diyor iyilikle muamele edin, onlara verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirin, ahitlerinizi bozmayın, benim kurduğum bağları sakın koparmayın diyor. Yani bu bağı koparmayın. Amca, yeğenler birbirini tanımıyor şu anda. İki kardeşin çocukları, kuzen diyorlar ya, biz ona kuzen demiyoruz, amca çocukları diyoruz. Dolayısıyla amca çocukları birbirini tanımıyorlar. Selamlaşma bile yapmıyorlar. Ziyarete gelmek mümkün değil. Ve bırakmışlar, bağlar koparılmış. E bağ koparınca Allah'ın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Bu sıla-i rahimlikten çıktı mı? Çıktı. Buradaki sıla-i rahim gidip hani demin de arz etmeye çalıştım. Gidip bağları, bahçeleri, sebzeleri, meyveleri, işte gül bahçelerini ya da denizleri, işte şuyu buyu dağları, tepeleri gezmek değil ki ormanları. Gezdim, tozdum, bu sıla-i rahim. Yok öyle bir sıla-i rahim. Ha sadece şu olur. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bize bu dağları bu şekilde halkeylemişsin. Hepsi senin Allah'ım. Ben her nere baksam senin gücünü, kuvvetini, azametini, güzelliğini görüyorum. O anlamda Allah ile bir bağ kurmuş oluyorsun. Manevi bir sıla-i rahim yapmış oluyorsun. Cenab-ı Hak'la da bir bağ kuruyorsun çünkü. Ama sen Allah'ın rızasını tahsil etmede eğer sen akrabandan uzaksan, kardeşlerinden uzaksan, hısımlarından uzaksan, selamın yoksa, sabahın yoksa, birisinin cenazesine bilerek kasten gitmiyorsan, taziye yapmıyorsan, bir Fatiha okumuyorsan, kardeşim bak ben buradayım, bir ihtiyacınız olursa yanınızdayım dercesine oraya uğramıyorsan, senden ne amca çocuğu olur, ne kardeş çocuğu olur, ne yenge olur, ne hala, ne teyze, ne bibi, ne vesaire. Olmayacağı için Allah'ın bizim aramızdaki o bağını ne yapıyorsun? Sen koparıyorsun. O bağ kopardığından dolayı sana diyor ki geleceksin ahirete, asıl yurdun cehennem olacak diyor. Bize de bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Akrabalık bağlarını koparmak Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaya sebep olan büyük bir günahtır diyor. Nasıl hesap vereceğiz ya? Mahşerde biz yüz yüze bakacağız. Sen benden kaçacaksın, ben de senden. Niye? Niye kaçaydım ki? Niye kaçacağım ben yani senden? Çünkü dünyada ben gerçek hakikati örttüğüm için, senin sıkıntılarını görmemezlikten geldiğim için, kardeşliğinin o manevi hissiyatını almadığım için o gün senin yüzüne bakamayacağım. Hakikat orada. Bugün riyakarlık yaparım, yalan söylerim, işim vardı, işte maalesef gelemedim, işte şöyle oldu da belki kandırabilirsin insanları ama sen ahirette her yaptığın karşına çıkacağı için hakkını yediğin, bir defa selam verip halini hatırını sormadığın insan senden uzaklaşacak. Hatta belki o cennete giderken sen cehenneme doğru yol aldığında belki de ondan yardım dileyeceksin ama kimse sana el uzatamayacak.
1: Evet, kıymetli hocam,
0: Evet.
1: ortada hiçbir sebep yokken ilişiği kesmek caiz değil, normal değil. Fakat bazı kişilerin zararı dokunabiliyor. Aynı zamanda o aile saadetini, aile huzurunu engelleyebiliyor. Onlara karşı nasıl davranmalıyız?
0: Tabii şöyle yani ama emin olmak lazım. Orada deminki misafir ev sahibi konusuna girmiştik ya. Yani ben diyelim ki misafirim, siz ev sahibisiniz. Ya bu adam benim evime geldiği zaman ben bundan hoşnutum. Mahremim de hoşnut. Ailem de hoşnut. Benim buna güvenim tam. Bu bize yanlışlık yapmaz. Bize ahlaksızlık yapmaz. Bu herhangi bir yanlış gözle bakmaz. Bunun eli doğrudur, hırsızlık yapmaz. Çünkü evin içerisinde her şey vardır. Çalabileceğiniz, götürebileceğiniz. Dolayısıyla siz emin olacaksınız önce benden. Benden emin olmadan zaten siz sıla-i rahim yapmama müsaade edemezsiniz. Ama emin değilsiniz, bilmiyorsunuz.

0: bakıyorsunuz. Tamam, akrabam, amcamın çocuğu, yengemin çocuğu falan, teyzemin çocuğu ama ahlaki yapısını bilmiyorum. Ne bileyim, işini gücünü bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor. Tabii ki adam bir şekilde gelmiş ya. Otele gidecek belki parası yok. Sen kapını aç, yuvanı aç. Ona ikramda bulun, izzette bulun. O sana 70 türlü sevabıyla, aynı zamanda bire 70 anlamda rızkıyla zaten sana geri dönecek. Hiç sıkıntı yok. Ama emin olmadığınız kişiyi de evinize almayacaksınız. Ya yine de siz iyilikle meşgul olun. Nasıl yapacağız hocam? Ya imkanın vardı senin az çok. 5.000 liralık bir otelde değil de 1.000 liralık bir otelde sen bunu bu gece misafir eyle. Yani oradan da sevabı kazan. Bak ayet-i kerime de zaten öyle diyor. Diyor ki akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz diyor. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir diyor. Tamam, ben senden geldim, bir şey istedim. Sen de var olduğu halde yok dedin. Günler geçti, aylar geçti. Duydum bir yerlerden senin çok büyük bir sıkıntın var. Benim de senin o sıkıntını ortadan kaldıracak durumum var. İmkanlarım var. Bir şekilde seninle görüşüp sağa sola ifşa etmeden, çünkü rızkın sana geri dönüşü. Rızık üzerinden sağlığın sana geri dönüşü. Maddi ve manevi rızık diyoruz buna. Sadece rızık yemek, içmek, su değil. Yani manevi rızıklar, sağlık, sıhhat, afiyet, her şey. Sana geri dönebilmesi için ifşa etmeden, riyakarlığa bulaşmadan, üstü örtülü o zatın işini görürsen, iyilik yaparsan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Bu en büyük sıla-i rahim zaten. Bir hasta kardeşim var değil mi? Duydun. Vaktiyle aranızda muhabbetsizlik oluşmuş. Eğer sen gururunu ayaklar altına alıp, ya vaktiyle o bana şöyle yapmıştı, böyle demişti, ben ardından falan filan. Eğer namusuna dokunmamışsa, onu da söyleyeyim. Namusuna dokunmamışsa, efendime söyleyeyim, hırsızlık yapma, seni zora sokacak büyük bir hırsızlık içinde olmamışsa, senin itibarını sarsacak çeşitli yerlerde iftira nevinden bir takım çalışmalar yapmadıysa ve o adam hastaneye düşmüşse, hastaysa git ziyaretini yap. Git ziyaretini yap. Hatta öyle bile olsa, bak öyle bile olsa yine sen git ona. O seni gördüğü zaman zaten yaptığı hataların farkındadır. Belki de şöyle diyecek. Ya belki de ben dünyadan birkaç dakika sonra göçebilirim. Ahmet Bey, Mustafa Bey, Abdülkadir Bey falan. Ne olur bana hakkını helal et ya. Ne olur. Bak ola ki senin de bir hataların olabilir. Biriler de sana haklarını helal ederler. Bu da bir sıla-i rahim.
1: Evet.
0: Asıl iş gönül kazanmak. Çünkü gönlüne giren en büyük, en yüce varlık kim? Allah. Allah'ın var olduğu bir mekana sen de girmiş oluyorsun. Allah'la bağ içinde bağ kuruyorsun. O bağdan güller, güzellikler üretiyorsun. Niye Allah seni korumasın, kullamasın? Çünkü farkındaysanız tasavvufi dünyanın gönül dilinden normal fiziki dile ulaşan sözlerinin altındaki en büyük merkez gönül merkezidir. Sen gönlünle eğer sıra-i rahim yapabilirsen ne mutlu sana.
1: Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bugünkü programımız anne babayla ilişkilerimiz, akraba ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeye vesile olur. Çünkü
0: İnşallah.
1: ahir zamanda bu ilişkiler çok zayıfladı. Siz de ifade ettiniz. Anne babaya hürmet azaldı. Akrabalık ilişkileri çok zayıfladı. Gelip gitmeler bayramlarda dahi neredeyse yok denecek kadar
0: Evet.
1: azaldı. Artık bayramlarda bir tatil vesilesi olarak görülmeye başlandı. İnşallah bugün bunun üzerinde biraz kafa yorarız.
0: Biz güya akıllı insanlarız değil mi? Biz hep kazanmak isteriz değil mi? Kazanmak derken insanın aklına kazanayım araba alayım, kazanayım ev alayım, kazanayım işte arazi alayım, kazanayım şuna bileyim, kazanayım şuraya gideyim.
1: Evet.
0: Vallahi değil.
1: Dünyalık yatırımlar.
0: Bunlar hepsi kazanç değil. Bunlar senin sırtında bir yük.
1: Evet.
0: Sen gönül kazanabiliyor musun? Gittiğin her mecliste ayağa kalkıp sana hürmet edecek bir potaya kendini taşıdın mı taşımadın mı, ona bak.
1: İşte esas kazanç budur. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Amin.
1: İnşallah
0: Amin.
1: önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sıla-i rahimi, yani anne baba ve akrabaya hürmeti ve ziyaretini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara zirvenin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşteri Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kats'a yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Kats'a yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı taziye mesajında, saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı.

Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetle izledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibafsa, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail saldırıları sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Ve spor A milli erkek basketbol takımı

0: Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoş 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizle ulaştıran teknik ekipte Gülşah Rahmanoviç ile beraber yine 30 dakikaya Anadolu'yu mayalayan, bu sefer Bayburt'tan bir sese kulak vereceğiz. Kendisi çok kıymetli çünkü aslında o da coğrafyayı mayalayanlardan, hayaliyle, hevesiyle Profesör Doktor Hüsamettin Koçan. Box Müzesi'nin kurucusu, Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli sanat insanlarından, ressamlardan ama en önemlisi de bir düşünce insanı ve geleceği değiştirme üzerine hevesi ve gayesi olan insanlardan bir tanesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam önce dilerseniz şurada başlayalım. Sanatla bir coğrafya mayalanabilir mi?
1: Valla bu aslında çok güzel bir vurgu, doğrusunu isterseniz mayalanır. Çünkü coğrafyayla sanat arasındaki ilişki hiçbir zaman kopmamış. Önce doğayı taklit etmeye çalışmış sanatçılar. Perspektifi bulmaya çalışmış sanatçılar. İnsanı algılamaya çalışmış sanatçılar. Daha sonra o gerçekliği keşfettikten sonra onun ötesine geçerek o gerçekliği daha soyutlayarak anlam çoğaltmaya çalışmışlar. Hatta geçen gün bir konferans için hazırlanırken bir şey hissettim. Şimdi biz Bayburt'ta işte akarsu üstünde konuşmalar yapıyoruz ya. Doğaya yeniden bakmaya çalışıyoruz. Halbuki izlenimciler de öyle bir şey yapmışlardı. Gözün bilimsel bulgularla görme sistemini keşfeden ve kamerayı keşfeden insan artık aynısını yapmak değil, farklı planda doğaya bakmayı ve renkleri gözün karıştırmasına müracaat ederek doğayı yeniden yorumlamıştır. Örneğin izlenimciler onu yaptılar. Biz de şimdi bu önümüzdeki günlerde Baksı'daki bir yoğun etkinlik grubumuz var. Orada da akarsu üstünde konuşmalarla, akışla zaman arasında, akışla hayat arasında ve insan arasında ve duygular arasında bir bağlantı. İşte mayalamak dediğimiz de galiba budur diye düşünüyorum.
0: Hüsamettin Hocam, şimdi dilerseniz o zaman hani madem önümüzdeki günlerde Baksı'dan bahsettiniz,
1: Evet.
0: belki Baksı neyle mayalandı, hangi hayalle mayalandı, bir de onun böyle hikayesini bir paylaşalım mı bizi dinleyenlerle?
1: Tabii ki efendim, tabii ki memnuniyetle, memnuniyetle. Ben tabii bu konuyu konuşmaya başlayınca zamanlar biraz çok hızlı geçiyor. Siz beni
0: Sizin
1: uyarırsınız. Olmaz mı?
0: cümlelerinizle zaman da çok keyifle mayalanıyor hocam.
1: Tamam,
0: Lütfen buyurun.
1: çok teşekkür ederim. Efendim bir Baksı, işte benim, ben o köyde doğdum. Eski adı Baksı olan, sonra Bayraktar olmuş. Halbuki bizim...

0: bir Türkmen köyü, Baksı köyü değiştirmişler bizimkiler. Ve ben Baksı doğumluyum. Bir yanım da İstire bağlı. Öyle bir şey var. Bizim oradaki sınırları da değiştirmişiz bir zaman içerisinde. Sonra benim işte okumam, eğitimim falan hepsi Bayburt'ta tamamlanmış bir sistem. Efendim biz ilk doğduğumuzda bizim cami ile ilkokul arasındaki ilişkimiz çok birbirinden farklı sayılmazdı. Anlatabildim mi? Birisi hoca, imam ondan ilgilenir, ötekisiyle öğretmen ilgilenirdi. Ve bunların ikisi de gerekli diye, ikisi de çocuklar eğitilsin diye ön açılırdı. Ben o şartlarda büyüdüm ve benim babam gurbetçiydi. Babam 1937'de, yani ben doğmadan 10 yıl önce işte şey yapıyor, işte biraz Cumhuriyet'te gidin keşfedin. Her şey sizindir. İşte nerede bilim varsa din de bunu söylüyor. Gidin onu bulun, arayın, ondan yararlanın derken bilimi de aynı anlamda gündeme getiriyorlar. Ve o şartlarda babam mühendisleri de beğeniyor. Bunlar çok yararlı insanlar, çocuklarım da okusun diyorlar. Ve rahmetli babamız bizi okutmaya karar veriyor. Ve niyeti de mühendis olmamızdır. İyi kader, iyi baba, iyi öğretmenler beni yönlendire güzel sanatlara götürdü. Ve de benim bir şansım oldu. Ben köyde üreterek büyüdüm. Üreterek eğitime inanırım da ben. Bizim şimdi eğitim üstünden çok fazla tartışılıyor ya. O tartışmaları benim bir yetim olsaydı doğrusunu isterseniz, o benim çocukluğumda üreterek aileye katılmak, üreterek sorumluluk duygusu geliştirmek gibi bir doğal şeyimiz vardı, geleneksel yapımız vardı. Onu isterdim. Bu nedenle de ben her yaz köye geldim ve köyle bağlantım kopmadı. Derken benim farklı önerilerim oldu hayatım için. Rahmetli babam da bunların hepsine destek verdi. Onun için babam bir gurbetçi olarak yaşadı ama İstanbul'da vefat etti. Ben de babamı köye getirdim. 87 getirdim ve gördüm ki bizim köy eski köy değil. Köy odaları bitmiş gitmiş. Konaklarda hiç kimse masal anlatmıyor. Cenk hikayeleri okunmuyor. Aşıklar atışmıyorlar. Halbuki onlar kültür merkeziydi. Akşam herkes yemekten sonra köy odasına giderdi. Ve müthişti. Ben hala o günleri böyle büyük bir lezzetle hatırlarım. Babam da bana bu kadar destek verdi. Babam için bir köy konağı yapayım diye düşündüm. İşte akrabalarımı topladım, herkesi topladım. Millet de beğendi bu fikrimi. Derken ben de daha yeni asistan olmuşum o yıllarda. Aradan epeyce zaman geçmiş. Derken bu bizim köy odası meselesine herkesi ikna ettim. Geldim, projeler çizmeye başladım. Öğretmenim başkanımızdı. Bana mektup yazdı. Oğlum sen gidince bunların heyecanı bitti. Ve masraf etme dedi. Derken çok üzüldüm. Ama babam için o verilmiş sözüm vardı. Onu yerine getirecektim. En sonunda 2000'li yıllarda bir sağlık sorunum çıktı. Ya dedim ki galiba artık bu kadar, şu babama verdiğim sözü ben bir yerine getireyim.
1: Evet.
0: Onun için de bugünkü inşaata başladık. İnşaatı başlarken de mimariyi yeni yapalım ama bizim geleneksel mimariden yola çıkalım dedik. Ondan sonra her şeyi gelenekle birleştirelim ve bir de geleceği olsun bunun. Hayalleri olsun bunun. Ve bugünkü işte Baksı Müzesi kendi içerisinde şimdi geçen gün işte Forbes dergisi bir şey yapmış, Türkiye'nin saklı mucizeleri diye. İşte bunları çok şey yapıyor. Bizi de birinci sıraya yerleştirmiş. Kendisine telefon ettim, dedi ki siz işin içindesiniz, fark etmiyorsun. Bu dünyaya başka bir yerden bakınca yaptığınız şey o kadar özel ki. Hem geçmişiniz var hem gelecek arıyorsunuz orada dedi. Onun için bu çok kıymetlidir dedi. O kıymet üstünden de biz her sene bizim orada sergiler düzenliyoruz, konserler düzenliyoruz. Yerel kültürün kaybolup yok olmasına engel olmaya çalışıyoruz. İşte müzik meselesini çözmeye çalışıyoruz. Lezzet meselesini ve doğa meselesini çözmeye çalışıyoruz.
1: Peki, Hüsamettin Hocam,
0: Buyurun.
1: siz tabii aslında az önce...

0: önce bahsettiğiniz işte çocukluğunuzdaki işittiğiniz masallar,
1: Evet.
0: dinlediğiniz anılar, belki öğütler ve belki cenk hikayeleri.
1: Evet.
0: Bunlar aslında coğrafyanın kederini de sanattan bir merhem olma hali de olabiliyor mu?
1: Elbette. Şimdi bunların hepsi sahici bir kökten kaynaklanır. Bunların hiçbirisi uyduruk şeyler değildir. Ben yanımda benimle birlikte bir araştırma yapan bir arkadaşımız vardı. Hollanda'dan at arabası resimleri araştırıyordu. O benimle bizim evin içerisinde epeyce yaşadı. Ve bir gün geldi, dedi ki Hüsamettin, siz de kaybediyorsunuz dedi. Neyi kaybediyoruz? O sıra bir dünya futbol şampiyonası vardı Almanya'da. Kardeşim futbola çok düşkün olduğu için kahveye gitmesin diye bir televizyon aldık eve. Dedi ki eskiden siz birbirinize bakar, birbirinizle ilgilenirdiniz. Şimdi hepiniz o cama bakıyorsunuz dedi. Şimdi onun içinde bütün bu bizim o geçmişimizdeki insan sıcaklığının ötesine aktarılması ve bilginin aktarılması ve insana bir hikmet kazandırma duygusunu da yanında getiriyordu. Onun için o çok çok çok kıymetli bir şeydi ve de çok yararlandım ben. Hayatımda çok yararlandım. Şimdi bu sene yaptığımız işlerde de bunlar var. İşte akarsu üstünde konuşmalarda nehrin üstüne bir sal koyduk. Ondan sonra önümüzdeki ayın 12'sinde bu olacak. Önemli bilim insanları, teknisyenler, şunlar bunlar o sal üstünde gençlik hangi vadide yol alıyor? Bu
0: Hocam,
1: genç... Buyurun.
0: Hüsamettin hocam, benim de tam da burada bir sorum var.
1: Buyurun
0: Buradaki
1: efendim.
0: vadi derken ben de şöyle düşündüm. Acaba dedim bu vadi gönül vadisi mi yoksa entelektüel bir zenginlik, Atatürk'ün ifadesiyle muasır medeniyet vadisi midir? Ne olabilir bu?
1: Şimdi bu vadi bizim için akıp giden ve kendini sürdürebilen bir yolculuktur. Onun için bu bir derinliktir diye düşünüyorum ben. Bir derin yolculuktur ve sürprizli bir şeydir bu. Onun için vadi o nedenle o bir de ben Baksı Müzesi'nden böyle aşağı baktığımız zaman Çoruh Vadisi önümüzde böyle nazlı ve kıvranarak gider. Dolaşarak gider, köpürerek gider. Anlatabildim mi? Bizim gençliğe de çok benzetiyorum doğrusunu o vadiyi. Gençler de öyledir. Biz gençlerin alanını biraz daha daraltmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ben bir akademisyen olarak da öyle düşünüyorum. Onlar arıyorlar ve onlar geleceğine doğru köpürerek gitmeye çalışıyorlar. Onu yakından anlamak lazım. Onu tartışmak lazım. Çocuklarımıza ne kadar alan açıyoruz onu bilmek lazım. Yani benim en büyük şansım benim rahmetli babamın benim beklentilerimin ve önerilerimin ve özlemlerinin önünü açıyor olmasıdır. Eğer babam olmasaydı ben bu yolculuğu yapamazdım. Aslında ben de öyle bir büyük bir koruyucunun kontrolünde, korumacılığında kendi vadimde kazasız belasız yolu tamamladım. İşte akademik dünyaya katıldım, sanat dünyasına katıldım. Bu dünyanın sorunlarını düşünen ve onları çözmeye çalışan bir vatandaş oldum.
0: Peki Hüsamettin hocam, ara ara lafınızı böyle hani tatlı tatlı kesmeye çalışıyorum.
1: Buyurun, buyurun.
0: Zira 30 dakika o kadar hızlı akıp gidiyor ki.
1: Öyledir, öyledir.
0: Kendi yolculuğunuzdaki mayadan bahsettiniz ama
1: Evet.
0: şunu öğrenmek isterim. Anadolu'nun yurt olmasında ortak bir sanat mayasının rolü olmuş mudur? Yani biz sanki hani Türkler pek sanatla ilgilenmez, sanat yoktur gibi bir ön
1: Evet.
0: yargı vardır ya.
1: Hiç, bu tamamen şeydir. Bu yanlış bir şey. Yani bu bizim Anadolu'yu tanımayan ve bize dost gözüyle bakmayan insanların bakarken de gözlerini kapatarak söylediği sözdür bu. Biz Anadolu ödülleri veriyoruz her sene. 12. ayda veriyoruz bu. Bunu niye veriyoruz biliyor musunuz? Dünyanın en zengin kültür coğrafyası Anadolu'dur. Anadolu üstelik tek bir eksen üstünden gitmez. Anadolu bütün o yöne doğru gelenler, doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye doğru giden insanların aynı zamanda

0: anda birbirlerini beslediğini belgeleriyle doludur. Onun için de bakın bizim cumhuriyetimiz, geçen gün de bunu konuştum, uzatmayayım diye de biraz kısa keseceğim. Bu Hitit buluntular olduğu zaman Atatürk koşuyor mecliste, gündem dışı bir konuşma yapıyor. Diyor ki ey işte Türk milleti, bize kültür kurmayan, yıkan bir ulus olduğu yaftasını yapıştırmak isteyenler artık görecekler ki biz büyük kültürlerin kurucusu bir soyuz. Bir coğrafyanın sahibiyiz, bir mirasın sahibiyiz. Onun içinde biz bu Anadolu'nun bütün kültürleri o nüanslarıyla birlikte bize aittir. Anlatabildim mi? Onun için olağanüstü, renkli, geniş ve hoşgörülü bir toplumun, bir geleneğin, bir coğrafyanın, bir kültürün insanlarıyız biz. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Şimdi dünya sinemasına bakın, Elia Kazanlar var değil mi orada? Elia Kazan, Anadolu'dan gitmiş birisi. Dünyanın en önemli şeylerinden birisi, sinemacılarından birisi. Müzik dünyasında aynı şey var, şu var, bu var. Biz maalesef bazı yanlış değerlendirme nedenlerinden dolayı işte o kökenden gelir, bu soydan gelir. Kardeşim, Anadolu'luk diye bir şey var. Esin Atıl'ın söylediği gibi Anadolu bir alaşım kültürüdür. Biz her farklılığı birbirine karıştırırız. Olağanüstü bir yenilik ve sürdürülebilirlik elde etmişizdir. Onun için bizim insanımızın beslendiği büyük bir Anadolu hümanizması var. Onun için de bu hümanizmayı çok kıymetli bulurum ben ve çok zengin bulurum ben. Onun için bizim... Buyurun.
1: Hocam, yani öğretmenim, çünkü sizi bulmuşken biraz böyle bu hani bilgi selinden de faydalanmak istiyoruz ya. Homeros başyapıtının yanında Bayburt deyince tabii Dede Korkut, Bamsı
0: tabii,
1: Beyrekler
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Bunu acaba yeterince mi ifade edememişiz, anlatamamış mıyız, kıymetini mi bilememişiz hocam?
0: Ya biz bu kıymet bilme konusunda biraz son dönemlerde epeyce yanlış işler yapmışız. Tamam mı? Şimdi Dede Korkut olağanüstüdür. Dede Korkut'un üstelik bir mezarı da biliyorsunuz bizim Bayburt'ta.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlar, ayrıca bu şey Ege kültürü, işte eski Yunan dediğimiz şey de, yani bütün bu şeydi, Yunanistan'daki büyük kalkışmalar, filozofları kovuyorlar, geliyorlar bizim Ege'de bunlar üretiyorlar, biliyor musunuz? Yani onun için bizim bulunduğumuz toprak şeyin, kültürün döl yatağıdır. En zenginidir. En insancılıdır. En şefkatlisidir. Bunları maalesef son yıllarda biraz bu ulus devlet meselesinin yanlış anlaşılması da, yenilenmenin yanlış anlaşılması da böyle bir ayrımcı bakış açılarıyla, işte sen olsun, sen bulsun, ötekisi şudur, berikisi budur. Bütün bunlar son derece yanlış şeyler. Onun için de biz bunları aşmak zorundayız. Şu günlerde de çok dar alanlardan geçiyoruz. Ama bizim özümüzdeki o hamur var ya, o alaşım var ya, o alaşım bizi bütün bu girdaplardan çok rahatlıkla aşmamızı sağlayabilecek gücü bize verecek. Ve biz o gücü hissediyoruz. Ben her zamankinden daha çok bunu hissediyorum. Ben sonuçta 78 yaşında bir adamım. Anlatabildim mi? Küçük bir köy çocuğu doğduğum zaman gördüğüm rüyaların bu toprakta gerçek olduğunu gördüm. Ve daha da o gerçeği çoğaltacağız diye düşünüyorum.
1: Peki Hüsamettin Hocam, siz diyorsunuz ki kendi hikayemi yeniden okuma gereksinimiyle bir yüzleşmeden bahsediyorsunuz.
0: Tabii.
1: Bu yüzleşme, yeniden okuma aslında bir Anadolu'nun bir rönesansı ya da hani yeni bir maya mı, ya da mayayı yeniden mayalamak mıdır? Bu nedir?
0: Şimdi efendim, ben geçen gün çok önemli bir toplantıya katıldım. Baktım ki orada çok kıymetli bilim insanları var. Aşağı yukarı da aynı şeyleri söylüyorlar. Bu çok şey, çok kritik bir şey. Bu aynı şeyi tekrar etme meselesi. Hayat akıp gidiyor, değişiyor. Yeni malzemeler var, yeni öneriler var, yeni problemler var, şunlar var, bunlar var. O zaman biz o yeniyi yönetebilecek, yeniyi çoğaltabilecek, anlamlandırabilecek bir bakış açısını beslememiz gerekir diye düşünüyorum. Oradan baktığımız zaman bizim işte o sözünü ettiğimiz Maya bu farklı bakış açısını kullanabilme cesaretinden kaynaklanıyor. İşte onun için destanları yeniden okumak lazım. Türküleri, şarkıları, şeyleri yeniden söylemek lazım, yeniden üretmek lazım. Ve işte Karadeniz başka bir şey söylüyor, Akdeniz başka bir şey söylüyor, İç Anadolu başka bir şey söylüyor. Bütün bu zenginliği insanoğlunun hikmeti diye önümüze koymamız gerekiyor. Selçuk'un çabasını görmek lazım. Osmanlı'nın başka bir çabası var, onu görmek lazım. Biz bu iyidir, bu kötüdür meselesine bakıyoruz. Bir kültür iyi ya da kötü değil. Yaşantıda bunun yorumlanmasında hatalar yapıyoruz biz. Yoksa kültür insanı hep yüceltiyor, yaşamı hep süslüyor ve nakışlı bir yaşam haline getirmeye çalışıyor. Bir kez bu niyeti edinirsek, o zaman Türkiye bu büyük döl yatağı olma özelliğini insanın mutluluğu için, hümanizma için her zaman kullanacaktır diye düşünüyorum. Ben mayalanmayı orada görüyorum.
1: Evet.
0: Rüyalarımı orada görüyorum.
1: Hocam siz tabii, ben çok şanslıyım çünkü Baksı'nın ruhunu hissettim. Orada nefes aldım. Sizin sohbetinize orada tanık oldum tabii. Şimdi hocam siz tabii Baksı aslında şifacı.
0: Evet,
1: koruyucu,
0: tabii.
1: Yardımcı.
0: Tabii, şaman, evet.
1: Bir taraftan da siz bir konuşmanızda diyorsunuz ki yol yok, iz yok ama umut var.
0: Var.
1: Şimdi
0: tabii.
1: Tam da bu noktada siz o coğrafyayı da modern zamanlarda aslında geleneksel renkler, tatlar ve hevesle de mayalamaya devam ediyorsunuz,
0: doğru,
1: değil mi?
0: Doğrudur. Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Güzel bir tanım bu benim yaptığım iş için. Çok da inanıyorum da ona.
1: Evet. Bu peki biraz da isterseniz böyle yeni dönemde şu anda Baksı'da neler yapılıyor ondan bahsedelim mi Hüsamettin Hocam?
0: Tabii. İşte ayın 11'inde gidiyoruz. 12'sinde Seskin Prim sergisini açıyoruz orada biz. Seskin Prim bizim genç kuşak sanatçılarımızdan dünyada çok itibarlı bir sanatçı. Son derece özgün işler yapan, büyük uluslararası projeler yapan bir sanatçımız. Bir atölyesi Londra'da var, bir atölyesi Türkiye'de var. Onun için de bu genç yeni avantgardları bizim toprağa götürmek istiyoruz. Yani bizim orası, hep istedim ki orada masallarda anlatılsın, şiirlerde okunsun ama orada günümüzün sanatı da orada yansısın. Onun için işte bizim şimdi 15 bin, siz o kütüphanemizi biliyorsunuz zaten, 15 bin kitaplık bir kütüphanemiz var. Bunlar okunsun istiyoruz. Yeni yayınları orada topluyoruz. Ne kadar onları okuyorlar, ben sıkı sıkı gidip tek bakmıyorum ama o kitaplar orada olması benim açımdan son derece önemli bir şey, moral unsurdur diye düşünüyorum. Onun için biz geleneği olan, hikayesi olan, hikayesini yitirmiş insanlar olarak biz gelecek üretemeyiz. Gelecek üretecekseniz sizin bir hikayeniz olacak. Öğrenci de böyle yapacak, öğretmen de böyle yapacak ve işte ne bileyim bilim insanı da böyle yapacak. Bütün bu değerlerle birlikte bir gelecek üreteceğiz ve bizim bir hikayemiz olacak. Benim en büyük avantajım şudur, yani eşime anlattığım bir hikayem var benim. Ben 1970 küsurda eşimi Baksı'ya götürdüğümde benim hikayem budur diye anlatacağım bir şeyim vardı. O kadar şanslı hissettim ki kendimi. O da şaşırarak bu hikayeyi dinledi ve oradan sonuçlar çıkarmaya çalıştı. Ya bu dünyalı olmak budur zaten. Geleceği düşünmek budur. Kültürü olan, övüş duyduğu bir kültür geni taşımak da budur diye düşünüyorum. Onun için hikaye. Evet.
1: Tabii biz hikayeye inandığımızda çevremizdekiler de o hikayenin içine kendilerini var edebiliyorlar. Peki hocam, sizin tabii yine bu Baksı kapsamında yaptığınız projelerden biri de aslında sizin kök mayanızda ehramlı kadınların da
0: tabii.
1: Avuç içindeki maya kültürü ve tat belleği var.
0: Evet, doğru.
1: Çocukluk sofranızda Özellikle de o ehramlı kadınlardan bir tanesi olan anneniz,
0: Evet.
1: sizin neyle mayaladı? Hangi tatla, hangi öğütle?

0: Çok güzel. Bugün onlar o tatları arıyoruz, ben size söyleyeyim. Çünkü o tatlar çok fazla kalmadı. Çünkü annemin pişirdiği her şey kendi ürettiği şeylerdi. Tarlada, bahçede neyi ürettiyse o doğal malzemeyi getiriyordu. Hiçbir yapay zorlaması yoktu. Ve de işte o da anneannesinden öğrendiği şeyleri getirirdi. Onun için de o zamanki hiç unutmam, böyle bir ağır bir hasta oldum. Annem diyor ki, oğlum sana ne pişireyim diyor. Ben de ne demişim biliyor musunuz? Bana kapçıklı fasulye pişir anne
1: Aa, bu
0: demişim.
1: İspir fasulyesi falan mı şimdi
0: Tabii
1: hocam?
0: tabii tabii lobya.
1: Ya evet,
0: Lobya.
1: lobiya tabii. Lobiya
0: Evet.
1: bizim Rize'de de fasulyeye
0: Var
1: lobiya
0: var
1: diyoruz.
0: var var var var
1: Evet.
0: var. Onun için şeydir yani, annemden hep onu istemişim. Annem de hani böyle biraz yağlı mağlı bir şeyler yapayım da çocuk da hale. Hayır, ben o organik lezzete alışmış olmak başka bir şey. Ya geçen gün bir dostum beni bir yemek programına çağırdı. Ben dedim ki yemek hafızam zayıftır. Yani bazı insanlar işte hemen her şeyi hatırlarlar. Ben de öyle bir şey yok. Ama bir lezzetim var, lezzet duygum var. Onu anlat dediler. Anlattım anlattım. En son yediğiniz yemeği anlatın. Unuttum dedi. Doğal olanı istiyorum. Başka bir şeyse. O tarihlerde bizim bütün lezzetimiz sahiciydi. Doğaldı ve yabani hiçbir şey katılmamıştı. Yani işte kış için yoğurdu kurutursunuz. Kış için işte kabaktan sırımlar yaparsınız. Sonra onu tatlı olarak kullanırsınız. Bunların hepsi doğanın kendi içindeki döngü. Şey karışmamıştı, yapay katkı karışmamıştı. İnorganik bir şey, çok daha farklı bir şeydi orada. Onun için benim o zamandan kalan şey, ekmekler, siz ekmek konusunu çok zaten çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O şimdi çavdar ekmeği biz o sıra yemezdik. Şimdi olsa da yesek diyoruz.
1: Değil mi?
0: Sarıbaş diye bir ekmeğimiz vardı bizim.
1: Hı
0: Anlatabildim mi?
1: hı.
0: Tarlaya giderken kete diye bir şeyimiz vardı bizim.
1: Tamam.
0: Bunların hepsinin ortak özelliği şeydir, organik olması, doğal olmasıdır. Onun için
1: Bir de hocam,
0: buyurun.
1: buyurun lütfen.
0: Benim bütün şeyim, büyük şansım, lezzet dünyam için her şeyin organik oluyor olması, organik kökenli oluyor olmasıdır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir de hocam, Anadolu'da yani sadece Bayburt özelinde değil ama hani isimler, ölçüler, işte hasat zamanı, yıl dönümü, koç katımı gibi, işte ya da işte bir kuple, bir bilmem ne, hani hep böyle bir hayat sanatıyla da yoğrulmuş gibi değil mi sizce de hocam?
0: Öyledir o iş, öyledir ve bir şeyde çok zorluk çekerim. Benim eşimle birlikte bu modern alışkanlıklar, anneler günü, babalar günü, doğum günü, onlarla ondan sonra tanıştık. Bizim ondan önce öyle bir şey yoktu. Şimdi benim bir sürü doğum günüm var. Bunlar en sonunda netleştirelim dedim. Eşim madem her sene kutlamak istiyor. Aba anne, aba diyoruz. Aba ben ne zaman doğdum? Oğlum orak biçimi diyor. Şimdi orak biçimi bir sürü var bizim orada. Ot biçimi, orak biçimi. Anlatabildim mi? Ondan sonra işte başaklı buğday, arpa, onların biçiminin başka

0: Kafeste doğmuşuz. Babam gurbetten öyle gelmiş gitmiş çünkü. Onun için de benim bir başaramadığımız şey hangi orak biçiminde doğmuş
1: Evet.
0: olmamızdır. Bizim Bayburt'ta bunların hepsi biraz
1: Tabii
0: tartışmalıdır.
1: doğa takvimine göre doğunca tabii.
0: Evet.
1: Peki hocam artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikamız da kaldı. Sizin yine başka bir şey gölgenin arkasında güneş gibi doğdular. Kimler?
0: Evet. Ya biz biliyorsunuz bu son zamanlarda bizim vakfının bütün vakfın yönetim kurulu üyelerinin hepsi kadın. Ben şunu istiyorum. Bizim orada kadının birikimlerinden yeteri kadar yararlanmıyoruz biz. Onun için de köydeki kadın üretiyordu. Şimdi o kadın şehre geldi. Şehirde üretebileceği bir alanı kalmadı. Onun için de bunlar, bu yetenekli insanlar, bu büyük özverili insanlar ne yazık ki artık meslekleri yok, hiçbir şey üretmiyorlar. O nedenle de Bayburt'ta şimdi kadın eğitim merkezi kuruyoruz. Büyük bir proje bu. Ve o nedenle de Bayburt'ta şimdi işte yurt dışı ilişkiler kurarak o ne diyorsunuz, bu seri üretim dediğiniz sistemin dışına çıkabilecek üretimler yapıyoruz. Bu üretimler de şöyle yapıyoruz. Bizim kadınlar biraz daha mahremdir biliyorsunuz. Geliyorlar. Bir kadın geliyor, bunlara öğretiyor. Şu şudur, bu budur, bu budur, bu budur. Sonunda da malzeme de budur. Buyurun işte, bir tanesi 1 lira, iki tanesi 2 lira. Kadını üretime katmaya çalışıyoruz. Kadın daha yüksek moralli olacak. Kadın daha eşitlikçi bir dünyanın üyesi olacak. Onun için de bizim bundan sonraki bütün şeylerimiz, yatırımlarımız, bütün reflekslerimiz bu doğrultuda olacak. Ve de baksı artık bir kadın eşitsizliği üstünden kadını daha avantajlı duruma getiren bir uluslararası kadın masası kuruyoruz ve o masa çerçevesinde yerelliğin çok doğru bir çözüm olacağını, yerelliği unutmadan, yerel yaşam neydi, bugün bu yerelden hangi sonucu çıkarabiliriz, oradan yeni bir yol bulmaya çalışıyoruz ve bunu uluslararası da planlıyoruz şu günlerde. Sizin mutlaka haberiniz olacak, ben size haber vereceğim o konuda.
1: Evet.
0: Böyle bir kadın yolculuğu yapacağız. Bütün meselemiz odur diye düşünüyorum.
1: Evet, üreten kadınla programımıza artık son noktayı koyuyoruz.
0: Öyle
1: Profesör
0: yapalım.
1: Doktor Hüsamettin Koçan, konuk oldunuz. Bu keyifli ve sanat dolu, lezzetli hikayeyi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşelim lütfen.
1: Evet.
0: Yazında bekliyoruz. Yazın bizim o vadiler çok güzel
1: Evet,
0: oluyor.
1: kesinlikle. Biz de kendi vadimizdeki hikayeyi yazabilmek adına Baksı'ya şifalanmaya inşallah
0: Bekliyoruz,
1: geleceğiz.
0: bekliyoruz,
1: Çok
0: bekliyoruz
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ
1: Evet.
0: olun, lütfettiniz.
1: Bugün de yine kültürün döl yatağı dediği Anadolu'da hayatı sanatla mayalamayı konuştuk. Profesör Doktor Hüsamettin Koçan hocamla beraber coğrafyanın kederine ekilen umut mayasını sizlerle paylaştık. Haftaya yine Anadolu'nun başka bir bölgesinde, başka bir hikayesinde hayatı yeniden mayalamak üzere sizlerle birlikte olacağız. O güne değin lezzetle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin demirbaşı niteliğindeki Lüküs Hayat operatinden söz edeceğiz. Eser 1933 yılında İstanbul şehir tiyatrolarının başında bulunan Muhsin Ertuğrul tarafından sipariş edilir. Ertuğrul'un amacı maddi zorluklar yaşayan tiyatroya geniş kitleleri çekmek, böylece Darül Bedai'yi ayakta tutmaktır. Buradan hareketle Ekrem Reşit Rey'den müzikli, eğlenceli bir oyun kaleme almasını ister. Oyunun yazarı resmi kayıtlarda Ekrem Reşit Rey olarak geçer. Ancak eserin yazım aşamasında o dönemde adı çeşitli siyasi nedenlerle saklı tutulan Nazım Hikmet'in de büyük katkısı olduğu hem söylenir hem bilinir. Oyunun akıllara kazınan ve hala dillerden düşmeyen müziklerini ise Ekrem Reşit Rey'in kardeşi, ünlü besteci Cemal Reşit Rey besteler. Türk toplumunun batılılaşma süreciyle girdiği kültürel çatışmaları da mizahi bir dille ele alan operet, sahnelendiği ilk günden itibaren çok büyük ilgiyle karşılanır. Eser, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ve Zeynep karakterlerinin yanlışlıkla girdikleri zengin bir malikanede yaşadıkları komik ve şaşırtıcı durumlar üzerine kuruludur. Oyun, sınıf farklılıklarını sonradan görmeliği ve insanların lüks yaşama olan özentisini ironik bir biçimde eleştirirken de herkesi güldürür. Oyunun en dikkat çekici özelliği Türk tiyatro tarihindeki benzersiz devamlılığıdır. Lüküs Hayat ilk sahnelenişinden 52 yıl sonra 1985'te Haldun Dormen

0: tarafından, zamanın İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye konur. Bu prodüksiyon, şehir tiyatroları bünyesinde aralıksız olarak 30 yıla yakın sahnede kalarak erişilmesi çok güç bir başarıya da imza atar. Bu dönemde Rıza karakteriyle özdeşleşen Zihni Göktay, oyunu binlerce kez oynayarak tarihe geçer. Suna Pekuysal da emekli olduğu 1998 yılına kadar 14 yıl sahnede Zeynep karakterine can vermiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamane'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara zirvesinin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine de dikkat çekti. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Test aşamasını 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyet de istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. Gazze'de soykırım bin gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Ve spor. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana, Saraybosna ve Paris 28, Bakü ve Berlin 26, Stockholm 22, Sofya 27, Üsküp 30 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Enerji Masası.
4: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün Teknik Masa'da Melih Demirezer sesimizi size ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve diğer radyo kanallarını, TRT'ye ait radyo kanallarını radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulaması üzerindeki radyo sekmeleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün ekranlarda, gazete manşetlerinde ve enerji haberlerinde sıkça karşımıza çıkan ama çoğu zaman yatırım boyutunu ve arkasındaki büyük fırsatları tam olarak da fark edemediğimiz bir konuyu konuşacağız konuklarımızla birlikte. Batarya depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını. Şöyle düşünün, güneş varsa elektrik üretiyoruz, rüzgar eserse enerji üretiyoruz. Peki ya hava durgun olduğunda ya da üretim azaldığında neler oluyor? İşte tam bu noktada batarya depolama sistemleri devreye giriyor. Yani üretilen enerjiyi o anda kullanmak yerine depoluyor, ihtiyaç olduğunda tekrar sisteme veriyor. Bu da yenilenebilir enerji yatırımlarını çok daha güçlü, çok daha esnek ve çok daha değerli hale getiriyor. Türkiye'de bu alanda son yıllarda çok önemli adımlar atıldı. Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte yatırımcılara adeta bir kolaylıklar paketi sunuldu. Üstelik bu sadece teknik bir mesele değil. Lisans, izin, bağlantı, teşvik ve finansman boyutu da olan çok ciddi bir yatırım alanından söz ediyoruz. İşte bu konuyu tüm hukuki yönleriyle ve yatırımcı açısından ne anlama geldiğini öğrenmek üzere enerji mevzuat uzmanımızla konuşacağız. Kendisini tanıtmak istiyorum sizlere. Avukat Ebru Seyrek, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Ve Enerji Masası'nın tabii ki daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk efendim.
4: Hocam sizinle başlayalım. Malum Ankara büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da NATO toplantısı başkentte yapılacak. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz acaba? Öyle başlayalım.
6: Evet, bugün Enerji Masası'nda konuğumuz batarya ama tabii ki önceliğimiz NATO zirvesi. Evet. 7-8 Temmuz'da Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesini Ankara ev sahipliği yapacak. Bu Ankara için çok çok önemli. Aslında daha önceki zirve gibi Türkiye'de bir zirve olmuştu. O da İstanbul'da olmuştu. Onun gibi İstanbul'da olması bekleniyordu. Aslında altyapı olarak büyük zirvelerde Türkiye'de hep İstanbul veya Antalya tercih ediliyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel isteği ricasıyla bu zirve Ankara'da oluyor. Bu Ankara için son derece önemli. Çünkü evet. Türkiye'de üçüncü bir şehir ve burası da başkent büyük bir zirveye ev sahipliği yapacak. Onun aslında Ankara bir heyecanı da yaşıyor. Evet. Büyük hazırlıklar, toplantılar için 10 binin üzerinde de konuğun gelmesi bekleniyor. Tabii Ankara zirvesi sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verilecek Ankara'da. Küresel güvenlik mimarisi deyince sadece askeri mimari akla gelmesin. Ekonomi de bunun içerisinde, enerji de bunun içerisinde. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu İran savaşında da gördük. Evet. Körfez'in kapatılması, Hürmüz Boğazı krizi bize enerjinin ne kadar önemli olduğunu kriz noktalarında da göstermiş durumda. Onun için bu NATO zirvesinin başlıkları altında enerjinin de olması bekleniyor.
4: Teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü konumuza dönelim izninizle o zaman. Ebru Hanım, genel olarak enerji piyasası yatırımlarında ve yenilenebilir enerji projelerinde depolama, yani batarya nedir? Kısaca bize anlatır mısınız?
5: Öncelikle iyi yayınlar olsun Meltem Hanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi depolama artık sadece teknik bir unsur değil. Elektrik piyasasının yatırım teşviklerinin ve şebeke esnekliğinin de merkezinde yer alıyor. Bugün o yüzden yalnızca bataryanın teknik kurulumundan ziyade yatırım modelinden, doğru tespitinden, yatırım modelinin, lisansların doğru seçilmesinden, şebeke bağlantısının doğru planlanmasından ve tabii ki 2025'teki mevzuat değişikliklerinden de kısa kısa bahsetmek doğru olsa gerek. Tanıma geçersek depolama en basit anlamıyla genel enerji üretimiyle ya da yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen elektriğin anlık olarak sisteme verilmesi.
4: Evet.
5: Yerine daha sonra kullanılmak üzere batarya veya benzeri teknolojilerde, yani bu sadece batarya da değil, hidrojen enerji depolama olabilir, ısı enerji depolama olabilir, pompalı hidroelektrik depolama olabilir, saklanması, bu batarya veya benzeri teknolojilerde saklanması. Yani aslında depolama kısaca üretim ile tüketim arasındaki zaman farkını dengeleyen bir sistem.
4: Peki hocam, bataryaların tarihçesine bakalım mı tanımını aldıktan sonra?
6: Tabii hızlıca bakacak olursak bataryalar aslında hepsi de biraz önce Ebru Hanım'ın dediği gibi depolamaya dayanıyor.
4: Evet.
6: Pillerde, akülerde depolamaya dayanıyor ve M.Ö. 7. yüzyılda Bağdat pili adında bir depolamayla aslında insanlık tarihi başlamış depolamaya. Çömlek içinde bakır silindir. Bakır silindirin içerisinde bir sabit duran demir çubuk üzerinden bir enerji üretimiyle aslında elektrik enerjisi üretimiyle bir depolamanın başladığı ifade edilir. Tabii bu ilkel ama bence son derece önemli depolama keşfettildikten sonra Avrupa müzelerinde de sergileniyor. Ama maalesef 2003 Amerikan işgali sonrası Bağdat Müzesi'nin Amerikan askerleri tarafından yağmalanması sonrası bunun kaybolduğunu görmekteyiz. Ama tarih olarak buradan başlatılıyor. Şu andaki depolama sistemleri ise 17. 18. yüzyılda İtalya'da çıkmaya başlıyor ve arkasından tabii ki 19. ve 20. yüzyılda Amerika'da geliştiğini görüyoruz.
4: Tarihi öğrendikten sonra günümüze gelelim Efra Hanım dilerseniz. Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları neden bu kadar önemli hale geldi günümüzde?
5: Evet, son yıllarda özellikle çok önemli oldu. Burada yenilenebilir kaynaklar doğası gereği kesintili çalışır. Evet. Yani çok basit şekliyle güneş gece üretim yapmaz. Rüzgar her an aynı hızda esmez. Evet. Oysa elektrik sistemi üretim ve tüketim.

0: tüketimin her an dengede kalmasını gerektiriyor.
1: Elbette.
0: İşte depolama burada devreye giriyor. Fazla üretilen enerji bataryada tutuluyor. Bataryaya da diğer teknolojik şeylerle tutuluyor. İhtiyaç anları tekrar sisteme geri veriliyor. Böylece hem şebeke esnekliği sağlanıyor hem de enerji daha verimli yönetilmiş oluyor. Aslında yenilenebilir enerji olarak bakarsak yine hızlı artış, yenilenebilir enerjideki artış beraberinde sistem yönetimi ve finansal sürdürülebilirlik gibi çok birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu noktada da daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için de daha fazla depolama yatırımı yapılması artık bir zorunluluk oldu. Aslında depolamalı yatırımlar da yalnızca teknik değil, yani sadece kurulumda değil, aynı zamanda lisanslama, bağlantı, piyasa katılımı çok önemlidir gelir elde edilmesi için. Teşvik ve şebeke güvenliği bakımından da stratejik bir yatırım modeli haline gelmiş durumda. Yani depolama kısaca artık yenilenebilir enerji yatırımlarının yanına eklenen bir unsur değil, yatırımın başarısını belirleyen bir faktör oldu.
1: Tabii ki bu kadar önemli olunca da beraberinde düzenlemelerin de olması gerekti. Biraz da onlara bakalım isterseniz. Depolamalı enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatta depolama sistemleri tek bir model olarak mı düzenleniyor, yoksa genel elektrik piyasasıyla yenilenebilir enerji yatırımları için ayrı modeller mi var? Ayrı kurallar mı uygulanıyor? Bir de bunlar konusunda aydınlatalım dinleyicilerimizi.
0: Evet, mevzuat bataryayı tek tip olarak görmüyor. Burada iki katmanlı bir yapı var. İkiye ayırıyoruz. Yani genel elektrik piyasası açısından depolama düzenlemesi var. İkincisi de yenilenebilir enerji üretimiyle bütünleşik depolama için özel düzenlemeler var. Biz daha çok değişikliklerde birincisini, yani genel elektrik piyasası açısından düzenlenen mevzuat değişikliklerinden bahsedeceğiz. Ancak bunlar da tabii yenilenebilir enerjilere uygulanan mevzuat değişiklikleri, ama ikinci yenilenebilir enerji içinde düzenlenen özel düzenlemeler, Cumhurbaşkanı kararı var. Bir takım düzenlemeler mevcut. Bunları da konuşacağız. Burada batarya sadece güneş ya da rüzgar santralleri özgü bir teknoloji olarak görünmediğini biraz önce söyledim.
1: Evet.
0: Burada genel olarak elektrik piyasasında kullanılan bir sistem olarak düzenleniyor. Ancak yenilenebilir enerji yatırımlarında, özellikle RES ve GES için konuşursak, bütünleşik depolama için daha özel ve daha detaylı düzenlemeler var. Yani üretime bütünleşik depolama, üretimin yanında bütünleşik depolama olarak geçiyor. Kanunda da, mevzuatta da, yönetmelikte de bunun yeri var. Yani burada elektrik piyasası depolama faaliyetleri yönetmeliğinde de depolama yalnızca yenilenebilir enerji için değil, genel çerçevede elektrik piyasasının bir unsur olarak düzenlenmiş. Batarya yatırımı yapılırken de hangi piyasa modeli içinde yer aldığı, buna ilk bakılması gereken hangi piyasa modeli içerisinde yer aldı? Çünkü bunun pek çok şeyi farklı, teşvikler farklı. Mesela genel elektrik piyasası depolama yatırımından bahsedersek, burada yönetmelikte 3 tane, 4 taneydi. Bir tane de 2025'te gelen bir yeni bir depolama tesisi oldu. Üretim tesisinde bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisinde bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi. Bu da bir bağımsız elektrik piyasası aracı olarak kabul ediliyor. Ayrıca lisanssız elektrik üretim tesisleri tarafından da kurulan elektrik depolama tesisi. Bu 2025 yılında geldi. Lisanssız elektrik üretim tesislerine entegre edildi. Çok önemli bir değişiklik. Pek çok avantajı da dezavantajı da beraberinde getirdi. Yönetmelik bu şekilde düzenledi. Şimdi yenilenebilir enerjiye bağlı depolamada da ayrıca özel bir düzenleme var.
1: Evet.
0: Tabii güneşten ve rüzgardan her an üretim yapamamamız sebebiyle üretim kesintiye uğruyor ve daha planlı, yani üretimi şebekeye daha planlı verilmesi planlanıyor. Bu noktada da depolama, yani batarya dediğimiz sistem devreye giriyor. Burada çok bir özel hüküm var. 7189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı.
1: Evet.
0: Bu 2021 tarihinden sonra üretime girmiş depolama ve enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanıyor. 2030'a kadar da uygulanacak. 9 yıllık çıkarılmış bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Burada şöyle, bu hüküm, yani bu kararda genel depolama sisteminden destek mekanizması yönüyle farklı düzenlenmiş. Yani genel enerji piyasasından farklı. Yani RES ya da GES için birlikte kurulan batarya sadece teknik bir parça olarak değil de aynı zamanda destek mekanizması bakımından da ayrı kurallara tabi. Burada destek mekanizması ile ilgili ayrı

0: kural belirleniyor. Yani burada belirlenen kural elektrik depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanıyor. Bütünleşik olan elektrik depolama ünitesi. Şebekeden çekilerek depolanan elektrik için uygulama fiyatı uygulanmıyor. Evet. Yani burada bir destekleme mekanizmasında farklı bir kural var. Onu belirliyor. Bu yenilenebilir enerji bitişik olarak kurulan rüzgar ve güneş santralleri için özel olarak düzenlenmiş bir hüküm.
1: Peki Ebru Hanım, mevzuat üretim amacına göre de üretim yapan kişileri ayrı kurallar uyguluyor mu? Yani kendisi için, kendi ihtiyacını karşılamak için üretenle satmak için üreten arasında farklılıklar var mı?
0: Evet, öz tüketim burada mevzuatta farklılıklar var. Elektrik piyasası mevzuatı yatırımcının elektriği kendi tüketimi için mi ürettiğini yoksa şebekeye satmak için mi ürettiğine göre farklı sonuçlar doğuruyor.
1: Evet.
0: Yani öz tüketim modeli ile ticari satış modeli aynı hukuki rejime tabi değil. Bu ayrımın o yüzden baştan yapılması çok önemli. Yatırım daha oluşmadan önce hangi yatırımı yapılacağını yatırımcının bilmesi gerekli. Burada elektrik piyasası kanunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi amaçlı kullanımı kanunu ile de açık açık belirtiliyor bunların farklı olduğunu. Kanun maddelerinde açık açık yazıyor. Bu hükümlerden, bu kanunlardan çıkan sonuca bakacak olursak, kendi tüketimi için üretim yapan yatırımcı, yani öz tüketimci, elektriği esas olarak kendi tesisinin ihtiyacını karşılamak için üretiyor. Normalde evet. Bu şekilde. Bu modelde amaç, öz tüketim modelinde enerji giderini azaltmak ve işletmenin elektrik ihtiyacını daha dengeli yönetmek. Bu üretimde de 10 yıl süreyle bir fiyat desteği sunuluyor yatırımcıya. Şebekeye satış yapmak isteyen yatırımcı ise elektrik piyasa içinde değerlendirmeyi, yani satış gelirine dönüştürmeyi hedefliyor. İkisinin hedefleri, amaçları tamamen birbirinden hukuki çerçevede de farklı. Bu noktası baştan belirlenmesi açısından önemli. Yani mevzuat aslında şunu diyor: üretimin amacına göre farklı bir hukuki çerçeve kurdum. Yani kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim satış olarak değerlendirilmez diyor. Buna karşılık ihtiyaç fazlası enerji şebekeye verildiğinde de bu enerji için ayrı bir değerlendirme mekanizması devreye girer diyor. Evet. Satıştan ziyade kendi ihtiyacını karşıla ve şebekeye de bir nevi destek sağla. Tabii gelir yine elde ediliyor, fakat bunun farklı hukuki çerçevede değerlendirmeleri olduğu için asıl amaç bu değil. Ayrıca kanunda yenilenebilir enerji kaynaklı üretimde de şebekeye satış yapmak isteyen yatırımcı bakımından serbest piyasa satışı da mümkün kılınmış. Bu da yine yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kanunda açık bir şekilde belirtiyor.
2: Evet.
0: Yani öz tüketim modeli, hı hı, en kısa haliyle dinleyicinin kafasının karışmaması açısından toparlamak gerekirse.
2: Evet, ben de onu diyeceğim.
0: En kısa haliyle, biraz tabii hukuk olunca kanunlar falan karışıyor. Öz tüketim modeli elektrik öncelikle kendi ihtiyacı için üretiyor. Hı
1: hı. Evet.
0: Şebekeye satış modeli dediğimiz modelde elektrik gelir elde etmek için piyasaya veriliyor. Yenilenebilir üretimde de ihtiyaç fazlası enerji için destek mekanizması veya serbest piyasa satışı gündeme gelebiliyor. Böyle bir seçenek yenilenebilir için sunuluyor. Bu ayrım sadece ekonomik olarak değerlendirilmemeli. Bu çok önemli. Yatırımcının lisans durumunu, teşvik imkanlarını, gelir modelini, yekten ve yetki katkı uygulamalarında ve depolama kurgusunu da doğrudan etkiliyor açıkçası. O yüzden baştan bu modellerin belirlenmesi çok önemli.
2: Evet. Şimdi öz tüketim modelini ifade ederken depolamalı enerji yatırımlarında öz tüketim modeli ile ticari modelle ilişkin uygulanabilecek teşvikler açısından farklar nelerdir acaba?
0: Evet. Burada da şöyle farklılıklar var. Önce öz tüketim modeline bakarsak eğer, burada yatırımcı güneş veya rüzgar santralinden ürettiği elektriği öncelikle kendi tesisinde kullanmak ister. Eğer projede depolama varsa, depolama olarak bakarsak, var olduğunu düşünerek konuşmak gerekirse, batarya gündüz üretilen elektriği daha sonra kullanmak üzere saklar. Evet. Böylece işletme enerji maliyetini düşürür ve kendi tüketim dengesini daha verimli yönetir. Biraz önce söylediğimiz gibi maliyeti düşürmektir asıl amaç ve kendi tüketim dengesini de daha verimli yönetmektir. Bu noktada teşviklerin odağı, yani bu noktada teşvikleri anlatmak gerekirse çoğunlukla yatırımın maliyetini azaltmaktır. ve işletmenin öz tüketim modeli için konuşuyoruz bu arada. İşletmenin enerji giderini düşürmektir. Yatırımcı açısından hangi teşvikler vardır? Bunlara da kısaca değinmek gerekirse %100 KDV istisnası. Yani yatırım kapsamında yurt içinde veya yurt dışından satın alınacak, atıyorum, güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi enerji depolama üniteleri için KDV ödenmez. İlk yatırım maliyeti direkt otomatikman %20 KDV oranı düşer. Önemli bir rakam çünkü çok maliyetlidir buradaki yatırımların şey. Gümrük vergisi muafiyeti var. Yine bu da batarya hücreleri ve teknolojinin gerektiği bazı özel ekipmanlar için ithal edilmek zorunda da kalabiliyor bunlar. Yatırım teşvik belgesi alındığı takdirde, ki onun içinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan başvurarak alabiliyoruz. Otomatik olarak bize bir yatırım teşvik belgesi verilmiyor. Onu aldıktan sonra gümrük vergisinden tamamen muafta olabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız, böyle bir imkan da oluyor. Ve gümrük oranı %0 olarak uygulanıyor. Ve yatırımcı için çok önemli bir avantaj. Yine kurumlar vergisi indirimi var. %30 şeklinde o da alınmıyor. SGK işveren hisse desteği var. Bu da yine yatırımla sağlanan ek istihdamlar da işte 6 ve 12 yıl arasında prim desteği sağlanıyor. Bu da önemlidir. Başka yatırım avantajları da var. Yani bu teşvikler açıkçası doğrudan enerji piyasası mevzuatından değil, yatırım teşvik rejiminden kaynaklanıyor. Yani biz doğrudan bu teşviklerle ilgili enerji mevzuatında maddeler, hükümler arayamıyoruz. Teşvikler, teşvik rejimi, teşviklerle ilgili yayınlanan başka tebliğler, onlar da mesela 2025'te yayınlanan bir tebliğ var. O tebliği de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ. Orada açık açık jeneratörün yurt içinde üretilmiş olması, özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine dayalı üretim yatırımlarında teşvikten yararlanmak için yerlilik arıyor. Bunların bataryadan ziyade üretim yapılan tesiste ki ana bileşenlerin, yani ana elemanların, ana parçaların yerlilik şeyine tabi olması bu teşvikler için önemli.
2: Evet, depolamalı yenilebilir enerji yatırımları açısından bu ayrımdan bahsedebilir miyiz?
0: Evet, şimdi ticari modelden de bir bahsedersem, öncelikle burada yatırımcı ürettiği elektriği yalnızca kendi tüketimi için kullanmıyor. Şebekeye satmak ve gelir elde etmek için kuruyor. Burada depolama tesisi varsa batarya bu kez yalnızca enerjiyi saklayan bir unsur değil. Aynı zamanda fiyatın düşük olduğu saatlerce enerjiyi depolayıp fiyatın yükseldiği saatlerde de sisteme vererek gelir yapan bir araç haline geliyor. Bu modelde teşviklerin odağı da, yani ticari model için konuşursak, daha çok gelir modelini güçlendirmek. Yani üretimin piyasada satışını desteklemek ve uygun projelerde de destekleme mekanizmalarından yararlanmak. Yektem gibi, yerli katkı fiyatları gibi, serbest piyasa satışı gibi, yan hizmetler piyasa gelirleri gibi, dengeleme güç piyasası gelirleri gibi. Yani burada teşviklerden ziyade gelir elde edebileceği başka devlet mekanizmaları var ticari model olarak bakarsak. Yenilenebilir enerji depolama, yenilenebilir enerji olarak da düşünürsek, burada depolamalı yatırımlar bakımından önemli bir ayrım var. Bu da üretim tesisinde bütünleşmiş yenilenebilir enerji depoları, depolama yöntemleri, tesisleri. Burada yine depolama faaliyetinde, elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğinde 2025 yılında bir değişiklik geldi. Lisanssız üretime de, öz tüketim yapan üreticiye de üretim depolama tesisi kurma imkanı sağlandı. Bu şekilde düşünürsek yenilenebilir enerjiyle bütünleşmiş depolama açısından da yine önemli bir ayrım var. Sorunuza karşılık vermek gerekirse, burada rüzgar ve güneş santrali ile birlikte kurulan depolama tesislerinde destek mekanizmasından bahsedebiliriz. Elektriğin kaynağına göre uygulanır bu destek mekanizması. Yani şebekeden çekilerek depolanan elektrik için aynı destek uygulanmaz. Burada 7189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında 2023 yılında yayınlandı bu kararda. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisiyle bütünleşmiş elektrik depolama tesisi için Uygulama fiyatı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisinde üretilerek kendisiyle bütünleşmiş olan elektrik depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanır. Yani burada şunu demek istiyorum. Depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi

0: için bu fiyatı uygularsın. Ama şebekeden çekersen o elektriği tekrar o fiyatı uygulayamıyorsun. Çünkü burada bir karmaşa ve biraz açıkçası yatırımcının da hani sırf bu amaç için bunu kullanmak için bunu yapmaması için konulmuş bir uygulanmış bir karar. Yayınlanmış bir karar. Bu da yenilenebilir enerjiyle bütünleşmiş depolamada açıkçası teşvik mantığını üretimin kaynağından, sistemle bağlantısından ve piyasaya nasıl verildiği üzerinden kurulduğunu gösteriyor.
1: Evet.
2: Öz tüketimi bir konuştuk. Şimdi satmak isteyenlerle ilgili hangi mekanizmalar, hangi destekleme mekanizmaları var? Onlarla ilgili de bir şeyler söylemek
0: Evet,
2: ister misiniz?
0: burada elektrik ürettiği elektriği ve depoladığı enerjiyi şebekeye veya elektrik piyasasına satmak isteyen büyük ölçekli
2: Evet.
0: yenilenebilir enerji yatırımcıları için konuşmak gerekirse yine YEKDEM burada devreye girecek. Yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması. Bu yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin belirli şartlarla desteklenmesini sağlayan temel bir sistem. Öncelikle burada üretilen elektriğin depolanan tesis ile piyasaya verilebileceği gibi devletin belirlediği dövize endeksli veya taban ve tavan fiyat da olabiliyor bu. Yekten fiyat mekanizmasından yararlanarak uzun vadeli alım garantisi de elde edebiliyor. Yani burada iki şey var. Devlet ya dövize endeksli bir fiyat belirliyor ya da depolanan tesis için piyasaya vereceği bir fiyat belirliyor. Burada uzun vadeli. Bu durum projelere nakit akışı, özellikle bu uzun vadeli alım garantisi, projelere nakit akışı güvencesi sağlıyor. Bu da uluslararası bankalardan ve finans kuruluşlarından green loan denilen yeşil finansman, yani bu çok kullanılıyor yurt dışında. Yani çok düşük faizli bunlar. Özellikle yenilenebilir, yani yeşil enerji dediğimiz enerji yatırımlarında çok kullanılır ve uzun vadeli dış finansman bulunmasını kolaylaştırıyor. Aslında yatırımcı burada elektriği satmak, piyasaya vermekten ziyade destekten yararlanırsa aslında kendi daha büyük bir avantaj elde etmiş oluyor finans bulması açısından. Bu da yatırımı çok güçlendiren, kuvvetlendiren bir ayrıcalıktır, bir imkandır. Ancak depolamalı yatırımlarında önemli bir nokta da şu. Destek her depolanan elektrik için otomatik olarak uygulanmıyor.
2: Evet.
0: Elektriğin biraz önce de bahsettiğimiz gibi hangi kaynaktan üretildiği ve nasıl depolandığı burada belirleyici. Yani en başta da konuşmuştuk modeli hangi kaynaktan hangi modeli benimseyeceklerini yatırımcının önceden bilmesi gerekir ki uygulanan destekler, teşvikler ona göre peşinden gelmeli.
1: Evet.
0: Burada yine yenilenebilir enerji kanununda bunlarla ilgili hükümler yine Cumhurbaşkanlığı kararında da biraz önce de konuşmuştuk. Açık ve net şekilde şebekeden çekilerek depolanan elektrik için uygulanmayacağını, yani desteğin bu noktada sağlanmayacağını, sadece depolanan ünitesinden depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik için sağlanacağını da belirtmiştik. Bu noktada böyle bir ayrıştırma yenilenebilir enerji depolamasında ayrı bir mevzuatla düzenlenmiş.
2: 2025 yılında mevzuat yeniden düzenlendi bildiğimiz kadarıyla. Peki buradan yola çıkarak değişiklikler hangileri yatırımcılara yeni hangi kurallar getirildi? Biraz da bunlardan bahsedelim.
0: Evet, burada 2025 gerçekten çok kritik bir yıl oldu. Bayağı bir değişiklik var. Özellikle yönetmeliklerde çok değişiklikler var. Enerjide çok değişiklik var ama depolama ile ilgili değişikliklerden bahsedeceğiz. Burada yatırımın nasıl kurulacağını, nasıl işletileceğini, nasıl piyasaya gireceği düzenlendi 2025'te. Ve yatırım artık daha sıkı, daha denetlenebilir ve daha finansal olarak da daha disiplinli bir yapıya kavuşmuş oldu. Şimdi öncelikle genel olarak depolamalı elektrik yatırımlarının değişikliklerin neler olduğundan bahsedelim. İlk olarak elektrik piyasası depolama faaliyetleri yönetmeliğinde 2025'in sonunda 29-12'de bir değişiklik var. Burada lisanssız elektrik üretimi tesislerine elektrik depolama tesisi kurabilme imkanı getirildi. Ancak buna da bir istisna getirildi. Finansal bir kural getirildi. Yani şebekeden enerji çekip bataryaya doldurduğunuz elektriği daha sonra tekrar şebekeye verirseniz, mahsuplaşma sonrasında bu miktar için devlet size bir ödeme yapmıyor. Bu enerji doğrudan YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak sayılıyor. Böyle bir şey verildi. Burada mevzuat diyor ki, kısaca bahsetmek gerekirse, depolama sistemi

Sadece şebekeden ucuz enerji çekip sonra bunu tekrar ticari kazanca çevirmek için değil diyor yatırımcı. Daha çok öz tüketimi dengelemek ve sistem güvenliğine de katkı sağlamak için kullan bunu diyor. Yani bunu sadece bir gelir modeli olarak görme diyor işin kısa.

0: depolama üniteleri, dağıtım lisansı tüzel kişilerince batarya yönetim sistemi BYS dediğimiz enerji yönetim sistemi EYS gibi teknik standartlar ile SCADA üzerinden anlık izleme ve piyasa işletmecisine bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme gerçekten çok önemli bir düzenleme. Depolama ünitelerinin piyasa işletmecisi tarafından anlık izlenmesi ve sisteme bildiriminin yapılması öngörülüyor burada. Böylece artık sadece batarya kurmak değil, o bataryanın izlenebilir, denetlenebilir, şebeke ile uyumlu çalışması gerekiyor. Böylece sistem daha kaliteli, daha çalışabilir, teknik olarak daha yatırımların önünü açan ve şebeke güvenliğini, piyasa şeffaflığını da sağlıyor. Yani bu önemli bir madde. Gerçekten her şey şeffaf olarak izleniyor. Bu noktada o eskiden hani alınan kalitesiz depolamalar, kalitesiz bataryalar bir nevi açıkça önlenmiş oluyor. Yani şey olarak öne açılmış oluyor. Yine yönetmelikte, lisans yönetmeliğinde 2025 yıl Mayıs ayında yine bir değişiklik var. Bu da müstakil enerji depolama tesisleri ve sermaye teminat şartlarının netleştirilmesi. Yani kurul kararı ile kapasite bazında belirlenen oranlarda teminat sunulması, işin şeyi bu. Teminat şartları en azından netleşmiş oldu. Bu düzenlemede depolama alanına girmek isteyen yatırımcılarını yalnızca teknik yeterliliğini değil, aslında finansal yeterliliğini de ölçmek için ve kendinin de bunu görmesi için bir şart koşuyor. Yani çok da gerçekten önemli. Çünkü işin finans kısmı burada çok çok önemli. Bir diğer değişiklik de yine 2025 yılında depolama ünitelerinin emre amade olma ve performans zorunluluğu getirilmiş. Yani
1: Evet.
0: yönetmelik değişikliğiyle. Bu da bataryaların şebekeye kağıt üstünde değil, fiilen hizmet etmesi şart. Yani artık depolama üniteleri kabul tarihlerinden itibaren ilk 5 yıl boyunca kapasitesinin %85'i oranında, sonraki yıllarda ise %80 oranında emre amade. Yani çalışmaya ve şebekeye enerji vermeye hazırım diyecek. Bu da yine çok önemli. Bataryanın kaliteli olması açısından öncesinde yatırım modeli düşünülürken ve yapılırken de bunları görmesi açısından önemli bir madde. Yine yönetmelikte depolama ünitesi ve tesislerin kabulünde %10 tolerans uygulaması getirildi. Bu da depolama tesislerinde kurulum sırasında küçük sapmalar oluyordu. Ve bu ufak sapmaların önüne geçmek için bir %10'luk tolerans tanınıyor. Bu da yine riske, en azından tüm yatırım riske girmemiş oluyor. %10'luk bir şey için bütün yatırımı yakmamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunlardan bu şekilde çok bahsedilecek şey var ama
1: Evet.
0: süremiz.
1: Yo, gayet güzel. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar bakımından batarya depolama sistemi sadece enerjiyi sonra kullanmak için saklayan bir araç mıdır, yoksa yatırımcıya başka avantajlar da sağlayabilir mi?
0: Başka avantajlar da sağlıyor Hasan Bey. Burada artık sadece elektrik saklayan pasif bir ekipman değil. Burada piyasa faaliyetlerine de katılabilen, ama belli şartlar var burada, şartları sağlarsa, mevzuat depolama tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmasını da açık açık düzenliyor. Yani elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğinde batarya depolama tesisleri şartları sağlanıyorsa yalnızca enerji depolamakla kalmıyorsunuz. Yan hizmetler piyasası, bu elektrik şebekesinin güvenli ve sürekli çalışması için sağlanan teknik hizmetler anlamına geliyor. Dengeleme güç piyasası gibi sistemlere katılabiliyor yatırımcı. Dengeleme güç piyasası da elektrik sisteminde anlık üretim ve tüketim farklarını gidermek için, yani bir nevi arz ve talebin gerçek zamanlı dengelenmesi için çalışan bir piyasa yapısı. Arbitrajdan da bahsedebiliriz. Bu da önemli bir şey. Elektrik fiyatı düşükken enerjiyi depolayıp fiyat yükseldiğinde sisteme vererek fiyat farkından yararlanma mantığıdır arbitraj. Bu da depolama yatırımları önemli bir gelir modeli haline gelmiştir. Ancak kritik olan şudur. Arbitraj yapabilmek için bataryanın hangi hukuki model altında çalıştığı, şebekeye nasıl bağlandığı ve hangi piyasa kurallarına tabi olduğu da önemlidir. Yani batarya sistemleri teknik yeterlilik, mevzuat şartlarını sağladığında bu alanlarda, biraz önce bahsettiğimiz alanlarda görev alabilirler. Fakat bunların tabii pek çok şeyi sağlaması gerekir. Teminat şartları var, bağlantı modeli var, teknik yeterlilik gibi var. Bunların hepsinin kabulüne bağlı, bunlara katılması bunların kabulüne bağlı. Kısacası batarya doğru planlanırsa hem şebekeye katkı sağlar, hem de yatırımcıya ek gelir katkısı sağlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında sormak istediğimiz o kadar fazla soru var ki Ebru Hanım, yatırımcılar için, buna niyet
0: Evet.
2: eden dinleyicilerimiz için, ancak ne yazık ki süre

0: Programımızın sonuna
1: Ben
0: geldik
1: teşekkür
0: bu
1: ediyorum.
0: haftada. Değerli dinleyenler, bu hafta enerji mevzuatı uzmanı Sayın Avukat Ebru Seyrek'le batarya depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını konuştuk. Efendim, bildiğiniz gibi programı Hasan Kanbolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün bize teknik masada Melih Demirezer yardımcı oldu. Sesimizi sizlere ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu vardım. Haftaya bir başka bölümde, enerjiye dair bir başka konuda tekrar buluşmak üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar,

Tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyette izledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Gazze'de soykırım bin gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı.

Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Ve spor, A-Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti.

sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel zaman gezgini.
1: Kötü yol şartları, salgın hastalıklar, korsan saldırıları, tamamen yabancı bir kültüre uyum sağlayamama riski. Bütün bunlar geçmiş çağlarda doğuya yapılacak bir seyahatten vazgeçmek için geçerli sebepler. Buna rağmen pek çok gezgin, olumsuz ihtimaller ve karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmemiş ve yola çıkma cesaretini göstermişler. 17. yüzyıla kadar eşlik ettiğimiz seyyahların hepsinin erkek olduğunu biliyoruz. Ve belki bunu çok da yadırgamadık. Peki ya kadınlar? Onlar başka dünyalardan habersiz, evlerinde oturmaktan ve dar çevreleriyle yetinmekten memnunlar mı? Memnun olmasalar da ne yapabilirler ki? 18. yüzyıla kadar kadınların yurt dışı gezilerine ve tek başlarına seyahat etmelerine hiç de hoş bakılmıyor. O dönemde kadının yeri kesin olarak ev ve yerleşik aile düzeni olarak görüldüğünden, sınırları aşan kadınlar toplumsal düzen için bir tehdit olarak algılanıyor. Evinin ve erkek himayesinin dışına çıkan, kendi başına seyahat eden kadınların ahlaki olarak yoldan çıktığı, hafif meşrep olduğu ya da bir skandaldan kaçtığı düşünülüyor. Seyahat, bir kadının namusunu ve toplumsal saygınlığını tehlikeye atan en büyük tehlikelerden biri. Ayrıca toplumsal hayata erkeklerin egemen olduğu bu dönemde, kadınların fiziksel ve zihinsel olarak seyahatin zorluklarına dayanamayacak kadar zayıf olduğuna inanılıyor. Kadınların yabancı kültürleri, siyaseti ve coğrafyayı analiz edebilecek rasyonel bir zekaya sahip olmadığı da iddia ediliyor. Ama kadın, yasal bağı olan bir erkeğin himayesindeyse seyahat etmesi kabul edilebilir. Bununla beraber kadınların seyahatleri resmi kayıtlarda neredeyse görünmez kılınmıştır. Dönemin liman kayıtlarında veya devlet tarafından verilen seyahat izinlerinde sadece erkeğin adı yazılır. Eşi, kızları veya kadın hizmetçileri bagaj veya refakatçi mülk statüsünde isimsiz olarak geçirilir. Kadının bireysel bir gezgin kimliği edinmesi hukuken ve bürokratik olarak imkansıza yakın. Ta ki Lady Mary Wortley Montagu'ya kadar. Eşi İngiliz elçisi olan Lady Mary Wortley Montagu, 1717 yılında Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri'ni yaşarken İstanbul'a geldi. Eşinin daha önceki görev yeri olan Viyana'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda Lady Montagu, dostlarına yazdığı mektuplarla gördükleri ve yaşadıklarını ölümsüzleştirdi. Gezginlerimizin bütün yol hikayelerini burada anlatmaya kalksak saatler yetmez. Bu yüzden paylaştığımız anıları Türkiye topraklarında yaşanmışlıklarıyla sınırlıyoruz. Ama Lady Montagu'ya ufacık bir iltimasta bulunacağız ve onun yolculuğuna Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki sınırından itibaren katılacağız. Bugün Sırbistan sınırları içinde bulunan, o dönem Macaristan'ın bir kenti olan Petervaredin'de elçilik heyeti mola verir ve Türk

0: sınırındaki karşılanmalarıyla ilgili düzenlemeler yapılır. Belgrad'a doğru yol alırken, henüz üzerinden birkaç ay geçmiş olan Petervaradin Meydan Savaşı'nın yapıldığı alandan geçerler. Savaş alanındaki görüntüler Lady Montagu'yu derinden sarsar.
1: Osmanlılara karşı kazanılmış kanlı zaferin belirtileri hala taze. Savaş alanı gömülmemiş cesetler ve iskeletlerle dolu. Cinayeti bir nitelik haline getiren savaşın adaletsizliğini düşünmeden edemiyorum. Dünyanın çok geniş bir kısmında oturulmazken, insanların küçük bir toprak parçası için kavga etmeleri inanılır gibi değil. İnsan yararına çok açık bir biçimde ters düşerken, böylesine güçlü biçimde kabul görmüş bu gelenekten daha büyük bir akılsızlık örneği olabilir mi?
0: Soğuk bir Şubat gününde, kalın bir kar tabakasının örttüğü Belgrad'a varırlar. Heyete eşlik eden Alman koruyuculardan çok daha kalabalık bir Türk birliği tarafından karşılanarak şehre giriş yaparlar. Lady Montagu, şehrin Osmanlılar tarafından iki kez alınışını ve yönetimini anlatır yazdığı bir mektupta. Bir gecelik moladan sonra hemen ayrılmak isteseler de, Belgrad'ın yönetiminden sorumlu paşa buna müsaade etmez. Edirne'den gerekli emri almadan onları göndermesi mümkün değildir. Kentin en iyi konutlarından birinde misafir edilirler.
1: Buradaki tek eğlencem ev sahibimiz Ahmet Bey'le yaptığımız sohbetler. Babası büyük bir paşaymış. Kendisi çok iyi bir doğu eğitimi görmüş, Arapça ve Farsça biliyor. Sahip olduğu yetenekler en üst düzeyde görevler almasını sağlayabilir. Ama o, Baba Ali'nin tehlikeli işleri yerine rahat bir yaşamı tercih ediyor. Yaşamının büyük bölümünü her çeşit kitapla dolu güzel kütüphanesinde geçirdiğini söylüyor. Hizmetçilerimizden birine kendisi için harflerimizden oluşan bir alfabe yaptırma merakına kapıldı. Latin harflerini şimdiden çok iyi öğrendi.
0: Lady Montagu, Ahmet Bey gibi insanların Osmanlı İmparatorluğu'nda çok saygı gördüklerini anlatır. Bu insanlar yalnız camilerde değil, adliyede de görev yapabilmektedirler. Kazanç getiren tüm görevler ve cami gelirleri onların elindedir. Padişah, halkının evrensel mirasçısı olmasına rağmen bu dini görevlilerin toprakları ya da çocuklarına kalan paralarına dokunamaz.
1: Bilginin ve imparatorluğun neredeyse tüm zenginliğini tekellerinde bulunduran bu insanların gücünü düşünsenize. Son Osmanlı Sultanı Mustafa'yı tahttan indirmişler. Güçleri öylesine fazla ki sultanın onlara dalgavukluk etmekten başka çıkar yolu kalmıyor.
0: Lady Montagu, Ahmet Bey'in konağında ne kadar iyi vakit geçirirse geçirsin, aşırı soğuk hava nedeniyle evde kapalı kalmaktan sıkılmıştır. Belgrad'da 1,5 aya yakın kalırlar ve Mart sonunda ikinci uzun konaklamalarını yapacakları Edirne'ye varırlar.
1: Türklerin Avrupa'daki bütün topraklarına geçtim. Ah, yolculuk yapmayı ne kadar çok seviyorum. Şükürler olsun ki benim ve ailemin sağlığı yerinde. Hatta oğlum yaşamının hiçbir döneminde bu kadar sağlıklı olmadı. Bu ülke kesinlikle dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Burada her gün yepyeni bir şeyle karşılaşıyorum.
0: Genç kadın, Osmanlı topraklarına girdiği andan itibaren kendini yepyeni bir dünyada bulmuş gibidir. Gözlerinin önünde serilen manzaralar dışında bu ülkenin insanları da bambaşkadır. Türklerin gelenekleri ve inançları hakkında ne kadar eksik bilgilere sahip olduklarını düşünür. Sadece kendi işleriyle meşgul tüccarların ya da yolculukları sırasında buralarda kısa süreli kalan gezginlerin anlattıklarıyla Türk insanını tanımak mümkün değildir. Lady Montagu'ya göre Türkler, bu tacirler ve gezginlerle senli benli olamayacak kadar onurlu insanlardır. Lady Montagu, kadın olmanın avantajıyla farklı ortamlara girebilmekte ve Türk kadınlarıyla sohbet ederek onların yaşamlarını gözlemleyebilmektedir. Edirne'ye gelmeden birkaç gün önce padişahın büyük kızının evlendiğini duyar. Türk kadınlarının abartarak anlattıklarına göre gelin kocasının evine büyük bir tantanayla götürülmüştür.
1: En azından

0: 50 yaşlarında olan kocasını gören gelin hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendini alamamış. Halbuki kocası büyük yetenekleri olan bir adammış ve padişahın resmi gözdesi yani veziriymiş. Fakat bu 13 yaşında bir kız çocuğunun gözünde hoş görünmek için yeterli olamaz tabii.
1: Lady Montagu, Türk kadınlarının yaşamını ilgiyle izlese de devlet yönetimindeki işleyiş de çok ilgisini çekmektedir. Onun anlatımıyla devlet yönetimi neredeyse tamamen ordunun elindedir. Mutlak bir güce sahip olduğu düşünülen padişah bile bir yeniçeri kaşını çattığında korkudan titreyebilmektedir. Bu ülkede birilerini alkışlayan kalabalıklar, yersiz politik konuşmalar ve tartışmalar yoktur.
0: İngiltere'de olduğu gibi yöneticiler hakkında kötü sözler söylenmez burada. Fakat bir vezir halkın hoşuna gitmeyecek olursa, 3 saat içinde efendisinin yanından zorla alınıp, elleri, ayakları ve başı kesildikten sonra büyük bir saygıyla saray kapısının önüne atılır. Burada şehzade halk ya da vezirlerden hangisinin en mutsuz kişi olduğunu tahmin etmek çok zor.
1: Edirne'de her gününü farklı etkinliklerle geçiren Lady Montagu, bir günde Fransız elçisinin hanımıyla birlikte camiye giden padişahı ve alayını izleme imkanı bulur. Padişah alayında herkes göz kamaştırıcı bir lüks içindedir. Yüzlerce insanın bulunduğu bu geçitten daha güzeli olamayacağını düşünür Lady'miz. 40 yaşlarındaki padişah, elçi hanımların gözüne hoş ve yakışıklı bir adam olarak görünür. Lady Montagu, Türk kadınlarının gösterişli giyim ve aksesuarlarına da hayran olur ve kendisi de Türk usulü giyinmeye başlar. Giyimleri bir yana, Türk kadınlarının güzelliğini anlata anlata bitiremez. Diğer gezginler, Osmanlı topraklarında kadınları görme imkanı bulamadıkları için Lady Montagu'nun mektuplarında anlattığı şeyler çok ilgi çekicidir. Örneğin kadınların aile üyeleri dışında herhangi bir erkeğin görmesinin yasak ve günah sayıldığı saçları Lady Montagu'nun hayatında hiç görmediği güzelliktedir. Gür ve uzun bu saçlar inciler ve kurdelalarla örülmüş halde sahiplerinin sırtlarına inmektedir. Ayrıca bu kadınlar ona göre dünyanın en güzel tenine ve iri siyah gözlerine sahiptir. İngiltere sarayında bu kadınlar kadar güzel bir kadın dahi çıkamayacağını düşünür. Kadınların görünüşleri kadar sosyal hayat içindeki yaşantılarıyla da ilgilenir bu genç İngiliz hanım. Osmanlı topraklarındaki kadınların Avrupa'da sanıldığının aksine imparatorluğun yegane özgür halkı olduğunu söyler. Yasaların Türk erkeklerine 4 kadınla evlenme hakkı verdiği doğrudur. Ancak bu haktan yararlanan bir erkek ya da buna tahammül edecek bir kadın yoktur memlekette.
0: Buradaki kadınların bizden daha fazla özgürlüğe sahip olduklarını görmek çok kolay. Belli bir sosyal sınıftan hiçbir kadının iki örtü olmadan sokağa çıkması izin verilmiyor. Bunlardan biri gözlerin dışında tüm yüzü örtüyor. Diğeri ise saçlarını gizleyerek bele kadar iniyor. Vücutlarının şekli ferace adı verilen giysiyle tamamen gizleniyor. Sokakta karşılaştığı zaman en kıskanç erkeklerin bile karısını tanıması olanaksız. Bu şekilde kadınlar tanınmak tehlikesi olmadan diledikleri yere gidebilirler.
1: Lady Montagu, Osmanlı kadınlarının mülkiyet haklarının olduğunu, kendi paralarını yönetebildiklerini ve boşanma haklarının bulunduğunu görür. Yasal ve ekonomik olarak İngiliz kadınlarından çok daha avantajlı konumda olduklarını yazar mektuplarında. Kendisinden önce pek çok gezginin sözünü ettiği veba Lady Montagu'nun de karşısına çıkar. Edirne'de kaldıkları evin aşçı yamağı çok ağır bir nezle geçirdiği söylenerek bir süre evden uzak kalır. Yamak geri döndükten sonra genç kadın onun aslında veba geçirdiğini öğrenir. Bu hastalıktan kurtulan çok insan olduğunu, çünkü burada havanın güzelliği nedeniyle mikrobun yayılamadığını anlatır. Ama onun sağlık konusundaki en önemli gözlemi, o dönemin en öldürücü hastalıklarından biri olan çiçek hastalığı ile ilgilidir. İngiltere'de binlerce insanı öldüren çiçek hastalığına karşı Osmanlı kadınlarının çiçek aşısı yaptığını görür.

0: Bizde çok ölümcül ve bir o kadar da sık rastlanan çiçek hastalığı burada aşının bulunmasıyla etkisiz hale getirilmiş. Bu konuda uzmanlaşmış birkaç ihtiyar kadın tanıdım. Sonbahar geldiğinde, yani sıcaklar azaldığı zaman bu kadınlar ceviz kabukları içinde taşıdıkları çiçek virüsünü çocukların derisine çizik atarak aşılıyorlar ve bu çocuklar hastalığı hafifçe atlatarak bağışıklık kazanıyorlar. Burada çiçek hastalığından ölen kimse yok. Bu yararlı buluşu İngiltere'de moda haline getirecek kadar vatanımı seviyorum.
1: Kendisi de ülkesindeyken çiçek hastalığına yakalanmış ve zorlukla atlatmış olan Lady Montagu, Edirne'deyken oğluna çiçek aşısı yaptırır. Geri dönüşünde aşıyı İngiltere'de tanıtmaya kararlıdır. Bunu mektupla yapmak istemez. Çünkü ülkesindeki doktorların bu hastalığı kazanç kapısı olarak gördüklerini düşünmektedir. Sağ olarak ülkesine dönebilirse, böyle düşünen doktorlarla savaşmak için kendine söz verir. Lady Montagu, verdiği bu sözü tutacak ve çiçek aşısı uygulamasını İngiltere'ye taşıyarak modern aşıcılığın Avrupa'da başlamasını sağlayacaktır. Bugüne kadar tanıştığımız evvel zaman gezginleri içinde ne kadar sıra dışı ve ilginç bir kişilikle birlikteyiz, değil mi? Lady Montagu ile bu zeki, meraklı ve cesur genç kadınla çıktığımız yolculukta bir mola verelim şimdi ve İstanbul anılarına gelecek bölümde ortak olalım.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün rayların işçi kadınları, çalışma hayatına katılım ve mücadelelerinin toplumsal etkilerini konuşacağız. Geçtiğimiz bölümde demir yollarının yalnızca bir ulaşım sistemi olmadığını, aynı zamanda toplumsal hayata dönüştüren büyük bir güç olduğunu konuşmuştuk. Trenlerin kadınların gündelik yaşamlarını nasıl değiştirdiğini, onları evin sınırlarından çıkarıp şehirlerle, yeni fikirlerle ve yeni imkanlarla buluşturduğunu ele almıştık. Aslında demir yolları modern dünyanın en önemli toplumsal dönüşüm araçlarından biriydi. Bir istasyona ulaşan tren yalnızca yolcu taşımıyor, aynı zamanda değişimi, yeniliği ve hareketliliği de beraberinde getiriyordu. Kadınlar için bu değişim, çoğu zaman daha önce erişemedikleri eğitim imkanlarına, iş fırsatlarına ve kamusal yaşama katılımın kapılarını açıyordu. Ancak demir yollarının kadınların hayatındaki etkisi yalnızca yolcu olarak gerçekleştirdikleri seyahatlerle sınırlı değildi. Çünkü trenlerin hikayesinde bir de görünmeyen kahramanlar vardı. İstasyonlarda sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayanlar, telgraf hatlarının başında saatlerce çalışanlar, bilet gişelerinde, yük depolarında, bakım atölyelerinde ve kimi zaman lokomotiflerin yanı başında görev yapanlar. Demir yollarını ayakta tutan kadınlar. Bugün onların hikayesini anlatacağız. Bu bölümde savaş yıllarında değişen iş gücü dengelerini, kadınların demiryolu sektörüne girişini, karşılaştıkları engelleri, verdikleri hak mücadelelerini ve günümüze uzanan etkilerini birlikte inceleyeceğiz. Çünkü rayların tarihi yalnızca çelikten ve buhardan ibaret değildir. O tarihin içinde görünmeyen milyonlarca emekçinin hikayesi vardır ve bu hikayenin önemli bir bölümünü kadınlar yazmıştır. 20. yüzyılın başları. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın büyük bir bölümü savaşların gölgesi altındadır. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı yalnızca cephelerdeki dengeleri değiştirmedi. Toplumların yapısını da kökten dönüştürdü. Milyonlarca erkek silah altına alındı, fabrikalardan, madenlerden, limanlardan ve demir yollarından ayrılarak cephelere gönderildi. Fakat savaş devam ederken hayatın da sürmesi gerekiyordu. Yiyeceklerin taşınması gerekiyordu. Cephane sevkiyatlarının yapılması gerekiyordu. Yaralı askerlerin taşınması gerekiyordu. Şehirlerin birbirleriyle bağlantısının korunması gerekiyordu. Ve bütün bunların merkezinde demir yolları bulunuyordu. O dönemde karayolları bugünkü kadar gelişmiş değildi. Hava yolu ulaşımı henüz emekleme aşamasındaydı. Uzun mesafeli yük ve yolcu taşımacılığının bel kemiği demir yollarıydı. Bir tren hattının durması, kimi zaman bir ordunun ikmal hatlarının kesilmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle demir yollarının çalışmaya devam etmesi hayati bir zorunluluktu. Ancak büyük bir sorun vardı. Demir yolu personelinin önemli bölümü artık cephedeydi. İşte tam bu noktada tarihin yönü değişmeye başladı. Demiryolu şirketleri başlangıçta kadınların bu sektörde çalışabileceğine pek inanmıyor.

yıllar bir süre gelen ön yargılar vardı. Lokomotifler ağırdı, çalışma saatleri uzundu, vardiyalar yorucuydu. İş ortamları çoğu zaman zorluydu. Toplumun büyük bölümü bu işleri yalnızca erkeklerin yapabileceğini düşünüyordu. Ancak savaşın gerçekleri ideolojilerden daha güçlüydü. İş gücü açığı büyüdükçe şirketler kadınları işe almaya başladı. Önce küçük görevler verildi, sonra da büyük sorumluluklar. Ve kısa süre içinde binlerce kadın demir yollarının vazgeçilmez çalışanları haline geldi. Bu yalnızca ekonomik bir gelişme değildi. Bu toplumsal cinsiyet rollerini sorgulatan tarihi bir kırılma noktasıydı. Demir yolu sisteminin görünmeyen sinir ağı telgraftı. Bugün birkaç saniyede gönderdiğimiz mesajların yerini o dönemde telgraf hatları alıyordu. Bir trenin hangi hatta ilerleyeceği, yük trenlerinin ne zaman hareket edeceği, askeri birliklerin hangi istasyona ulaşacağı hepsi telgraf üzerinden koordine ediliyordu. Kadınlar bu alanda son derece önemli roller üstlendiler. Saatler boyunca cihazların başında oturuyor, gelen mesajları çözüyor ve ilgili noktaları iletiyorlardı. Bu görev son derece dikkat gerektiriyordu. Yapılacak küçük bir hata, yüzlerce kilometrelik hatta ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ancak kadın operatörler kısa sürede bu alanda üstün başarı gösterdiler. Birçok ülkede telgraf merkezlerinin önemli bölümü kadın çalışanlar tarafından yürütülmeye başladı. Kadınların üstlendiği görevler bununla da sınırlı kalmadı. Bazıları bakım atölyelerinde çalıştı. Bazıları kondüktör yardımcılığı yaptı. Bazıları yük operasyonlarında görev aldı. Bazıları ise doğrudan lokomotif ekiplerinin içinde yer aldı. Bu gelişmeler dönemin gazetelerinde sık sık haber konusu oluyordu. Çünkü insanlar ilk kez demiryolu sektörünün en zorlu alanlarında kadınları görüyordu. Yağ kokusunun, kömür tozunun ve makine seslerinin arasında çalışan kadınlar yıllardır süren ön yargıları sessizce yıkıyorlardı. Her vardiya, her görev ve her başarı toplumun kadınlara biçtiği sınırların biraz daha aşılması anlamına geliyordu. Ancak başarı her zaman eşitlik anlamına gelmiyordu. Kadınlar aynı işleri yapmalarına rağmen çoğu zaman erkeklerden daha düşük ücret alıyordu. Bazı şirketlerde ücret farkı %30.

yönetici pozisyonlarına yükselmeleri neredeyse imkansızdı. Gece vardiyalarında çalışıyorlar, ağır sorumluluklar üstleniyorlar ancak karşılığında aynı değeri göremiyorlardı. Bu durum zamanla büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Kadın demiryolu çalışanları haklarını talep etmeye başladılar. Önce küçük toplantılar düzenlediler, sonra örgütlendiler. Daha sonra sendikal hareketin içinde aktif roller üstlendiler. Demiryolu tarihinin en önemli emek mücadelelerinden bazıları işte bu süreçte ortaya çıktı. Kadınlar yalnızca kendi ücretleri için mücadele etmiyordu. Daha güvenli çalışma ortamları istiyorlardı. Daha kısa çalışma saatleri talep ediyorlardı. Annelik hakları istiyorlardı. Kreş imkanları istiyorlardı. Mesleki eğitim fırsatları talep ediyorlardı. Ve en önemlisi eşitlik istiyorlardı. Birçok ülkede kadın demiryolu çalışanlarının yürüttüğü kampanyalar zamanla Ulusal Kadın Hakları Hareketi'nin önemli parçaları haline geldi. Rayların üzerinde başlayan mücadele toplumun tamamına yayılan bir dönüşüm hareketine dönüştü. Bugün çalışma hayatında sahip olunan pek çok hakkın arkasında bu görünmeyen mücadelelerin izleri bulunuyor. Aradan geçen 100 yılı aşkın süre boyunca dünya büyük ölçüde değişti. Bugün kadınlar makinist olarak tren kullanıyor, demiryolu mühendisliği yapıyor, istasyon müdürlüğü görevi

bedenleri çalıştırmadılar. Toplumun dönüşümüne de yön verdiler. Ve geride bugün hala hissedilen güçlü bir miras bıraktılar. Şimdi sizleri 1944 yılına götürüyoruz. Savaşın bütün ağırlığıyla sürdüğü günlere. Avrupa'nın birçok kentinde erkeklerin cephelerde olduğu, istasyonların ise gece gündüz çalışmaya devam ettiği yıllara. Dinleyicileriniz hatırlar, dönemin kadın demiryolu çalışanlarının tanıklıkları ve anılarından esinlenerek hazırlanmış bir günlük. O gece gelen tren. 14 Kasım 1944. Bu gece eve dönünce uyuyamayacağımı biliyordum. Belki de bu yüzden günlüğümü açtım. İstasyonda geçirdiğim 12 saat boyunca birçok tren geldi geçti. Asker taşıyan trenler, yük trenleri, posta vagonları. Ama içlerinden biri vardı ki onu uzun süre unutamayacağım. Akşam saat 8 sularında hava iyice soğumuştu. Yağmur peron çatısına vuruyor, rüzgar rayların arasında uğulduyordu. Telgraf odasından yeni çıkmıştım. Nöbetçi memur aceleyle yanıma geldi. Bir hastane treni geliyor. Savaş başladığından beri bu cümleyi defalarca duymuştum. Ama her duyduğumda içim aynı şekilde sıkışıyordu. Tren istasyonuna girdiğimde lokomotifin üzerindeki buhar gece karanlığına karıştı. Vagonların pencerelerinde loş ışıklar vardı. Kapılar açılır açılmaz sedeler görünmeye başladı. Uzun süre unutamayacağım. Akşam saat 8 sularında hava iyice soğumuştu. Yağmur peron çatısına vuruyor, rüzgar rayların arasında uğulduyordu. Telgraf odasından yeni çıkmıştım. Nöbetçi memur aceleyle yanıma geldi. Bir hastane treni geliyor. Savaş başladığından beri bu cümleyi defalarca duymuştum. Ama her duyduğumda içim aynı şekilde sıkışıyordu. Tren istasyonuna girdiğimde lokomotifin üzerindeki buhar gece karanlığına karıştı. Vagonların pencerelerinde loş ışıklar vardı. Kapılar açılır açılmaz sedeler görünmeye başladı. Genç askerler. Bazılarının kolu sargılıydı. Bazılarının yüzü. Yüzüne bakınca insanın gözlerini kaçırmak istediği türden yaralar. Bazıları ise yalnızca tavana bakıyordu. Sessizce. Bir sedyenin yanında duruyordum ki genç bir asker elimi tuttu. O kadar beklenmedik oldu ki önce ne yapacağımı bilemedim. Yüzü çok solgundu. En fazla 20 yaşındaydı. Benden küçük görünüyordu. Affedersiniz.

Bu cümleyi söylerken gözlerinde öyle bir ifade vardı ki tarif etmesi zor. Sanki bütün savaşın içinde tutunabildiği tek şey buydu. Eve biraz daha yaklaşmış olmak. Sonra cebinden küçük bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafta yaşlı bir kadınla küçük bir kız çocuğu vardı. Annem ve kız kardeşim. Onları 2 yıldır görmedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü savaşın insanlardan neler aldığını her gün görüyorduk. Ama bazen tek bir fotoğraf bütün istatistiklerden daha fazla şey anlatıyordu. Tren yarım saat sonra hareket edecekti. Doktorlar ve görevliler telaşla çalışıyordu. Bense peronda kalmıştım. Genç asker bir ara yeniden bana döndü. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Başımı salladım. İyi ki çalışıyorsunuz. Biz cephedeyken burada her şeyin devam ettiğini bilmek güzel. İlk kez birisinin bunu söylediğini duydum. O ana kadar yaptığım işin önemini biliyordum ama bir askerin ağzından duymak farklıydı. Tren kalkış düdüğünü çaldığında yağmur yeniden hızlandı. Vagonlar ağır ağır hareket etti. Pencereden son kez el salladığını gördüm. Ben de karşılık verdim. Adını sormayı unutmuştum. Bir daha onu hiç görmedim. Ama o gece eve dönerken şunu düşündüm. Demir yolları bazen insanları birbirine kavuşturur. Bazen ayırır. Bazen de yalnızca birkaç dakikalarına yollarını kesiştirir. Ve insan yıllar geçse bile o birkaç dakikayı unutamaz. Belki yıllar sonra savaş bittiğinde o genç asker evine ulaşmıştır. Belki annesine kavuşmuştur. Belki kız kardeşi büyümüştür. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. O gece istasyondan ayrılan trenin ardından uzun süre raylara baktım. Ve ilk kez yaptığım işin yalnızca trenleri hareket ettirmekten ibaret olmadığını anladım. Biz aslında insanların umutlarını taşıyorduk. Demir yollarında çalışan binlerce kadın, savaş yıllarında buna benzer sayısız hikayeye tanıklık etti. Kimi zaman bir vedaya, kimi zaman bir kavuşmaya, kimi zaman da yalnızca birkaç dakikalık insanlık aralarına. Rayların tarihi biraz da bu yüzden yalnızca ulaşımın değil, insan hikayelerinin de tarihidir. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. İstasyon şefi o kasabanın en saygın kültür elçisiydi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tilomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır hep aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, en temiz parkları hep gar çevresindeydi. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar bozkıra şehirli bir nezaket getirmişti. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın Art Deco çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası o şehrin en modern

0: ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti.
1: Sevgili dinleyiciler, rayların belleğinde biriktirdiğimiz bu değerli hikayeleri, o isli atölyeleri, gecenin karanlığını bölen telgraf tıkırtılarını ve dökülen o soylu alın terini şimdi kelimelerin gücüyle selamlamak istiyoruz. İstasyonlarımıza o görünmeyen kahramanların sarsılmaz iradesine adanmış yapımcımız Mehmet Kasar'ın yazdığı küçük bir şiir bırakıyoruz buraya. Ruhların şad olsun. Rayların belleği ve görünmeyen miras. Evin dar odasından çelik raylara sızan, kömürün karasıyla yeni bir tarih yazan, yağ kokan atölyede ön yargıyı eriten, kadının emeğidir lokomotifi yürüten. Telgraf tellerinde şifrelenen her gece, kadının dikkatiyle aydınlanır bu gece. Görünmez sinir ağa memurun parmağında, zamanı ilmek ilmek dokur gar şafağında. Eşitsiz her maaşa, cam tavana direnen, grevlerin şafağında inançla şekillenen, bugün koşan trenler, o günden miras kalan, demirin yüreğinde parıldayan bir elmas. Demir yollarının görünmeyen kahramanlarını, savaş yıllarından günümüze uzanan kadın emeğinin hikayesini dinledik. Çelik rayların üzerinde yalnızca trenler değil, cesaret, dayanışma ve değişim de ilerledi. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukla bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Hiç unutmayın, trenler sadece şehirleri, kasabaları birbirine bağlamaz. Trenler insan hikayelerini, geçmişin hatıralarını ve geleceğin umutlarını da birbirine bağlayan o devasa sevgi köprüleridir. Bir sonraki programda vagonlardaki gözlemler, kadın gözünden yolculuk ve toplumsal cinsiyet rolleri hikayesinde yine aynı samimiyetle buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi dolu, rayları huzura çıkan, umut dolu günler dileriz. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınızsa hep aydınlık olsun. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
0: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: 1 dakika.

ekonomiye açılan pencere, ekonomi penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı ekonomi penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kasa yaptırımlarından

0: sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO-Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 2 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırıda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı, 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Ve spor, A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz.

0: Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Türk kültüründe laleyi konuşacağız bugün. Bu nadide çiçeğin geçmişten günümüze öyküsünü anlatacağız. Şimdi güzel bir müzikle başlıyoruz.

0: Var oldunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Tekrar
1: Ben
0: hoş
1: de sağ olun.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz
0: Evet,
1: de.
0: çok güzel
1: Programımızda
0: oldu.
1: laleyi konuşuyoruz. Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel, rengarenk
1: Evet.
0: laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir-i sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca
1: Evet.
0: topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Hem sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, zor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş, lalenin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında eskilerden mi söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif eğik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de biliyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı.
0: Evet.
1: Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öne çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de sertlikler de oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın

0: güzelliği ortaya çıkmazdı. Kötüler evet. olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıddıyla biliniyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi lalenin güzelliği ayrı, beyaz ve siyahın da rengi ayrı. Buradan da olan
0: çok güzel
1: lalenin
0: renkleri
1: güzelliğini
0: var.
1: Hissediyoruz.
0: Evet. Az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz. Evet. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzüm diyor. Hı-hı. Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait, müziği de Rauf Hacıyev'in de. Ona bağlı olarak da Aman Aman Ayrılık diye Polat Bülbüloğlu'nun bir güzel eserini seslendireceğiz.
0: Çok güzel. O halde hep birlikte keyifle sizi dinliyoruz. Buyursunlar
1: Teşekkürler.
0: Efendim.
1: Teşekkürler.

0: harikulade. Var olunuz. Sağ olun. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birbirinden güzel laleler var. Ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten lale.

0: diyebiliriz tam bunu, değil mi?
1: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Hmm. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda, Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Fatih'te Gülhane Parkı'nda, Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda, yine Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda laleler gözümüze çarpıyor.
0: Evet. Lale dendiğinde Azerbaycan'da da biliyorsunuz sevilen bir çiçektir. Lale ile ilgili bizim bir çok güzel mahnımız var. Laleler mahnısı.
1: Evet.
0: Bunun bestecisi Teliman Hacıyev'di. Söz yazarı da Aslan Aslanov'du. Biz onu şimdi biraz sonra size seslendireceğiz. Bununla ilgili ben bir kısa malumat vermek istiyorum. Bu mahnı ile ilgili şöyle bir rivayet de var ki 1918 yılında Bakı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Hı hı. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı fesli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Teliman Hacıyev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Hmm. Bu da biraz yanlıştır. Bunları biz düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Teliman Hacıyev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Teliman Hacıyev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii, biliyorlar ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahnı o kadar güzeldir ki, sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer, bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende köze laleler. Meylim üzündeki kara haldadır, hicranın elacı ilk misaldadır. Ne vaktir aşığın gözü yoldadır, bir konak gelesiz bize laleler.
1: Aa, çok güzel.
0: Bunlar bizim... Evet, Nuri Paşa komutasındaki onlara çok yakışır bir eserdi, çok yakışır bir sözlerdi.
1: Evet.
0: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdı ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel.
1: Evet.
0: Ama tarihi doğru bilmemiz lazım. Bu konuda ben ufak bir bilgi vermek istedim.
1: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Hı. Çok güzel, hem sözleriyle hem müziğiyle, hı-hı, çok değerli bir mahnıdır.
1: O halde hiç vakit kaybetmeden sizi dinliyoruz.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel bir manada.
0: Laleler, ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, Türk.

0: geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Iğdır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bundan Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Sağ olun.
1: Lale'nin dinsel sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
0: Evet.
1: Siz de ifade etmiştiniz
0: evet,
1: bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini, tekliğini. Lale divan edebiyatında sıkça kullanılmış, şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış, İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz,
0: evet.
1: Sizden bir eser daha dinleyelim, ardından sohbetimize devam edelim.
0: Tamam.
1: Sırada hangi eser var?
0: Sürpriz olsun, biz o eseri çalalım, daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi Abdullah
2: Evet,
0: Hocam?
2: evet Lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet'in çeşmesi, lale devri sanat yapılarına en güzel örnek. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
2: Evet. Aslında lalenin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hollanda'da meşhurdu ya lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şeyi değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya. Demin siz de ondan bahsettiniz. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resme bir sembole dönüşüyor. Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı bir kimlik unsuru olarak görülür.
0: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. İlk önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte lalenin Hollanda'ya gidişi o
2: Gidiş,
0: gidiş. Hikaye böyle.
2: evet. Eskiler der ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek, diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
0: Güzel bir mesaj.
2: Evet. Çünkü

0: Ki güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
1: Evet, çok
0: Yani
1: güzel.
0: evet, güzel bir hikaye değil.
1: Abdullah hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın daha sonuna geldik.
0: Evet.
1: Benim için çok
0: Evet.
1: keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
0: Sağ olun.
1: Sohbetimizde de Lale'yi konuştuk. Lale'nin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de
0: Tarihtesini.
1: nerelerde bulunduğunu,
0: Evet.
1: Hollanda'ya
0: Nasıl
1: işte
0: gittiğini.
1: nasıl gittiğini ele
0: Evet.
1: aldık. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz katkılarınız için.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Selamlar, sevgiler. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali Şahin var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini aktaracak bize. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Meriç Enercan stüdyomuzda konuğumuz olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. NATO'da tarihi eşik Ankara Zirvesi. Ankara Zirvesi NATO'nun içinden geçtiği değişim sürecinin kritik bir adımını teşkil ederken, aynı zamanda önümüzdeki sürece dair yol haritasının netleşmesi bakımından bir işlev taşıyacak. Türkiye'nin NATO vizyonu dünyaya tanıtıldı. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa'da hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirlenen tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı açıklandı. Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı. Görgün, sektörün son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da terör saldırısı iddiaları asılsız açıklamasını yaptı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G bloğa ilişkin davada karar açıklandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul'un batı kesimleriyle Kars çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı kod uyarısında bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı iddiasını yalanladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İran'ın eski lideri Hamaney için devlet töreni, yüzden fazla ülkeden üst düzey katılım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen devlet töreni, yüzden fazla ülkeden devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin katılımıyla modern tarihin en büyük cenaze merasimlerinden biri oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'da görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak amacıyla İran'a gelen Yılmaz, Pezeşkiyan'la görüşmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. İran Ordu Komutanı Hatemi, Hamaney'in intikamını alacağız dedi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabına göre Kalibaf, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran'a gelen Çin heyetiyle görüştü. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Son haberimiz yine ekonomiden. Haziran'da fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Haziran'da en yüksek fiyat artışı %54,26 ile taze meyvelerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %37,64 ile meyvesi yenen taze ve soğutulmuş sebzeler oldu.
2: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş buldum. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Çiftçiler ve özel sektör temsilcilerine yönelik açıklamaları vardı. Bir de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamaları ön plana çıkmış. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, oldukça kalabalık bir gruba, tarımla ilgilenen kalabalık bir gruba seslendi Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye'yi hedefe ulaştıracağız dedi. Bununla ilgili zaten bu ay gelişmeler yakından takip ediyoruz. Meclise bir yasa gelecek mi, gelmeyecek mi, nasıl gelecek bu gündemde. Cumhurbaşkanı da bu nedenle söylediği her şey dikkatle takip ediliyor. Hı hı. Herhangi bir takvim işte söyler mi, bir tarih verir mi falan diye. Orada 2 trilyon dolarlık bir terör zararından bahsetti. Bugüne kadar maliyetinden bahsetti. Terör bittiği zaman özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun turizmden tarıma her alanda önemli bir kalkınma göstereceğine de dikkat çekti. Burada çiftçilere dönük de yine haberleri, müjdeleri vardı diyelim. Özellikle kadın ve çiftçi, kadın ve genç çiftçilere dönük olarak kredi miktarının artırıldığını söyledi. 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Burada 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 ay taksit 10 yıl pardon vadeyle ödenecek. Diğer taraftan yine süt hayvancılığı yatırımlarından bahsetti. Orada 60 milyon dolarlık 60 milyon liralık besicilik yatırımlarına da yine 40 milyon liralık bir yatırım kredi destek sağlanacağını söyledi. Diğer taraftan yine Türkiye'nin tarımsal üretim yelpazesine de değindi. Sebzede Türkiye'nin dünyada 3. sırada, meyvede 4. sırada olduğunu dile getirdi. Yine bu don olayını geçen sene çok yaşamıştık. Onunla ilgili olarak 47

0: milyar liralık bir ödeme yapıldığını ifade etti Cumhurbaşkanı. Yine bir de ihracattan bahsetti. Tarımsal ihracatta bir açık olmadığını da dile getirdi.
1: Evet, tabii artık çok önemli bir haftaya yaklaştık. NATO zirvesi önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak. Hem yoğun hazırlıklar var, hem tabii bu NATO zirvesi bir tarihi eşik olarak nitelendiriliyor, değerlendiriliyor. Sonrası yaşanacak gelişmeler, Türkiye'nin rolü tartışılıyor, konuşuluyor, analiz ediliyor. Bu zirveyi hazırlıklarla başlayalım. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz?
0: Çok önceden başladı aslında hazırlıklar ama son bir hafta, 10 gündür, 2 haftadır biz artık iyice yoğunlaştık.
1: Evet.
0: Yaşadığımız şehirde bunları görüyoruz,
1: Evet.
0: izliyoruz. İşte altyapı yenilenmelerinden, işte hava alanı açıldı yeni Etimesgut'ta, yeni bir Ankara havaalanı açıldı, liderlerin inip kalkacağı. Diğer taraftan güvenlik boyutuyla her gün bir önlem alınıyor. Dün İçişleri Bakanlığı açıkladı. En son işte bu ağır vasıtalar dediğimiz çekicidir, tırdır, onların girişi kısıtlandı. Kuryelerle ilgili kısıtlamalar getirildi. Epeyce bir güvenlik önlemi de var. Tabii 53 binin civarında güvenlik görevlisinin görev alacağı belirtiliyor.
1: 56.288
0: Heh,
1: yazıyor Milliyet
0: evet.
1: Gazetesi.
0: Bayağı bir rakam var. Hatta bunlar çeşitli illerden, diğer
1: Evet.
0: illerden gelecekler. Polistir, diğer emniyet mensuplarıdır, güvenlik güçleridir. Bu güvenlik hayat. Yani şehirde yaşadıklarımızın, bizim gördüklerimiz. Diğer taraftan tabii NATO toplantısı önemli, İstanbul, Ankara'daki. Niye önemli? Bunu aslında konuşmak gerekiyor belki. İşte Salı gününden itibaren 7 ve 8'inde liderler zirvesi yapılacak. 7'sinden itibaren pek çok ülkeden Türkiye'ye uçaklar inecek, bir sürü lider gelecek ve Trump'ın gelişini de ayrı bir yere koymamız lazım belki. O gelip gelmeyeceği konusu hep tartışma konusuydu ama Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve onun daveti üzerine geliyor Trump. Ayın 7'sinde gelecek. Onun öncesinde bu bir resmi ziyaret görüntüsünde taşıyor. O gün gelir gelmez Cumhurbaşkanı ile bir görüşmesi olacak, ikili görüşme olacak, heyetler arası görüşmeler olacak. Daha sonra birlikte açıklama yapılacak. Külliye'de yine resmi törenle karşılanacak. Bu tür detaylar var. Sonra Trump'ın gidip biraz dinleneceği ve akşam da NATO toplantısı için verilecek, liderlere verilecek yemeğe katılması bekleniyor. Tabii liderler Türkiye ile Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler, temaslar yapmak isteyen liderler var. Oldukça yoğun bir trafik olacak. Amerika ile görüşmeye nin Türkiye için neden önemli olduğundan başlarsak, orada işte bu katsa yaptırımlarının kalkması noktasında bir beklenti var. Kalkacağı belirtiliyor. Bunu Dışişleri Bakanı da dün akşam bir televizyon programında söyledi. Onun dışında Kaan uçağına yerli motor üretimi daha gerçekleşmedi. Oradan motor temini noktasında bir gelişme olabilir. Trump çünkü Türkiye'ye hediyelerim olacak
1: Evet.
0: demişti. Böyle bir,
1: T-35'ler
0: evet,
1: sonra.
0: F-35'e dönüş olabilir ama programa dönme noktasında o süreçler biraz konsorsiyumun ona karar vermesi gerekiyormuş ama o noktada bir adım atılması bekleniyor. Bunun dışında tabii Suriye meselesi var, Irak'taki gelişmeler var. Bütün bunlar masada olacak. İkili ilişkiler bu noktada önemli. Diğer taraftan NATO'ya baktığımız zaman hep bahsediliyor bir süredir. NATO 1.0, 2.0 ve şimdi 3.0. 1.0 NATO'nun kurulduğu 1949 yılından itibaren Soğuk Savaş dönemini kapsayan bir süreçti bu. Daha sonra ikinci sürece 2.0'a geçildi. Burada da daha çok işte hem Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki sonraki süreç, 11 Eylül saldırıları vardı ve yine bu noktada terör örgütleriyle mücadele, terörle mücadele, onun dışında nükleersizleşme, bunlar böyle değişik başlıklardı. İşte Afganistan'a ordu gönderilmesi, Balkanlar, diğer yerdeki olaylar, ülkelerdeki gelişmeler, bunlar hep gündemdeydi, Irak. Şimdi yeni bir süreç deniyor. O süreçlerde NATO bütün işlevlerini yerine getirdi. Ama şimdi 3-0 yeni dengeler var, yeni gelişmeler var. Burada neler var? Rusya'nın ilk defa Avrupa bir güvenlik noktasında kendisini işte riskte görüyor. Güvenliği noktasında bir sıkıntı var. Özellikle Rusya ile ilgili Rusya-Ukrayna savaşından sonra ortaya çıkan bir durum var. Diğer taraftan Çin'in özellikle ekonomi ve diğer alanlardaki gelişimi var. Bütün bunlar tabii masada olacak. Diğer taraftan da bakıyoruz, Avrupa ilk defa kendini bu kadar güvensiz hissediyor. Daha önce Macron beyin ölümü tamamlandı demişti NATO için. Pardon.
1: Evet.
0: Ama daha sonra bu savaşın çıkmasından sonra ülkeler bir takım adımlar atmak zorunda oldukları ortaya çıktı. Özellikle Trump'ın da bir takım talepleri var. Artık Avrupa'yı üstünde sırtında taşımak istemiyor. Herkesi taşın altına koymasını, elini taşın altına koymasını istiyor. Özellikle İran'da, İran Savaşı'nda da yeterince Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği destek vermediği için de eleştirileri olmuştu. Hatta şöyle gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin 2035 yılına kadar Avrupa Birliği ülkelerinin bu alana yatırım yapmaları noktasında da görüşmeler, talepler de var. Hani bir Avrupa ordusu kurulması, Avrupa'nın daha güçlenmesi. Bu konular belki sonuç bildirgesine de yansıyacaktır. Yine beşinci madde konusu var. NATO müttefiki bir ülkeye yapılan saldırıların bütün ülkelere yapılmış sayılması noktasındaki durum da yine belki bu toplantıdan sonra ortaya tekrardan vurgulanacaktır. Tabii burada sadece askeri boyutuyla da bakamıyoruz. Çünkü başka hani işte kara, hava, deniz kuvvetleri, işte askeri birlikler gibi değil. Çünkü yeni teknolojiler gelişti. Uzay sistemleri var. Farklı yapay zeka var. Yani savaş noktasında daha teknolojinin, savunma sanayi alanında daha teknolojinin öne çıktığı alanlar var. Bu noktalarda Avrupa'nın da belki yeni fabrikalar kurma, yeni işte ordu bulundurmakla olmuyor. Farklı yatırımlar yapma, yeni bantlar açma, yeni ürünler geliştirme, bunlar da bu 3.0 dediğimiz şeyin, dönemin belki unsurları olarak ortaya çıkacak. Bu da önemli görünüyor. Türkiye'ye baktığımızda bu süreçte Türkiye savunma sanayinde son 20 yılda epeyce bir yol kat etti. İşte 11 milyar dolarlık ihracat rakamlarını artık konuşur hale geldik. Bir de NATO'da ilk defa savunma sanayi forumu düzenlenecek ve bu ilk defa şeyin toplantının doğal bir parçası halinde görünüyor. Savunma sanayi şirketleri gelecek Türkiye'ye. Bu ayakta da oldukça hareketli bir sürecin yaşanmasını bekliyoruz. Diğer taraftan yine kuvvet komutanları, genelkurmay başkanlarının da bir arada olduğu toplantılar olacak. Ay Yıldız binası var inşaatta.
1: Ay Yıldız müşterek karargahı.
0: Karargahı, evet. Burası da dün bir basın toplantısıyla tanıtıldı gazetecilere. Buradaki Yıldız kısmı tamamlanmış. Ay kısmındaki inşaatın da 2028'e kadar tamamlanması bekleniyor. Burada ilk defa Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bir çatı altında toplanacak. Her şeyde akıllı diyebileceğimiz, yani tümüyle teknolojinin kullanıldığı yapılar olacak. Burada da yine genelkurmay başkanlarına, Milli Savunma Bakanlarına NATO da gelecek. Burada bir yemek, bir şey, kokteyl gibi bir organizasyon da düzenlenmesi,
1: resepsiyon
0: düzenlenmesi de bekleniyor. Genel hatlarıyla NATO böyle önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor.
1: Yoğun bir haftayı karşılamak üzere Ankara, Türkiye. Bakalım sonrasında neleri konuşacağız, hep birlikte göreceğiz. Tabii mecliste de hem önemli yasa teklifleri var, hem iç siyasetin gündemi yoğun. Ekonomide de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla hareketli bir gündem var. İç gündemimize bakarsak neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi NATO ile devam edersek meclis de NATO nedeniyle çalışmalarına bir hafta gelecek hafta ara verecek. Çünkü bir sürü yollar trafiğe kapalı
1: Evet.
0: olacak, geliş gidiş sıkıntısı olabilir diye. Ondan sonraki hafta meclis işte çalışmalarını da uzatmıştı Temmuz ayında. Yoğun bir tempoya girecek. Dün

0: Bugün verilen yasa teklifleri var. Dün bir öğrenci affı yasa teklifi verildi. Bu üniversite kapılarını yeniden öğrencilere açıyor. Buradaki tek şart daha önceki aflardan yararlanmamış olmak. Yasa çıktıktan sonra 4 ay içerisinde öğrenciler başvuruda bulunacaklar. Askere gidenler de bittikten sonra 2 ay içerisinde başvuruda bulunacaklar. Ayrıca bu tıp fakültelerinde intern öğrenciler var. Bu normal eğitimi tamamlamış ama intern aşamasında kalmış. Bunlar pahalı eğitimler, diş hekimliği, tıp fakülteleri olsun. Burada bu eğitimini intern sürecinde tamamlanmaları için onlara da bir fırsat veriliyor. Tabii burada geri dönüşte terördür, işte yüz kızartıcı suçtur, bazı kriterler var. Onlara bulaşmamış olması gerekiyor. Yasa teklifinde yine dikkat çeken diğer bir başlık, Türkiye'deki üniversiteler yurt dışında kampüs açabilecekler, öğrenci kabul edecekler. Bunun için Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle, izniyle bu iş olacak. Bir de çok konuşuyorduk. Bazı bürolar var, tez yazıyorlar. Yazıyorlar, yazdırtılıyor. Yani talep var ki bunlar yazıyorlar. Bu noktada da bir takım artık yaptırımlar gelecek. Böyle işte akademik kariyer yapanlara, tez yazanlara işte 5.000 günden 10.000 güne kadardı zannedersem idari para cezası gelecek. Bu tezlerle, bu yazılmış hazır tezlerle akademik kariyer yapan, ünvan kazananların da aynı şekilde bu ünvanları elinden alınacak ve yine para cezası olacak. Diğer taraftan yine yurt dışındaki üniversitelerin burada şubelerini açıyorlar. İzinsiz olarak diploma, işte lisans üstü diploma dağıtan kurumlar var. Onlara da ceza gelecek. O noktada da bir kontrol altına alınmış oluyor. Çünkü bu eğitim işi parayı verince gidermiş gibi üniversitelerde böyle bir şey var. Kolay
1: Algı var,
0: kaçma
1: yanlış bir
0: algı
1: algı.
0: var. Evet. Onun önüne geçilmiş olacak. Akademisyenlere yine emekli olanlara belli bir yaşa kadar tekrardan çalışma imkanı sağlanıyor. Bu da önemli. Böyle ana hatlarıyla böyle bugün tekrar bir ekonomi paketi sunuldu. Bugün enflasyon açıklandı dediğiniz gibi. Haziran ya, enflasyonu 0,99 çıkmıştı. Bu 6 aylık enflasyon oranı önemliydi emekliler için. Hem SSK Bağkur hem memur emeklilerin artış oranları belirlendi. 17,76 SSK Bağkur. Diğerlerininki de yine 13,52 zannedersem memur ve memur emeklilerinin. Bir de en düşük emekli maaşı alanlar var bu kök maaştan dolayı. Ne kadar artış olursa olsun o kurtarmayanlar yani o şeye
1: Hep düşük
0: ulaşamayanlar,
1: kalanlar.
0: düşük kalanlar onların oranı da belli oldu. 23.552 lira olarak en düşük emekli maaşı da belirlenmiş oldu ve bunlar gelecek haftayı atlattıktan sonra her iki düzenleme de meclise gelecek, komisyondan geçecek. Böyle bir düzenleme
1: Ama enflasyon
0: görünüyor.
1: oranları biz dün konuştuk yine programımızda beklenen
0: Beklenen
1: oranlar değil mi?
0: düzeydeydi.
1: Yani böyle
0: Yani
1: sürpriz
0: birin
1: olmadı.
0: biraz altı vardı, biraz üstü vardı. O yüzden beklenen düzeyde diyebiliriz. Hatta bugün Mehmet Şimşek tekrar bir açıklama yaptı. Tekrar dezenflasyon sürecine dönüyoruz dedi. Bunda tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol fiyatlarının 70 dolara kadar düşmesinin büyük etkisi var. Şeyin de aynı şekilde Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısının da açıklamaları vardı. Gelecek ay bir tık daha herhalde iyi gidebilir. Çünkü hem sebze meyve fiyatlarında bir düşüş var, enerji de var. Konut hala hani yukarıda çekiyor. Böyle bir enflasyonla karşılaştık ama hala %1'lerde aylık bir enflasyonumuz var yani.
1: Peki, evet, böyle yoğun bir gündemle bu haftayı tamamlıyoruz. Bakalım önümüzdeki haftaki yoğunluğu nasıl takip edeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Bugünün gündemini önümüzdeki haftayı da biraz sizinle değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: TRT
1: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı, merhaba.
2: Merhaba, Washington'dan, Arzu Türk'ten, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
2: Amerika Birleşik Devletleri gündeminde tabii ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü yarın. Dolayısıyla şu an aslında ülke ona kilitlenmiş durumda. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Washington'da olacak. İşte geçit törenleri olacak. Savaş uçakları Washington üzerinde uçuş yapacaklar. Dolayısıyla 250. yıl dönümünde bu şekilde kutlamış olacak Amerika Birleşik Devletleri. Bugünden itibaren tabii federal tatille birlikte ülke bu kutlama havasına girmiş durumda. Tabii küresel meselelerle ilgili konuşacak olursak, özellikle İran ile ilgili müzakereler yine belli aralıklarla gündeme geliyor. Özellikle bu hafta Doha'da yapılan görüşmeler ağırlıkla gündem maddesiydi. Amerikalı ve İranlı heyetler Katar'ın arabuluculuğunda, tabii bir noktada Pakistan da dahil oldu bu arabuluculuk çalışmalarına, İranlılarla dolaylı görüşmeler yürüttüler. Ve bu görüşmelerde özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin istikrarlı bir şekilde devam edilmesi ve buna ek olarak İran'ın nükleer programı, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması ve İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı neler yapılabileceği, bu yönde İranlıların taleplerini ilettiğini biliyoruz. Tabii diğer konular şu anda en azından askıya alınmış durumda, ama özellikle Hürmüz Boğazı ana konuydu. Bu hafta gerçekleşen bu görüşmelerde somut bir sonuç çıkmamakla birlikte, en azından Hürmüz Boğazı'nda durumun daha kötüleşmemesi konusunda karşılıklı anlayışa varıldığını biliyoruz Amerikalı ve İranlı heyetlerin bu haftaki görüşmelerinde. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda bir gerginlik yaşandı ve özellikle Amerikan ordusu, dinleyicilerimiz hatırlar, İran'ın Boğaz'dan geçen bazı gemir ve tankerlere drone saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran hedeflerini vurmuştu. Dolayısıyla gerginlik artmıştı, sıcak temas da sağlanmıştı. İşin tekrar aynı boyuta gelmemesi için, aynı noktaya gelmemesi için iletişim kanallarının daha sık açılması gerektiği yönde mutabık kalındı. Bu haftaki Doha görüşmeleri aslında durumun daha kötüleşmesini önlemek açısından önemliydi. Ama bir sonuç çıktı mı? Hayır. Diğer taraftan iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalanmasının üzerinden 16 gün geçti. Mutabakat zaptı imzalandığında 60 günlük bir süre başlamıştı. Dolayısıyla kaldı 44 gün. Bu 44 gün içerisinde yine Amerikalı ve İranlı heyetlerin özellikle gelecek haftalarda yüz yüze görüşmeler olsun, doğrudan ve dolaylı yüz yüze görüşmeler için bir takım planlamalar yapacaklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Ama şu ana kadar en azından netleşmiş bir görüşme takvimi yok. Diğer taraftan ikinci önemli başlıkta tabii gelecek hafta Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine ilişkin Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Ankara'ya gidecek zirve için. Diğer NATO üyesi ülkelerin liderleriyle birlikte ve 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da çok kritik bir zirve gerçekleşecek. Öyle ki Amerikan yönetimi bu zirveyi ittifak tarihinin muhtemelen en önemli zirvesi sözleriyle tanımladı. Bu tanımlamayı yapan Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio, kongre oturumunda söyledi bunu. Ve herkes aslında, Washington'da da birçok kişi, bizim de konuştuğumuz TRT olarak röportajlar yaptığımız pek çok eski devlet görevlisi olsun, Amerikalı, emekli asker olsun, kıdemli profesörler olsun, hepsi bu zirveyi bekliyorlar. Ve özellikle konuştuğumuz her yetkili, eski yetkili ve şimdiki zaten Amerikan yönetiminde bulunan yetkililer de bunu dile getiriyorlar. Türkiye'nin ittifak içindeki önemini sıklıkla vurguluyorlar ve özellikle şu dönemde, yani çatışmaların pek çok coğrafyada arttığı bir dönemde, Türkiye'nin gerek NATO'nun ikinci büyük askeri gücüne sahip oluşu, gerekse son yıllarda muazzam bir hızda gelişen savunma sanayi ve diplomasi alanında da özellikle çatışmaları sona erdirme rolü ve arabulucu rolüne sıklıkla dikkat çekiliyor. Bu açıdan bu zirvenin Ankara'da yapılıyor olması önemli. Geçen hafta hatta Donald Trump NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul ettiğinde her ikisi de Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyoruz demişlerdi. Hatta Trump'ın şöyle de bir ifadesi vardı: eğer bu zirve Türkiye'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleniyor olmasaydı muhtemelen gitmezdim demişti. Çünkü Trump'ın da NATO üyelerine, Avrupa'daki NATO üyelerine eleştirilerini biliyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir zirve. Dikkatler Ankara'da olacak. Washington'dan da yakından takip ediyor. Ankara'da yapılacak, gelecek hafta yapılacak olan

0: Ben de.
1: TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Meriç Enercan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Arzu Hanım.
0: Evet, gündemin ilk sırasında, spor gündeminin ilk sırasında Dünya Kupası
1: Tabii.
0: var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika'da düzenleniyor Dünya Kupası. Artık son 32 maçlarında da sona yaklaşıldı. Son 16 turuna kalan takımlar, ülkeler belli olmaya
1: Tabii
0: başladı.
1: bu akşam yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla son 3 takım da belli olacak. Bu arada tabii Türk milleti çok büyük yara aldı bu işte. Çok üzgünüz. Çok ben kızgınım da yani üzgün olanlar var. Yani bir takım şeyleri şansı, talihe, kadere, kısmete falan bağlayamazsınız Arzu Hanım. Çok çalışırsınız, çok çabalarsınız, sonuna kadar mücadele edersiniz. O arada öldünüz kaldınız, kısmet değilmiş, Allah istemedi der, çıkarsınız. Öyle
0: Evet.
1: bir şeyler yapabilecekken işin kolay yoluna sapıp da milleti kızdırmanın manası falan da yok.
0: Tabii.
1: Yani orada biz çok umutluyduk, çok iyi takımdık, bir şeyleri yanlış yaptık, eksik yaptık ve kaybettik.
0: Nedir?
1: Bunu kaybettik.
0: Türk milli takımının hatası, eksiği nedir?
1: Şöyle söyleyeyim, bizi aldatan bir takım şeyler vardı Arzu Hanım. Şuydu bizi aldatan. Biz bir şekilde maçı yenik duruma düşsek de çeviriyorduk ve iş bitiyordu. Ama biz şunu hiç denemedik. Çok ama çok katı savunma yapan takımlar karşısında sabretmeyip, disiplini yitirip, hata yapıp, golü yedikten sonra sallanma olayına hiç tanık olmadık. Burada onu
0: İlk
1: yaşadık.
0: iki maçta mesela
1: Aynen öyle.
0: çok
1: Tabii önce Avustralya
0: yoğun bir
1: maçı.
0: savunma vardı
1: Aynen öyle.
0: takımda,
1: Avustralya maçı.
0: karşı takımda.
1: Yani Türkiye'de onun moda deyimi var. Otobüsü kalenin önüne çekti derler.
0: Evet.
1: 9 kişi savunma yaparlar. Bir kişiyi orta sahada bırakırlar kontrata. Onun dışında gelene dan gidene dum böyle bir oyun anlayışıyla ki bunu çok dandında yapmadılar. Çok çabuk kontratağa
0: Evet.
1: çıktılar.
0: Evet.
1: Bizi de çok fena yaraladılar. Hem Avustralya hem de Paraguay.
0: Evet.
1: Ha, diyeceksiniz ki Avustralya'da Paraguay'da şu anda 32'de maç oynuyor. İşte şey son 16'ya kaldı Paraguay yanlış
0: Evet.
1: hatırlamıyorsam
0: Evet.
1: notlarımda var. Tabii Paraguay Fransa ile oynayacak. Yani son 16'ya da kaldı. Demek ki bu işleri disiplinli ve doğru yaptığınız zaman Amerika'yı yenip 100 yılın galibiyeti falan filan diye sevinip zil takmanın falan bir manası yok. Milli takım teknik direktörü Montella'nın yaptığı gibi iyi olduğu zaman buna aferin çok iyi çok güzel bravo alkışlar tebrikler diyorduk ama hata yaptığı zaman da bunları söyleyip tartışacağız
0: Daha
1: ki
0: iyisi olsun bir
1: daha iyisi olsun.
0: sonrakinde.
1: Bunu kendiler de tartışacak. Bu arada yanlış olan bir şey var. Hem Futbol Federasyonu hem Milli Takım Teknik Direktörü medyanın karşısına geçip

0: Buna ilişkin açıklamaları yapmak, insanları bilgilendirmek zorunda. Niye böyle olduğuna ilişkin.
1: Peki, belki
0: Öğreneceğiz. Bu
1: önümüzdeki
0: arada
1: süreçte.
0: 32'ye geçelim tabii.
1: Hı, tamam.
0: Sevinenlerin yolundan devam edelim.
1: Biraz da
0: Biz
1: sevinenleri
0: hiç yani
1: konuşalım.
0: sevinenleri konuşalım gitsin. Güzel maçlar oldu. Mesela Japonya-Brezilya maçı. Brezilya'nın son dakikada kazandığı bir maçtı. Kan ter içinde kazandığı bir maçtı. Japonya'nın çok saygı duyulacak bir mücadelesi vardı. Paraguay-Almanya karşısında müthiş mücadele sergiledi. Bizim maçımızdan daha akıllıca oynadılar. Maçı 1-1 bitirip penaltılarla elediler. Kanada-Güney Afrika'yı geçti. Fas takımı, Afrika'nın incisi diyelim ona. Fas takımı Hollanda'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla eledi ki normalde Fas Hollanda'yı maç içinde de elerdi. Çünkü iyi bir takım. Yani işte Fildişi sahili Norveç'le oynayacak. İşte pardon Arjantin'le oynayacak. Arjantin karşısında bu akşam göreceğiz. Fransa İsveç'i geçti. Meksika Ekvator'u geçti. Ve sonunda şu anda hali hazırdaki eşleşmelerimiz şöyle. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre belli. Bu akşam oynanacak Kolombiya-Gana maçında kazanan, galip gelen taraf rakip olacak İsviçre'nin. Bir de Arjantin Yeşilburun'la, Yeşilburun adalarıyla Avustralya-Mısır maçları oynanacak yine sabaha karşı. Bu maçların kazananları da son 16'nın iki takımı olacak ve Dünya Kupası keyfimiz devam edecek.
1: Devam edecek.
0: Yine sürprizler bekliyorum. Bir kenara not düşeyim. Çünkü gerçekten çok ilginç takımlar var. Mesela Paraguay takımı bence çok ilginç bir takım. Sürpriz yaparsa şaşırmam. Fas takımından iyi bir sonuç bekliyorum.
1: Yine bir
0: İyi bir takım.
1: sürpriz.
0: Yani
1: Aynı
0: Kanada'yı
1: Hollanda
0: yenerse
1: maçında olduğu
0: çok
1: gibi.
0: sürpriz sayılmaz ama Paraguay Fransa'yı elerse bence şampiyonanın sürprizi olur. O zaman da biz kendimizi ne kadar büyük, gereksiz yere büyük gördüğümüzü anlarız. Çünkü biliyorsunuz biz Avustralya'yı yeneriz, Kanada'yı da yeneriz,
1: Çok rahat bir takım, şey, grup diyorduk,
0: Paraguay'ı
1: değil
0: da
1: mi?
0: yeneriz. Tabii Amerika ile belki ev sahibi
1: Evet.
0: falan diye berabere
1: Çok
0: kalırız
1: rahat
0: falan
1: çıkarız
0: diyorduk. İşte böyle
1: gruptan
0: ukalalık
1: diyorduk.
0: yaparsan adamın ağzının payını verirler, bir kenara oturtur, Dünya Kupası'nda televizyondan seyrettirirler.
1: Evet, büyük bir ders oldu A milli futbol takımına. Umarız bundan sonra bu deneyimle daha başarılı
0: Hepimize
1: sonuçlar
0: ders oldu Arzu Hanım. Sadece
1: edinirler.
0: milli takımımız değil, inşallah onlar daha almışlardır derslerini. Ama büyük konuşmak, kendini büyük görmek, kibir sahibi olmak falan gibi şeylerin hiç de doğru olmadığını yaşayarak öğrendik.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Süper Lig için de haberler, gündem başlıkları var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başını çektiği kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na karşı 10 artı 4 yabancı kuralından yola çıkarak bir hareket başlattı. Karşı çıktı takımlar bu 10 artı 4 kuralına ama federasyon kararlı olduğunu açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra ne olur?
0: Şimdi tabii federasyon zaman zaman kızdığımız ve doğru bulmadığımız hareketler yapıyor ama bazen de yaptığı doğrularda ısrar etmek gibi bir güzel inat, Karadeniz inadına sahip. Gerçi
1: Bu
0: ben de
1: öyle mi?
0: tabii. Çünkü geçen sene başında açıklandı Arzu Hanım. 10 artı 4 yani 10 tane yaşı
1: Büyük.
0: kısıtlamasız yabancı oyuncu artı 4 tane 2003 ve daha küçük doğumlar yani 23 yaş ve daha 22, 21, 20 yaş doğumlu yaşlı oyuncularla yabancılarla devam edeceksiniz dendi. Şimdi size bir seneden fazla süre verilmiş. Siz bütün bir sene ya nasılsa biz onu değiştiririz diye yolunuza devam etmişsiniz. Fenerbahçe takımının 20 tane yabancı oyuncusu var. Beşiktaş takımının 19 tane yabancı oyuncusu var.
1: Ve bu kritere uymuyor mu? O artı dört kriterine uymuyor mu bu
0: Şöyle
1: artı dört?
0: uyanlar var. Mesela Fenerbahçe'nin 4 tane geçen seneden aldığı oyuncudan 4 tanesi bu kalıba uyuyor. Ama 4'ünü düşün. 16 tane oyuncusu var. Yani 10 oyuncuya düşürmek için
1: Altı taneden vazgeçmek.
0: hiç transfer yapmadan 6 tanesini gönderecekler. Bu feci bir durum.
1: Evet.
0: Galatasaray takımı çok akıllı.

0: Bu konuda Galatasaray'ın 10 tane şeyi var. Yaşlı normal oyuncusu var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane de o artı 4'e giren var. Bir tane oradan transfer hakkı var. Ama Icardi göründüğü kadarıyla
1: Gelmiyor.
0: gidecek. Evet, gelmiyor yani. Bir de Lemina'nın durumu söz konusu. Sözleşmesi bitti. Henüz yenilemediler. Yani o ikisinden dolayı iki transfer hakkı doğabilir. Galatasaray burada en az zarar görebilecek ve en rahat hareket edebilecek kulüp olarak gözüküyor. Ama sonuçta
1: Beşiktaş.
0: bu Beşiktaş maşallah 19 tane galiba
1: Eyvah.
0: onlarında. Yani zaten yoldan geçen aldılar Beşiktaş'ın kulübünden içeri soktular. Onun için Beşiktaş takımı 3-4 senedir belini doğrultamadı. Yani
1: Evet.
0: bu işler inşallah Önder Özen'le, Önder Hoca'ya çok güveniyorum ben de futbol bilgisine ve şeyine, görüşüne. Onunla inşallah bir şeyleri düzeltecekler ama bellerini doğrultmaları bence bir seneden fazla
1: Eyvah.
0: sürecek.
1: Bu sene de
0: Sürecek.
1: biraz
0: Ya bu sene
1: çalkantılı olabilir Beşiktaş için yani.
0: şöyle olabilir. İtalyan'ın en büyük özelliklerinden biri sağlam, sert savunma yapan bir takım, çok çabuk hücuma çıkan bir takım oluşturmak. Şimdi bu Türkiye ölçülerinde tutabilecek mantıklı ve iyi bir standart, iyi bir oyun planı, iyi bir oyun anlayışı bunu yerleştirebilirse takıma en azından bu sene için epey bir ortalığı karıştıracak, kendisi de yukarıyı bir ölçüde zorlayabilecek bir takım kurar. Ama şampiyon olur, işte hiç önemli değil, biz zirvede oluruz falan iddiaları biraz
1: Biraz
0: abartılı bir iddia
1: bu sene de
0: sayılabilir.
1: biraz çalkantılı
0: Evet.
1: olabilir. Bir de Fenerbahçe'ye 7 milyon avroluk ceza şoku geldi.
0: Gelmez mi? 20 tane yabancıyı almışsın. 2025 yılında sana FIFA kriterlerinde gelirinin %70'i kadar aşabilirsin. Onun üstüne sakın çıkma harcamalarında demişler. Sen transfer, maaş ödemeleri vesaire de %84'e çıkmışsın ki bu resmilerde bazı ekstra perde arkası ödemeleri falan hesap ederseniz bu bence daha da büyük. Bundan dolayı aslında çıkan ceza 11 milyon avro. Saadettin Saran yönetiminde yapılan savunmayla, nasıl bir savunma yaptılar bilmiyorum ama avukatların hazırladığı bir savunmayla bu ceza 11 milyondan 7 milyon avroya düştü. Şimdi Fenerbahçe takımı hem bir yandan elindeki fazla oyuncuları göndermeye çalışıyor, bir yandan da bu cezayı ödeyecek artı transfer yapacak.
1: Yani eldeki futbolcuyu göndermek de zor,
0: Tabii
1: değil
0: üstüne
1: mi?
0: para
1: Üstüne.
0: vereceksiniz. Gitmez ki. Ben
1: Evet.
0: olsam niye gideyim? Şimdi siz düşünün bir iş yerinde bir anlaşmanız var. 2 seneniz
1: Tabii,
0: daha var.
1: tabii.
0: Belli bir rakama anlaşmışsınız. Niye gideyim ben buradan?
1: Yani git
0: Ya daha
1: denilirse de
0: iyi
1: bir
0: bir iş.
1: tazminat
0: Tabii
1: ödemek
0: ya
1: gerekiyor.
0: tazminat ödeyecekler. En azından bir sene mi garantileyeceğim gideceğim ya da daha iyi bir iş bulacağım.
1: Evet.
0: Ama tazminatınız da sizin olsun deyip çekip gideceğim.
1: Evet.
0: Yani genelde hep birinci madde oluyor. Çünkü o şartları bulamıyorlar başka kulüplerde. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın sağladığı iyi şartları. Dolayısıyla da gitmek istemiyorlar. Ver paramı gideyim diyor. Yani ben diyor 2 senede sen bana diyor 100 milyon ödeyeceksin. Hadi sana bir jest yapayım diyor. 50 milyon peşin ver diyor. Gideyim diyor.
1: Gideyim.
0: Yani
1: Bakın
0: jest yapıyorlar.
1: Fenerbahçe'yi dikkatle, merakla takip
0: Evet
1: ediyoruz.
0: bence de
1: Bakalım bu
0: takip
1: sorunu
0: edilmeli.
1: nasıl aşacak?
0: Kesin.
1: Basketbolda A Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti.
0: Evet, dün akşam seyrettik Arzu Hanım. Hakikaten bayağı sert, faullerin çok olduğu, savunmaların ciddi ciddi sertleşti. Yani şöyle söyleyeyim, aldatma, fake deriz biz ona basketbolda. Topu atıyormuş gibi gösterip sonra şuta kalkarsınız, rakibin dengesini bozarsınız. Ben mesela Alperen'in üzerine bir 55 numaraydı galiba, tam hatırlamıyorum. Resmen oturdu, havadan sıçradı. Düşerken Alperen'in üstüne oturdu. Dedim eyvah, çocuğun ya göğüs kaburgalarında bir sıkıntı çıktı ya boynunda bir
1: Oh.
0: sıkıntı çıktı. Bir de bunların kiloları biliyorsunuz
1: Tabii
0: 100-110
1: tabii.
0: kilo falan yani.
1: Dev
0: Öyle
1: adamlar
0: na, evet
1: gerçekten.
0: na, narin şeyler değil yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o ağırlıkla insanın içine düşünce ciddi hasarlar verebiliyorlar. Ama gerçekten sert bir maçtı. özellikle ilk iki çeyreğinde iyi değildik. Yani ben de Allah Allah bu çocuklara ne oldu falan diyordum. Ama üçüncü, dördüncü çeyrekte hem hücumu daha akıllı ve iyi yaptık, hem de savunmamızı iyi yaptık ve maçı kazandık 82-75.
1: Alperen'e bir şey
0: 5'te 5
1: olmadı değil
0: yaptık.
1: mi?
0: Yo yo yo.
1: İyi.
0: Alperen sadece biraz boynuyla ilgili sanki hareket yapıyordu ama oyuncular orada zarar gördüklerini düşündükleri adale gruplarını da hemen ters çalışmayla şey yapıyorlar, harekete geçiriyorlar ki
1: büyük bir sorun
0: herhangi bir
1: olmasın.
0: evet laktik asit çökmesiyle o bölge kazık gibi kalır sonra. Hani biz böyle belli bir yaş üstünde insanlarız ama yani ben öyleyim, siz gençsiniz de şey bir şeylerde zorladığımız zaman hani ertesi sabah kazık gibi kalkarız ya.
1: Evet.
0: O işte laktik asitin adrenin içine çökmesi ve o bölgeyi bloke etmesidir. O çocuklar hemen iyi sporcular oldukları için ters çalışmayla, ters adene grubu çalışmasıyla kurtardı diye düşünüyorum. Yani
1: Geçmiş
0: izlediğim
1: olsun.
0: oydu.
1: Peki. Ama takımımız
0: bomba gibi
1: 5'te
0: 5.
1: Bitirdi.
0: Şimdi pazartesi akşamı İsviçre ile de İstanbul'da oynayacağız. İnşallah 6'da 6'mızı yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki sene Eylül ayında Katar'da Dünya Kupası finallerine gideceğiz. Orada iyi bir şeyler yapacağız.
1: Gayet güzel. Erkekler voleybol Uluslar Ligi'nde milli takımımız Polonya etabını 3 galibiyet 1 yenilgiyle kapattı.
0: Valla aşağı yukarı bütün maçları seyrettim. Bir maçın son iki setine yetişebilmiştim. Bir izlemeden dönerek. Onun dışında hepsini seyrettim. Bir kere Çin maçını çok rahat kazandık. Polonya karşısında müthiş mücadele verdik ama 3-2 yenildik. Yani bu tek yenilgimiz bu. Ev sahibi Polonya'ya. Sonra Arjantin'de 2-0 mağluptuk. Maç bitti falan diyorduk. Çocuklar bir canlandı. 3-2 kazandık. Olağanüstü bir şeydi. Son maçta da Belçika'yı 3-0 yendik. Voleybolumuz hep burada söylüyorum. Not düşüyorum. Sizin de bütün izleyicilerimizin de aklına kazıyorum. Erkekler 3-4-5 sene demiştim ben. Kadınlar gibi çok güzel geliyorlar. Artık bu süreyi 3-3,5 yıl içine indirebilirim.
1: Kıvama
0: 3,
1: geldiler değil
0: evet,
1: mi?
0: Yani o tempoyu yakaladılar. Çok da güzel bir nesil var. Çok iyi. Yani abileri çok iyi. Yeni gelenler de olağanüstü yetenekli. Şimdiki 20-21 yaş grubu Muratlarla falan beraber, Bedirhanlarla beraber birazcık daha kendilerini geliştirdikleri an biz
1: tutamayacağız onları değil mi?
0: Çok tutmayalım doğru. Zaten. Kimse tutamasın onları.
1: Kimse
0: devam edip
1: onları.
0: Gitsinler aslanlar
1: peki.
0: Gibi.
1: Peki. Evet. Güzel haberlerle sohbetimizi tamamlıyoruz bugün. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı
1: için.
0: Günler
1: sağ
0: diliyorum.
1: Olunuz. Spor yorumcusu Meriç Enercan konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz

da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin

0: sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
1: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu söyledi.
1: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 80

0: 26 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. İran ise İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz Meşet kentinde gerçekleştirilecek. Hamenei için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
2: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yas Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.
0: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çifthaneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara

0: defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
1: Türk savunma ve havacılık sanayi de ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Bakanı Haluk Görgün, son 12 ayın ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
2: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışında konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engelleme kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlarda sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var. Ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlar ise yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin

sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu gece belli oluyor. Saat 21'de Avustralya ile Mısır, saat 1'de Arjantin ile Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 27, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece. Yol durumu. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikamete trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programı.

Kısa Dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: TRT Ankara Oran stüdyolarından Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sizin sağlık programınız Bir Hekim'den Dinledim de hepinize esenlikler diliyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Melih Demirezer. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz bu hafta Rankara çalışmasını konuşacağız. Yani rekreasyonel sporcularda kalp sağlığı ve mikrobiyota nedir, ne değildir? Hepsini uzman konuklarımızla konuşacağız. Uzman konuklarımız diyorum. Çünkü bir yerine tam 4 tane uzman konuğumuz var. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle fizik profesörü Bekir Sıtkı Kandemir, spor psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, fizyoterapist Banu Özata ve sporcu Merih Aygün'e ayrı ayrı hoş geldiniz efendim. Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Hocam Bir Hekim'den Dinledim de bugün son programımız ve konumuz da Rankara çalışması. Birazdan ayrıntılarını soracağım nedir Rankara diye. Çünkü dinleyicilerimiz duymamıştır diye tahmin ediyorum benim gibi daha öncesinde. Evet, son programımız, buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz öncelikle?
1: Evet, son program olduğu için tabii biraz içimde bir burukluk var. Çok bir sezon boyunca yaklaşık 25 program oldu. Toplumumuz için öncelikli konulardan bahsettik. Bugün de Rankara çalışmamızın, yani TÜBİTAK ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği çalışmamızın sonuçlarını katılımcılarla beraber konuşacağız. Buradaki amacımız Rankara çalışmasını konuşmaktan, detaylı şekilde konuşmaktan çok sporun toplum sağlığı içindeki yerini konuşmak. Ama önce bir tabii Rankara çalışmamızı bir kısaca bir anlatayım. Çünkü çok önemli sonuçlar elde ettik. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hala toplum sağlığını, yani kalp damar hastalıklarını, inme, kanser, demans, bunun gibi çok önemli sağlık problemlerini iyileştirmede, sıklığını azaltmada hala spor en önemli ve en ucuz tedavi yöntemlerinden biri. Onun için sporun hayatımızdaki yeri her zaman çok önemli kalacak. Fakat bizim Rankara çalışmamızda sporun yanlış yapıldığında, uygun süre dinlenmediğinde, belki beslenme desteği alınmadığında ortaya çıkabilecek problemleriyle alakalıydı. Rankara çalışmasında neyi sorduk biz? Uzun süre dayanıklılık sporu yapan, yani koşu, bisiklet, yüzme gibi uzun süreler ve uzun antrenmanlar yapan kişilerde biliyoruz ki bilimsel olarak bazı kişilerde kalp ritim bozuklukları gibi kalp damar hastalıkları gelişebiliyor. Yani çok düzenli spor yapmasına rağmen, ama bazılarında gelişmiyor. Acaba bu niye bazılarında gelişiyor da bazılarında gelişmiyor diye sorduk. Ve bunun da acaba bağırsak bakterileriyle, yani mikrobiyota ile bir ilişkisi var mı yok mu diye sorduk. Temel sorumuz buydu. Yani aynı antrenmanı yapan insanlarda neden farklı biyolojik bir cevap alıyoruz diye sorduk. Kimleri kattık projemize, çalışmamıza? Rekreasyonel dayanıklılık spor yapanları, yani profesyonel olmayanları, yani sizin gibi meslek sahibi olan fakat meslek dışında çok düzenli spor yapan, hatta bir profesyonel sporcu kadar antrenman yapan kişileri attık, katılımcı olarak aldık. Çünkü bunun önemi şu: belki profesyonel sporcuların düzenli takipleri yapılabiliyor. Belki çok erken yaştan itibaren spor yaptıkları için kalp damar hastalıkları riskleri de biraz daha düşük ve daha düzenli takipteler. Ama rekreasyonel sporcu, bu bilimsel bir tanım, daha farklı. Yani 20'li 30'lu yaşlarda çoğunlukla spora başlanıyor ve 10'lu yaşlarda başlanmış gibi çok yoğun antrenmanlar yapıyor. Bu farklı bir grup olduğu için ve sayıca daha fazla olduğu için ve toplum sağlığını daha fazla etkilediği için özellikle seçtik. 20-65 yaş arası 180 rekreasyonel sporcu aldık 2023-2025 arası. 30'da sağlıklı ama çok hareket etmeyen sedanter almıştık ve birbiriyle kıyasladık. Çok ileri kardiyak tetkikler yaptık. Bunu şu an radyoda anlatmamıza çok gerek yok. Detaylı bir şey olur. Ama işte bildiğimiz kardiyak tetkiklere ileri koşu testleri de ekledik. Ve bağırsak mikrobiyotası analizi için de dışkı testleri almıştık. Peki ne bulduk? Sonuçlara geçeyim direkt. Sporcularda, sedanterlere göre, yani düzenli spor yapmayan, çoğunlukla masa başında oturan kişilere göre farklı bir mikrobiyota profili bulduk. Bu daha önceki çalışmalarla da aslında uyumlu. Bunu biliyoruz, yani sporcularda biraz daha farklı oluyor bağırsak bakterileri. Fakat bizim tabii rekreasyonel sporcularda literatür zengin değildi. Çok tek tük çalışmalar vardı. Bizim bulduğumuz bir farklı sonuç oldu. Sporcuların da kendi içinde bağırsak bakterileri farklı. Yani bir farklılık gösteriyor. Yüksek aerobik kapasiteye sahip olanlarda, yani çok rahat koşanlarda, bizim kardiyopulmoner performans ölçeği olarak kullandığımız VO2 max değeri çok yüksek olanlarda daha sağlıklı bağırsak mikrobiyotası gördük. Yani performansla bağırsak mikrobiyotası arasında bir ilişki gördük. Bu neden sonuç ilişkisi demek için henüz çok erken. Kısa zincirli yağ asiti dediğimiz çok kolay enerjiye dönüşebilen ama onun üretimi için de sağlıklı bakterilerin gerektiği bir molekül var. Bu yüksek aerobik kapasitesi olanlarda daha fazla bu bakteriler. Yani işte yediğimiz bitkilerden, işte mesela maruldan daha kolay bu molekülleri parçalayıp insan vücudunun emilmesi için gereken bakteri sayısı daha fazla olduğunu gördük. Yani biz yediğimizi daha etkili bir şekilde enerjiye dönüştürebiliyoruz bu bakterilerle. Ve şu çok önemli bir bulguydu bizim için. Yangı azaltıcı özellikli bakteriler daha fazla. Yani yüksek kapasitede performans gösterenlerde yaygın sistemik böyle yangı dediğimiz, işte çoğunlukla diz eklem ağrıları gibi gördüğümüz, düşük seviyede ama uzun süre olursa kalp damar hastalığına da neden olabilecek yangı seviyesinin daha az olduğunu gördük. Peki düşük aerobik kapasitede ne gördük? Bunlarda da tam tersini gördük. Yangı üreten bakterilerin daha fazla olduğunu gördük. Yine ikinci bir sonucumuz var, literatüre katkımız. Spora verilen cevabın da farklı olduğunu gördük. Yani aynı sporu yaptığımızda belli bağırsak bakterilerine sahip olanlarda kalpte büyüme görülüyor. Ama bu sporcu kalbinden ziyade yapısal olarak anormal bir büyümeye neden oluyor. İşte onlarda da ritim bozuklukları ileride gelişebilir. Yani biz bağırsak bakterileriyle kalbin anatomisini ve performansını araştırdığımız çalışmada aralarında bir ilişki bulduk. Henüz neden sonuç ilişkisi değil. Çünkü bunun için daha farklı dizayn edilmiş çalışmalar gerekecek. Ama bunu göstermiş olduk. Tabii burada amacımız şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Yani spor, evet, çok fazla yaparsak zararlı olur gibi bir sonuç çıkmasın. Ama şu sonucu vermek istiyoruz. Bu tabii bizim çalışmamızın da katkısı olacak bu mesajı, ama biz daha güvenilir spor yapmak için, daha bilimsel ve daha kişiselleştirilmiş spor yapmak için bu çeşit bilimsel çalışmalardan elde edilecek sonuçlara ihtiyacımız var ve ölçmemiz gereken bazı parametreler var. Ve ayrıca beslenmenin bir ilişkisi olarak da bağırsak bakterilerinin de bu işin içinde olduğunu göstermiş olduk. Yani bağırsak sağlığı sporcuların hem performansını hem de kalp damar hastalığı riskini belirleyen bir parametre.

0: sporcuların hem performansını hem de kalp damar hastalığı riskini belirleyen bir parametre olarak gördük. Bu çalışmaya 2023 yılında başladık ama biraz öncesi var. Niye böyle bir çalışmaya başladık? Aslında başlangıçta bir beden eğitimi öğretmeninin henüz işe başlamadığı için bir inşaat kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi beni çok etkilemişti. Öğretmenin ismi de Fedai Altun. Ben onun anısını yaşatmak için aslında böyle bir proje başvurusu yapmıştım. TÜBİTAK'ta ve kabul olmuştu. Fakat çalışmaya devam ederken katılımcılarımızdan biri Muharrem Can, bir TUSAŞ mühendisi, akut gönüllüsüydü. Hatırlarsınız Eskişehir Seyit Gazi'de bir orman yangını çıkmıştı. Orada görev başında şehit olmuştu bizim katılımcımız. Ben bu çalışmayı Fedai Altun'a ve Muharrem Can'a ithaf etmek istiyorum. Yakın zamanda da tabii bilimsel olarak da makalemizi hazırlayacağız, sunacağız. Onların anılarını yaşatmak istemiştim.
1: Allah rahmet eylesin diyoruz
0: Amin
1: hocam.
0: ikisine de.
1: Buyurun.
0: Şimdi konuklarımızı ismen söyledik ama geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Merih Bey'den başlamak istiyorum. Merih Bey Ankara'da yol koşulları yapan grubumuzun adı neydi?
2: Run
0: Run Urban grubunun Pacer'ı. Şimdi öncelikle tabii çok detaylara girmeden öncelikle şunu sormak istiyorum. Son yıllarda hepimiz görüyoruz çok fazla yol koşulları düzenleniyor ve çok fazla katılımcı var. Sosyal medyadan da görüyoruz. Önce şunu sormak istiyorum. Gruplar nasıl oluşturuluyor? Pacer nedir? İnsanlar neden koşuyor? Bunu bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle insanlar neden koşuyor sorusundan başlayayım. Buna dünyada koşu patlaması, running boom adı veriliyor ve ilk kez gerçekleşmiyor. 1970'li yıllarda başlayan bir insanların sedanter bireylerin ilk koşuya olan alışma süreciyle birlikte sonrasında spor endüstrisi ve işte yerel yönetimler daha fazla organizasyonlarla birlikte 70'li yıllarda maratona kadınların da dahil olmasıyla büyük bir patlama yaşadı. İkinci dalga 90'ların sonunda 2000'lerin başında iletişim ağının

0: Herhangi bir etkinliği daha fazla tercih etmesi sebebiyle başladı. Günümüzde de bana sorarsanız spor şu an en popüler şeylerden bir tanesi. Artık herkes bir şekilde bir branşta bir spora dahil olmak istiyor. Daha sağlıklı, daha fit bir yapıya ulaşmak istiyor. İşte henüz ölümsüzlüğün sırrı bulunmadı ama herkesin amacı daha uzun, daha sağlıklı yaşamak.
1: Bu bir sosyal aidiyet yaratıyor mu?
0: Tabii ki.
1: Bir grubun içindesiniz.
0: Evet.
1: Bu tabii psikolojik olarak da bir iyileştirici bir etki gösteriyor.
0: Kesinlikle. Bunun haricinde koşu grupları da koşu kültürünün yayılmasında olumlu bir etken.
1: Devamlılık açısından
0: Tabii ki
1: faydalı.
0: insanları bir şekilde öncelikle doğru bilgiye
1: Evet.
0: eriştiriyorsunuz. Yani
1: Burada Pacer'ın görevi.
0: daha tecrübeli koşucular, pacerlar, antrenörler, grupların içerisinde bu arada sadece bununla sınırlı değil. Doktorlar, diyetisyenler, spor hekimleri, fizyoterapistler, spor psikologları bir sürü branştan uzman var. Bu gruplar bunları kendi içerisinde barındırdıkça daha verimli hale geliyorlar. Ve koşucu da burada yapması gereken hata sayısını azaltıyor. Doğru bir şekilde başlıyor ve bir rutine oturuyor. Koşu gruplarının en büyük özelliği işte birçok koşu grubu var. Belirli günlerde salı, çarşamba, cumartesi, pazar gibi insanların hayatına bir rutin katması, bir motivasyon sağlaması.
1: Yani motivasyonu arttırıyor diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Bu tabii sosyal bir destek ortamı da oluşturuyor. Peki bu dijital teknolojilerin bir katkısı oldu mu? Yani insanların kendini takip edebilmesi koşu kültürünü arttırdı mı? Koşuya katılımı diyelim.
0: Tabii ki arttırdı. Bunun iki tarafı var. Birincisi az önce bahsettiğim gibi artık koşu popüler kültürün bir unsuru
1: Yani
0: ve
1: şu an 5 kişi koşuyoruz ve hepimizin kolunda
0: bir
1: dijital
0: akıllı
1: saat var.
0: saat var.
1: Hemen hemen aynı marka.
0: İnsanlar artık koştuğunu sosyal medyada göstermek
1: Evet, bir
0: istiyorlar.
1: statü de
0: Bir
1: aynı
0: statü
1: zamanda
0: göstergesi ya da
1: anlamak.
0: işte bir ben maraton koştum, ben ultramaraton koştum, ben haftada şu kadar kilometre koştum. Bu da bir veri ama bunun haricinde benim tarafından bakarsak olumlu yanı insan kendi datalarını tutabilmeli, gelişimini gözlemleyebilmeli, ne zaman, nerede, ne yapmış, ne gelişim seviyesine ulaşmış. Bunlar da akıllı saatlerle veya işte koşu
1: Tabii
0: programlarıyla
1: yani bu bir
0: hayatımıza dahil olan
1: özgüven de
0: ölçümleme
1: veriyor.
0: aslında. Yani nasıl ki sağlık sektöründe belirli başlı işte tansiyon ölçmek gibi, şeker ölçmek gibi, kan değeri ölçmek gibi bir şey var. Koşuda da belli başlı parametreler var saatlerini ölçtüğü. O verileri değerlendiriyoruz.
1: Evet, hem ölçmek hem de ölçtüğü şeyi geliştirmek insana bir mutluluk veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu koşu aktivitelerini sürdürebilmek için, yani sürdürülebilir olması için başka neler yapıyorsunuz? Yani küçük hedefler mi koyuyorsunuz, düzenli program mı?
0: Öncelikle koşu gruplarındaki
1: Özellikle onu soruyorum.
0: koşucuları ikiye ayırıyoruz diyebiliriz. Burada iki farklı grubumuz var, ana grubumuz. Birincisi insanları sedanter bireyleri sadece harekete teşvik etmek. Yani düzenli bir şekilde belirli aralıklarla işte haftanın 2 günü, 3 günü 40 dakika, 45 dakika kardiyo antrenman gibi. Kardiyo egzersiz gibi diyeyim hatta. Yani egzersizle antrenmanın farkı orada çıkıyor. O insanları harekete teşvik etmek istiyoruz. Bu birinci grubumuz. İkinci grubumuz da

0: Vakacı olan 10 kilometrelik yarışlar, yarım maratonlar, maratonlar, hocalarım gibi ultra maratonlar koşan bireyler halinde grubu ikiye ayırabiliriz. Burada ikinci grubun daha kontrol edilmesi, antrene edilmesi, bu grubun doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Ekipman
1: Planlama.
0: tercihinden antrenman şiddetinin doğru yüklenmesine kadar. Buradaki olumsuz etken de amatör sporcularda da aynı profesyonel sporcularda olduğu gibi doğru planlama yapılmazsa sakatlık,
1: Sürdürülebilir olmuyor.
0: bunun haricinde sürü antrene gibi birçok sorun yaşıyor ve sürdürülebilir olmuyor.
1: Şimdi Aysel Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Yani koşu sadece bir fiziksel aktivite midir? Yoksa bunun bir zihinsel parçası var mıdır?
2: Yani
1: Yani sadece
2: aslında
1: kaslarımızla mı koşuyoruz yoksa bedenimiz, ruhumuz, zihnimiz de bu işin içinde mi?
2: psikolojide everything psychological is biologic diye bir söz var. Yani biyolojik olan her şey psikolojik, psikolojik olan her şey biyolojik şeklinde bir yol gösterebiliriz bu anlamda. Öyle olduğu için de sadece fiziksel bir şekilde bir parametrenin bir araya gelmesi demek biraz daha burada eksik bilgi olur. Tabii ki burada psikolojinin etkisi tartışılmaz. Zaten son yıllarda işte spor psikologlarının da arttığını görüyoruz. Çünkü mesela olimpiyatları izlerken start çizgisinde hepsi neredeyse fiziksel olarak aynı.
1: Evet.
2: Yani az çok değişiyordur belki işte siz de bu parametreleri ölçtüğünüz bir çalışma yaptınız. Fakat orada bir psikolojik olarak bu baskıyı aslında tolere edebilen, oradaki bu müsabakayı kaldırıp antrene etmiş olabilen o biraz daha birkaç adım öne geçiyor ve o kazanıyor. Baktığımız zaman da bu çok hoşumuza gidiyor. Mesela işte Eliud Kipchoge vardı maratondan. Herkes böyle süreden bağımsız tabii ki çok 40'lı yaşlarına yaklaşmış bir maratoncu olmasına rağmen harika süreler koşuyordu. Ama insanlar onun mental olarak aslında bizimle paylaştığı şeyi o koşuya ait olurken aslında psikolojik olarak hangi parametreleri içerdiğini görünce milyonlarca takipçisi oldu mesela bu çok görülen bir durum değil. Öyle olduğu için de hani kısaca bir cevap vermek çok zor ama tabii ki psikolojik etkenler çok önemli.
1: Birbirini besliyor. Psikoloji, fiziksel kondisyonu. Fiziksel kondisyonu da psikoloji. Hani koştuktan sonra mutlu olmakla aslında birbirini besleyen bir döngüdeler
0: Aslında
1: diyebiliriz.
0: şey, yani psikoloji nörotransmitterlerden başka bir şey değil. Yani koşunun sonucunda elde edilen monoamin asitler, dopamin, serotonin,
1: Ölçülebilir.
0: tabii bunların şeye, emotion'a dönüşmüş olduğu hale biz psikoloji diyoruz. Daha doğrusu psikologlar psikoloji diyorlar ama sonuçta herkeste aynı şey salgılanıyor. Kipchoge dahil.
2: Evet, o zaman neden hepimiz 2 saat 6 koşmuyoruz ya da onun kadar devam
0: Onu hoca bana
2: ettirebiliyoruz?
0: söz verdiğinde anlatacağım. Software farkı var. Hardware aynı ama.
1: Evet.
2: Yani burada bireyselliği arka plana alamayız gibi geliyor.
1: Tabii.
2: Hepimiz çok biricik canlılarız. Unique ve bambaşka şeylerden keyif alıyoruz. Evet, nörotransmitterlerden salgılanan işte bu ağrı kesici benzeri endorfin ne yapıyor? Orada bizim ağrımızı azaltıyor. Runner's high dediğimiz durum da oluyor, ortaya çıkıyor. Bu evet ama işte hepimiz farklı şeylerden sonra bu nörotransmitterleri salgılıyoruz. O zaman herkes koşar
1: Bunu
2: mıydı?
1: destekleyecek bir şey söyleyeyim. O zaman o molekülleri dışarıdan verdiğimizde hepimiz aynı sonuca ulaşabilir miyiz? Ulaşamıyoruz. Yani o moleküllerin de bir sonuca dönüşmesi bir süreç. İşte farklılığımız orada. Biyolojik süreçler, psikolojik süreçler. Peki şimdi en çok merak edilen şeylerden birini sormak istiyorum. Yarış sabahı heyecanı, stresi performansı nasıl etkiler?
2: Hangi düzeyde bir stres ve heyecandan bahsettiğimize bağlı. Biz yarış sabahı saat yarış 10'da başlıyorsa saat 9'da hala yatağın içinde böyle reel kovalıyorsak falan ve sıfır stres. O tabii ki pek de önemsediğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Öte yandan da işte sindirimimizi bozacak, kötü senaryolar gelecek, panik atak benzeri işte taşikardi yaratacak bir durum gibi aslında yüksek ve yönetilemeyen bir stresten bahsediyorsak bu da keza bizim kendimizi aslında tam olarak performansımızı gösterememek gibi bir sonuç doğurabilir. Burada yönetilebilen stres yani bir ters U şeklinde hani her ne kadar optimal seviyesi orta düzey diye düşünürsek oradaki stres ve heyecan bizim için faydalı bir şey çünkü bizi oyunda tutuyor.

0: Aynı zamanda işte o sabah erken kalkıyoruz, işte 4'te 5'te kalkıyoruz, bir şeyler yiyoruz, üstümüzü başımızı tekrar kontrol ediyoruz. Bu stres olması gereken stres.
1: Performansa dönüşebilecek stres o. Biz birkaç hafta önce de çocuk psikiyatristi bir hocamızla konuşma yapmıştık sınavdan önce, üniversite sınavından önce. O da aynı şey demişti. Aslında çok evrensel bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani düşük stres başarıyı engeller. Yüksek stres de başarıyı engeller. Orta düzeyde ve yönetilebilir, yani bir başarıya dönüşebilecek, bir ürüne dönüşebilecek bir stres olması gerekiyor. Çocuk eğitiminde de bazen bu hataya düşüyoruz. Aman hiç stresi olmasın veya çok stresi olsun diye. Hayır, öyle değil. Belli bir onu besleyebilecek bir stresi ihtiyaç var. Bu sporda da böyle. Yani sporda başarıda da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu uzun süre özellikle dayanıklılık sporları için diyorum. Yapan kişilerde başlangıçla son aşamayı karşılaştırdığımızda psikolojik açıdan nasıl bir gelişim, değişim görüyoruz? Yani başladığı kişiyle 5 yıl sonraki kişi aynı mı psikolojik açıdan? Yani bir disiplin açısından bir şey katıyor mu
0: Muhakkak.
1: sporcuya?
0: Yani burada baktığımız zaman
1: Çünkü
0: zaten
1: ben
0: bu kişinin
1: kendimden biliyorum, bazı şeyler değişiyor. Evet.
0: bu kişinin zaten öncelikle hayata, problemlere belki bakış açısı değişiyor. Çünkü hani böyle ultramaratonları özellikle hayata benzettiğimiz zaman da nasıl bir problem olduğu zaman günlük hayatta biz bırakmak, vazgeçmek gibi bir tercih varken onu çözmeye çalışıp ve devam etmeye çalışıp iyisiyle kötüsüyle kabul edip bu şekilde bir bakış açısı geliştirmemiz aslında ultramaraton analojisinde de görülebilir. Yani
1: Problem
0: orada da
1: çözmeyi geliştiriyor demek
0: sindirim
1: istiyorsun.
0: bozuluyor zaten
1: Tabii.
0: ultramaratonlarda, değil mi? Sindirim %50'dir yani, nereden baksanız. Çoğu elit atlet bunu çözmeye çalışır. İki farklı plan yapar. A planı, B planı ve ona uygulamaya çalışır. Mesela işte sindirimle ilgili bir sorun oldu. Hemen B planına geçebiliyor mu? C planına geçebiliyor mu? Ya da işte ultramaraton dediğimiz şey, hani insan kapasitesini gerçekten zorlayan kilometrelerden bahsediyoruz. 100 kilometreler, işte 120 kilometreler. Burada baktığımız zaman
1: Bugün
0: da
1: 300 kilometre koşan bir konumuz var. Birazdan soracağız
0: evet,
1: kendisine.
0: onun gözlerinin içine bakıyorum. Siz görüyorsunuz. Öyle olduğu için de bu insan kapasitesini hem fiziksel anlamda hem mental anlamda zorlayan şey illaki psikolojik sağlamlığı da artıran bir faktör haline geliyor. Yani bu kişi artık bu duruma karşı psikolojik sağlamlık geliştirdiği zaman bunu sadece, hani az önceki örnekte de bahsettiniz. Bir şeyi biz öğrendiğimiz zaman, bunu biz sindirdiğimiz zaman hayatımızın tek sayfasında pek gözlemlemeyiz genelde. Bunu hayatın diğer sayfalarına da uygularız. Yani bu kişinin artık problemlere, hayata bakış açısı değişiyor. En önce de, daha doğrusu bu aynı sıralarda olabilir. Disiplin, aidiyet,
1: Rutin
0: kararlılık gibi
1: oluşturma, ben bunu
0: kaslar,
1: çok
0: yani bu
1: önemsiyorum.
0: rutin oluşturma. Bu kaslar o kadar gelişmiş oluyor ki bu bireylerde. Çünkü hiçbir zaman oley bugün kalkıp işte 100 kilometre antrenman yapacağım, işte antrenman yarışına gideceğim diye değildir belki de. Ama bunu, bu adanmışlığı göstermek, buradaki bu disiplini sağlamak, bu rutini oluşturabilmek büyük emek ve çaba istiyor. Her seferinde şey gibi görünse, mesela bakıyoruz 100 kilometre koşmuş. Ay, yine 100 kilometre koşmuş. Sanki böyle kilometre artırmayınca insanlar böyle daha az efor harcadığını düşünebilir. Hayır, bu kişi onu yapmak için yine
1: Rutin
0: aynı
1: olmuş.
0: eforu harcıyor. Yine çok çabalıyor. Yine çok antrenman yapıyor. Öyle olduğu için hani bu çok saygı duyulası bir şey. İnsanın kendi kapasitesini gönüllü olarak zorlayabilmesi ve pek çok açıdan değiştiğini ben düşünüyorum, yani kendimden de söyleyebilirim.
1: O zaman rutinlerini hiç bozmayan diğer konuğumuza geçelim. Kendisi gebeliğinin son haftalarında da dahi sporu bırakmadı. Sosyal medyadan da kendisini takip ettik. Banu Hanım. Şöyle bir toplumda şöyle bir algı vardı ama bu yavaş yavaş yıkıldı. Hamileyken, gebelik sürecinde hareketi azaltalım, bırakın spor yapmayı, hareketi azaltalım, işte istirahatimiz artsın, istirahatte süremiz artsın. Bu doğru mu? Siz kişisel deneyimlerinizden, tabii aynı zamanda fizyoterapistsiniz, kişisel deneyimlerinizden de yola çıkarak bu konudaki görüşünüz nedir?
2: Tabii hocam. Şimdi şöyle, kesinlikle ben kendi kişisel deneyimlerimi baz alarak söylüyorum. Hareketin bırakılmaması taraftarıyım. Ben doğumdan 7-8 saat öncesine kadar spor yapmış biriyim. Yani 50 dakika son antrenmanım 50 dakika pilateste hem de reformer pilateste. Şimdi en önce söylemem gereken şey her anne adayının süreci kendine özeldir.
1: Evet.
2: Ve benim sürecim en başından sonuna kadar gerçekten çok güzel geçti. Yani burada hekimimle beraber multidisipliner ilerledik.
1: Bu çok önemli değil mi? Hekim önerisi de almak gerekiyor.
2: Tabii, yani tabii.
1: Bazı gebelikler komplike gebeliklerdir. Tabii ki onlar hekimin önerdiği seviyede fiziksel evet. aktivite yapabilecek. Ama hekim herhangi bir engel yok dediğinde siz de öyleydiniz. Tabii. Siz neler yaptınız?
2: Ya ben son ana kadar tabii ki egzersizime devam ettim. Koştum, pilates yaptım, yüzdüm, yoga yaptım, kuvvet yaptım. Ya haftanın 6 günü yani bu her hafta için geçerli. Bir gün dinlenme bırakarak egzersizlerime devam ettim. Tabii bunu yapabilmek öncesindeki yani antrenmana geçmişime bağlıydı. Çünkü tam böyle güzel bir antrenman sürecinden çıkmıştım. 7-8 ay boyunca beslenmem de mükemmeldi. Yani gebeliğimi planlı bir şekilde zaten planlı bir şekilde devam ettirdim. Öncesinde yani intervaline kadar hiç engellemeden yaptığım bir süreçti. Dediğim gibi burada hekim çok önemli. Hekimimin bir de bana güvenmesi çok önemli. Çünkü benim doğum sürecim başladığında hekimim bana şunu söyledi. Yani sen kendini çok iyi biliyorsun. Vücudunu tanıyorsun. Sen ne zaman istersen gel, o zaman doğumu gerçekleştirelim dedi. Yani ben orada yürümek istedim. Hatta doğum başladı dediği zaman hocam ben yürüyebilir miyim? Yürüyüş yapıp gelsem olur mu dedim.
1: Gebelik bu kadar rahat geçti.
2: Yani o kadar rahat geçti ama tabii ki bunun en önemli faktörlerinden birisi bendim. Fizyoterapist olmam, süreci çok iyi bilmem.
1: Kendinizi öncesinde tanımanız.
2: Tabii öncesinde bunları yapıyor olabilmem. Tabii ki burada hekimimin de dediğim gibi bana güveniyor olması süreci en başından sonuna kadar beraber birlikte götürebildiğimiz için çok güzel oldu. Yine aynı şekilde diyetisyenim vardı. Beraber beslenme programı yaptık. Maksimum 8 kiloyla doğuma gittim. Ve sonrasında toparlanma sürecim çok iyi oldu. Çünkü gebeliğin kendisi ve sonrasındaki en yıkıcı şey bence mental çöküşler. Ve birçok kadın bunu yaşıyor. Ve ben o yüzden bu fiziksel antrenman hareketi tutundum diyebilirim. Yani sürecin devamını bildiğim için kendimi mümkün olduğunca motive ettim. Yani az önce bahsettiğimiz şeyler aslında bu hormonlar, işte mutluluklar, işte antrenman yaptığımız sonrasında hissettiğimiz şeyler. Yani bu süreci gebeliğe de yayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama risksiz olması gerekiyor. Gebeliğin güzel geçmesi gerekiyor. Ve bence kesinlikle herkesin hareket etmesi gerekiyor.
1: Yani şu mesajı aslında net bir şekilde verebiliriz. Gebelik harekete, fiziksel aktiviteye engel değil.
2: Kesinlikle
1: ama
2: değil.
1: Ama ne kadar fiziksel aktivite yapabiliriz? Tabii ki onu profesyonel destek altında evet. yapmamız gerekiyor. Peki gebelikten yani doğumdan sonra bir farklılık yaşadınız mı? Daha mı kolay toparlandınız? O konuda bir tecrübeniz var mı?
2: Şimdi doğumun...
1: Tabii doğumdan da bahsedebilirsiniz.
2: Yani günümüz rahat şartlarında geçti. Normal dediğimiz vajinal bir doğum gerçekleştirdim. Evet. Ve doğum sürecim de gerçekten çok rahattı. Yani şöyle söyleyebilirim size. Bir saat içerisinde doğumum gerçekleşti. Ve benim hani hissettiğim acı çok çok azdı. Ben bunu tamamen aktif kalmaya bağlıyorum. Ve doğumdan sonra ilk egzersizimi 7. gün yaptım. Ve bunda ilk denemek istediğim hareket de karın egzersizi olmuştu. Kor dediğimiz. Ve çok rahat bir şekilde yaptım. Ha, tabii ki eskisi kadar o yoğun yükü, direnci ve işte kuvveti hissedemesem de.
1: Yavaş arttıracaksınız.
2: Aynen
1: tabii.
2: Öyle. Yani sonrasında zaten bir canlı senin sana eşlik ettiği için ben o süreci mentalini kırabilmek için fizikselimi dinç tutmaya çalıştım. Zinde tutmaya çalıştım ve çok da faydasını gördüm.
1: Şimdi yanımızda teşekkür ederim. Şimdi yanımızda en son 300 kilometre koşan bir ultra koşucumuz var. 368 kilometre. Bekir Sıtkı Kandemir hocamız. Hocam insan niye 368 kilometre koşmak ister? Ha, bunun motivasyonu güzel. Nedir?
3: Güzel soru. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sürü parametre var aslında. Ben fizik profesörüyüm Ankara Üniversitesi'nde. Profesyonel bir koşucu değilim ama çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Yani yapmadığım spor kalmadı. Futbol oynarken fibulamı kırdım. Basketbol oynadım. Yani onlarca yıldır masa tenisi ve tenis oynuyorum. Ama kendimi regüle edebileceğim, hiperaktif olduğum için üç parametre var. Birisi müzik, birisi fizik, diğeri de koşu. Koşuyu 22 yıldır yapıyorum. Çok düzenli bir şekilde yapıyorum. 22 yıldır hiçbir hafta yok ki.

0: antrenmanımı aksatmış olayım. İşim de böyledir benim. Kendi işim de böyle. Yani işimdeki disiplin sosyal ve spor hayatıma da yansıyor diyebiliriz. Şimdi ben şöyle ayırıyorum. Biraz derin, hani insanın erectus'tan sonra, Homo erectus'tan sonra sapiensin evrim bizim dünyaya yayılmamız vesaire baktığımız zaman aslında kökeninde var koşma. Yani avı yakalamak veya avcıdan kaçmak için olan bir hareket. Aslında yürüme kontrollü bir düşme hareketi. Yani bize şeyimizde fizik olarak tarif ettiğimizde koşma ise bu kontrollü düşme hareketinin frekansı yüksek olanı. Şimdi bunun da bir sınırları var. Ben 22 yıl önce başladığımda 3-5 kilometre ile başlamıştım. Ama şimdi mesela biraz önce Kipchoge'den bahsetti Aysel. Şimdi yani bu tür şeylerin dünyadaki koşu şeylerini arttırması çok doğal. Hani insanın iki, 42
1: Endüstrisini, evet.
0: endüstrisinin 42 kilometre. Ama koşmanın felsefesinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani koşmayı herkes yapabilir bir şekilde. Yani ilkokul mezunu, ortaokul, lise, ondan sonra şey üniversite mezunu bir fizik profesörü herkes yapabilir. Ama sonuçta salgılanan monoaminositler hemen hemen aynı. Hardware hemen hemen aynı ama bir araba aldığınızda ekstra özellik istiyorum derseniz onun parasını ödemek zorundasınız. Onlar yapı taşları olarak ekstra olarak inşa ediliyor diyebiliriz.
1: Siz kendinizi aşmak için mi, limitleri zorlamak için mi uzun süredir spor yapıyorsunuz?
0: Ya söyledim ben hiperaktif olduğum için kendimi
1: Kendinizi
0: regüle ediyorum.
1: durdurmak için mi?
0: Aynen. Yani şöyle kendimi regüle edebilmek için bunu yapıyorum. Kendimi aşmaktan ziyade kendimi keşfetmek de diyebiliriz.
1: Keşfetmek, evet.
0: Daha
1: Doğru söz
0: güzel.
1: keşfetmekte, evet, haklısınız. Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Size şunu sormak isterim. Şimdi 300 kilometreleri koşmuş biri olarak ne zaman bu fiziksel dayanıklılık, mental dayanıklılık hangi kısımlarında ön plana çıkıyor?
0: Antrenmandan başlar. Yani yarış bir neticedir, antrenmandan başlar. Şimdi 368 kilometre, 330 diye geçiyor 200 mil yarışı. O konu hakkında da bilgi vereyim isterseniz. Şöyle, maraton koşan dünyada yaklaşık 25 milyon kişi var.
1: Yani 40 kilometreden fazla koşan.
0: 42 kilometre üzerinde koşan, ultramaraton koşan 2,5 milyon kişi kayıtlı. Bunları ITRA ve DUV kayıtlarından biliyoruz. 100 mil koşan sayısı 250 bin. 200 mil koşan sayısı 2500. Yani ben o 2500 kişinin içerisindeyim.
1: Bu bizim için çok büyük bir şans sizi tanımış olmak.
0: Evet, yani Türkiye'de de 7 kişi var bu mesafeyi koşan. İsimlerini de verebilirim ama
2: Toparlayalım.
0: evet.
2: Bekir
0: Buyurunuz.
2: Bey, buyurun.
0: Buyurunuz.
1: Yani hocam siz bu uzun süre koşmayı fiziksel ve tabii mental dayanıklılık olarak görüyorsunuz ve bir keşfetme süreci olarak görüyorsunuz. Çok önemli bir mesajdı bu. Ben de aynı sizle aynı görüşteyim. Süremizin sonuna
2: Sonuna
1: geldik.
2: geldik sayın dinleyenlerimiz. Bu hafta da bir hekimden dinledim de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok çok teşekkür etmek istiyoruz. 25 program boyunca bizlerleydi. Başka programlarda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz kendisiyle. Çünkü sağlık alanında bir dinleyicimizin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine. Fizik Profesörü Bekir Sıtkı Kandemir, spor psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, fizyoterapist Banu Özata, sporcu Merih Aygün, uzman konuklarımız bizlerle beraberdi. Rankara çalışmasını konuştuk. Bir hekimden dinledim de hoşça kalın.
3: Bir hekimden dinledim.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

Kaçınca ayrılışım, bakmadan gözyaşıma. Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın sen?

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceklerini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamene için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsi.

0: kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Özellikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu vardı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini söyledi. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli oluyor. Avustralya elemesi şu dakikalarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'le Yeşil Burun Adaları. Saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Alternem programını dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Akşamın Adresi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın Akşamın Adresi'nden merhaba sevgili dostlar. Bugün 3 Temmuz 2026 ve günlerden cuma, haftanın son canlı yayınına geldik. Hatta bir süre yine son canlı yayına geldik. Önümüzdeki hafta canlı yayınımız olmayacak. Tekrar hatırlatmış olayım. Ankara'da yapılan NATO zirvesi nedeniyle bu boşluk olacak. Ve efendim bugün yayın kumanda masasında Ali Şahin var. Mikrofonda her zaman olduğu gibi ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar birlikteyiz dostlar. Hoş geldiniz.

Nilüfer'i dinledik sevgili dostlar. Evet, Facebook'ta da hatırlatmıştım bu akşamki yolculuğumuza hangi şarkıyla eşlik etmek istersiniz? Facebook sayfamıza yazabilirsiniz, yazanlara da şimdiden teşekkürler. TRT Akşam'ın adresi efendim Facebook sayfamız. Bekliyorum efendim isteklerinizi, güzel mesajlarınızı.

Erol Büyükburç'la biraz anılarda dolaştık sevgili dostlar ve Facebook sayfamıza bu akşam ilk olarak Ahmet Can yazmış Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Geldik haftanın son programına. Muazzez Abacı, hayatta bu ilk aşkım, çok yalnızım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Dinleyeceğiz efendim birazdan, aldık ilk sırada. İlkay Karabiber de hoş geldiniz demiş. Selamlar Burak Bey. İyi akşamlar diliyorum. Haftanın son canlı yayında Teknik Masa ve dostlara sevgiler, selamlar. Uzunca bir süre sizi, dostları çok özleyeceğiz. Sağlık olsun diyor. Funda Arar'dan da bir istekleri var. O da sırada efendim. İlyas Aydın her zaman olduğu gibi trafik kuralları ve orman yangınlarıyla ilgili kamu spotlarını paylaşmış Orman Beyliköy Tokat'a. Selamlar olsun İlyas Aydın'a. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Aykut Türk, Ayhan Çat, Vahdet Şen, Veysel Şahin, Gürcan Hüsval, Zafer Özkara, Zeki Başoğlu, Zeki Gün, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Mustafa Ayla, Aydemir, İlyas Öksüz, İlyas Nazeden, İlyas Yücel'e armağan ediyor tabii ki. Abdülkadir Yentür, Ceyhan'dan sevgiler göndermiş, güzel eserlerin radyosu demiş, teşekkür ederiz. Hatice Öney, selamlar, sevgiler gönderiyor Kopenhag'dan. Şadiye Tural Aktaş, Möhlin'den. Merhaba radyo dostları ve Teknik Masa, hoş geldiniz. Güzel bir yayın diliyorum. Selamlar. Rahmetli Barış Manço'dan bir eser istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Ben teşekkür ederim. Ay Yıldızlı Bayraklar için de ayrıca. Kahve ikramıyla Zehra Kayan Fırıncı. İyi akşamlar dostlar. Değerli sunucumuz Teknik Masa. Hüzünlü bir şarkı lütfen çalar mısınız demiş Bordo Mavi Kalplerle. Tabii ki efendim. Tabii ki zevkle. Tansu Orhan. Burak Bey merhabalar, nasılsınız diyor. Uzun zamandır iş yoğunluğum nedeniyle sizlerden uzak kaldım. Sizleri çok özlemişim. Bu akşam Konya'da aile dostlarımız Kerem ve Yağmur'la birlikte keyifle sizi dinliyoruz demişler. Konya'ya selamlar olsun efendim Kerem ve Yağmur beylere. Bizim için ve tüm radyo dostları için Sezen Aksu'dan Kaybolan Yılları çalar mısınız demişler. Kerem, Yağmur Bey dedim ama belki Yağmur Hanım da olabilir, bilemiyorum. Kerem Bey, Yağmur'a selamlar olsun Konya'ya diyeyim. Sezen Aksu'yu da dinleyeceğiz elbette. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermişler. İsmet Köklü, sıradaki türküyü sizlere. Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Gerçi sırada türkü yok, bir sanat müziği var ama olsun, onu da armağan edelim. Yüksel Yılmaz da Ordu Ulubey Kadıncık Köyü'nden iyi akşamlar diyor. Mümkünse Kamil Sönmez'den Bizim Yayla Düz Gibi adlı türküyü. Annem Saniye, kardeşim Meryem, eşim Soner, kızım Gülden ve bize misafirliğe gelen Emine Yılmaz ve tüm radyo severlere armağan ediyorum demişler. Ve Ankara'dan Sedef Ekiz. Merhaba Burak Bey, Oğuz Aksaç, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber Lütfen, Zümra ve Sinem'le birlikte dinlemede istiyorlar. Selamlar olsun efendim Ankara Mama. Oğuz Aksaç'tan bulamadım, keşke bulabilseydim. Ben de çok severim Oğuz Aksaç'ı ama bizim sanatçılarımızdan Hasan Eylen'den dinleteceğim o güzel türküyü. Evet, şimdilik görebildiğim mesajlar bu kadar. O zaman ilk isteğimizle başlayalım Ankara'dan. Sevgili Ahmet Can istemişti. Armağan ediyor. Buyursunlar.

Ahmetcan için mikrofondaydı. Muazzez Abacı'yı dinledik ve saygıyla anmış olalım değerli sanatçı Muazzez Abacı'yı dostlar. İlkay Karabiber selamlar demişti. Konyakören Avdan Köyü'nden isteğini eşi Fatma Hanım teknik masa ve dostlara armağan ediyordu. Buyursunlar efendim dinleyelim.

İlkay Karabiber'in isteğiydi sevgili dostlar. Funda Arar'ı dinledik. Gözleri aşka gülen taze söğütte alısın. Evet efendim, bu Nihavend şarkının ardından Hatice Öne'ye de selamlar sevgiler göndermişti Kopenhag'dan. Güzel bir eser lütfen diyordu. O zaman benim listemden bir Hüzzam şarkı vardı. Bülent Ersoy'dan dinleyelim, Hatice Öne'ye de armağan edelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne içinde efendim ve Şadiye Turalaklaş'ta Möhlin'den sesleniyordu. Merhaba radyo dostları ve Teknik Masa, güzel bir yayın diliyorum. Selamlar, rahmetli Barış Manço'dan bir eser istiyorum. Teşekkür ederim demişlerdi. Buyurun efendim.

Bu aralar Konya'da bulunan Tansu Orhan'ın isteğinde sıra. Aile dostları Kerem ve Yağmur'la sizi dinliyoruz demişlerdi. Sezen Aksu'dan da bir istekleri vardı. Kaybolan yıllar. Tabii ki Sezen Aksu seven bütün dostlara, Sedef Ekiz'e ve tüm radyo dostlarımıza armağan olsun efendim.

Konya'da bulunan Tansu Orhan'ın aile dostlarına ve herkese armağanıydı. Sedef Hanım da ortak olmuş bu güzel şarkıya. Hatice Öne isteğinin ardından çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olasınız demiş. İlkay Karabiber de yine isteğinin ardından. Burak Bey teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Şarkıyı dinledim, iyi ki varsınız, iyi ki hayatımızda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu var. Tüm ekibe, dostlara mutlu bir hafta sonu diliyorum diyor Akören Konya'dan çay ikramıyla. Sağ olun efendim, sağ olun. Ahmet Can da yine Ankara'dan teşekkür ederim Murat Bey demiş isteğinin ardından. Evet dostlar, bir diğer isteğimizle yolumuza devam edelim. İsviçre Möhlin'den sevgili Zehra Kayan Furuncu. Hüzünlü bir şarkı lütfen çalar mısınız demişti. Orhan Gencebay'ı dinleyelim o zaman.

Orhan Gencebay mikrofondaydı. İsviçre Möhrü'nden Zehra Kayan Fırıncı için dinlettim. Sevgili dostlar bir teselli ver. Tansu Orhan isteğinin ardından Burak Bey şarkı dinledik. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki TRT. Selamlar, saygılar dileriz diyor. Bizden de size efendim keyfiniz bol olsun. Şöyle bir bakıyorum. Nerede kalmıştık isteklerde diye. Yüksel Yılmaz'ın isteğinde sıra. Bir de fotoğrafını göndermiş. Çok güzel böyle deniz kıyısında. Ordu Ulubey Kadıncı köyünden iyi akşamlar. Mümkünse Kamil Sönmez'den Bizim Yayla Düz Gibi adlı türküyü. Annem Saniye, kardeşim Meryem, eşim Soner, kızım Gülden ve misafirimiz Emine Yılmaz ve tüm radyo severleri armağan ediyorum demişler. Buyursunlar efendim dinleyelim.

Ordu Ulubey Kadıncık Köyü'nden Yüksel Yılmaz için de efendim Kamil Sönmez'i dinledik. Sedef Ekiz, Zümra ve Sinem'le birlikte dinlemedeyiz demişti. Buyursunlar efendim. Hasan Özel sizin için mikrofonda.

Sedef Ekiz'in isteğiyle Hasan Özel'i dinledik sevgili dostlar. Yüksel Yılmaz da isteğinin ardından Burak Bey teşekkürler. Türkümüzü keyifle dinledik. Hüzünlü şarkıların ardından biraz hareketlendik. Bir hafta sonra görüşmek üzere diyorlar. Görüşmek üzere efendim. 13 Temmuz akşamı burada bekliyor olacağım sizleri. Evet dostlar galiba istekleri tamamladık. Biraz da benim istemden müziklerle devam edelim.

Hediye Akartürk mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Elmaların Yongası adlı bu güzel Konya türküsünü seslendirdi. Saate bakıyorum, 22.55'e gelmiş. Ne yazık ki efendim, ne yazık ki veda zamanı. Dostlardan gelen güzel mesajlar da var. Dünyanın dört bir yanında gönül coğrafyamızı güzelleştiren dostlar. Haftayı uğurlarken sesin ve yaşanılanların en saf haliyle bir cuma gecesinde daha akşam adresinde birlikteydik. Bu akşam sevgileriyle içimizi ısıtan İsviçre Möhlin'den Zehra ve Kayhan, radyo dostlarımıza, Zehra ablamıza, kızı Sinem'e ve onun şahsında tüm şifa bekleyen canlara acil şifalar dileyen Mamak'tan Sedef Bekir Sanım Efendi'ye, minik Zümra'ya en kalbi sevgilerimizi gönderiyoruz. Uzun bir aradan sonra Konya'da aile dostları Kerem ve Yağmur'la yeniden aramıza dönen Tansu Orhan'a hoş geldin diyoruz. Ordu Ulubey Kadıncı Köyü'nden bizleri kalabalık bir aile meclisiyle dinleyen Yüksel Yılmaz'a, Saniye Anne'ye, Meryem Soner, Gülden de misafirleri Emine Yılmaz'a, Ordu'nun o güzel yaylalarından bizlere ulaşan dostlara, evindeki misafir yoğunluğuna rağmen kalbi bizimle atan Fatih Tirsi'ye, her cuma olduğu gibi kulaklara küpe olması gereken Yeşil Vatan ve orman uyarılarıyla içimizi titreten Tokat'tan İlyas Aydın'a, Kayseri Kara Kimse'den İsmet Köklü'ye, Ahmet Can'a, Tansu Hanım'a, affedersiniz Tansu Bey'e, Şadiye Tural Aktaş'a, Abdülkadir Yentura ve Hatice Öne'ye sonsuz teşekkürler. Dostlar, kısa bir zorunlu aranın eşiğindeyiz, biliyorsunuz önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan NATO zirvesi nedeniyle akşam adresi canlı yayına bir haftalık ara veriyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber dostumuzun da o güzel vefasıyla söylediği gibi kısa bir süre sesimizden uzak kalacaksınız ama biliyoruz ki gönüllerimiz hep bir arada olacak. Unutmayın, zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Kulaklarımızda şarkıların huzuru, kalbimizde bu koca ailenin sevgisiyle kısa bir mola vereceğiz. Bir hafta sonra takvimler adresi gösterdiğinde 13 Temmuz'da saat tam 22'de duyguların sesle buluştuğu bu mikrofonda ben Burak Pekcan ve teknik masadaki arkadaşım Ali Şahin'le yine aynı hasret ve heyecanla sizleri bekliyor olacağız. O güne kadar kendinize çok iyi bakınız efendim. Hafta sonunuz huzurlu, ömrünüz bereketli olsun, geceniz güzelliklerle dolsun efendim. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklaştı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi, teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
2: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü.

0: verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de, zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle, yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı.
0: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı, 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yarınsa İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz'da Meşhed kenti gerçekleştirilecek. Hamane için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamane'in cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
2: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD

0: ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini, ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu da vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağladığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Türk Savunma ve Havacılık

0: geçtiği aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında günde 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
1: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağı sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan 2 kişi tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik şüphelilerden Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada ilk etapta 10 kişi gözaltına alınmış, Perşembe günü düzenlenen operasyonla 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında rüşvet vermek suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama, telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var: ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdırdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlarsa yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair Mart zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazları

2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi.

0: 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlar İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda yarın saat 20.45'te Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım belli oluyor. Günün ilk maçında Avustralya ile Mısır şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'e Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları TRT 1 ve Tabi'den naklen izleyebilirsiniz. Fenerbahçe stoper mevkisini Nathan Ake ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler oyuncunun Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yılda daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği de kaydedildi. Yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 20, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara.

Yazan Can Girgin Koç. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nurşen Girgin Koç, Rada Hakkı Ergök, Ela Berin Öney, baba Alpay İzbırak, anne Berin Ötenel, başkan Tedura İhsan Sanıvar, kaptan Hüseyin Avni Danyal, Ruen Eray Eseroğlu, Ades Bahri Aydın, Baladin Ahmet Mümtaz Taylan.

kapkara bir gezegen düşünün. Gökyüzünde kanat seslerinin tek tük duyulduğu, üzerine insan ve hayvan gölgelerinin pek az vurduğu, uçsuz bucaksız kömürleşmiş topraklar. Burası başka bir dünya. Adı Triadon. Öykümüz bu yoksul coğrafyanın denize bakan bir köşesinde, toprakların

yaşamını bir avuç insanın büyük çabalarla yeşertebildiği Meta kasabasında geçiyor. Çocuklarını yeşil topraklar efsanesiyle büyüten bu küçük topluluğun genç bir ferdi olan Rada, yeşil toprakların aranıp bulunamadığı bir deniz seferinden daha dönmüş, efsanenin anlamını daha bir düşünür olmuştu. Kasabayı çevreleyen o surlar niçin yapılmıştı? Sayfaları renkli fotoğraflarla dolu o kitapları kimler, ne zaman yazmıştı? Tüm bu sırların yanıtı belki de yaşlı Dijan'dadır. Ama o da konuşma yetisini yitirmiştir. Arkadaşı Ades'in onunla bir takım işaretlerle anlaşabildiğini öğrenen Rada, Ades'in yardımıyla Dijan'la konuşmaya gider. Dijan yalnızca büyük bir aydınlıktan, göz kamaştırıcı bir parlamadan söz eder. Günü geldiğinde Rada'nın her şeyi öğreneceğini işaretlerle anlatır. Daha sonra, ertesi yıl görevi sona erecek olan Başkan Tedura'ya gider ve Rada'yı başkan adayı olarak gösterdiğini bildirir. Meclis bu öneriyi Rada'ya verilecek gizli ve zorlu bir görevi yerine getirmesi şartıyla kabul eder. Buna göre Rada'nın haritada gösterilen ve hiç bilinmeyen bir yere gidip dönmesi gerekmektedir. Orada ne olduğuna dair Rada'ya bilgi verilmez. Rada nişanlısı Ela ile birlikte uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra hedefe varır. Orada içinde hiç insan olmayan koca bir şehir harabesiyle karşılaşırlar. Rada ve Ela gerçeği anlamıştır. Büyük bir savaşın sonucudur bu görüntü. Dönüş aynı zorluklarla savaşarak başlar.

0: Rado. Uyandın mı?
1: Ela.
0: Merhaba.
1: Neredeyiz?
0: Bir mağarada.
1: Nasıl geldik buraya?
0: Bilmem. Ben herhalde yine bayıldım ve sen de beni taşıdın diyordum.
1: Tuhaf. Acaba taşıdım da hatırlamıyor muyum?
2: İkiniz de bayılmıştınız. Baladin'e dua edin.
0: Baladin!
1: Hayatımızı kurtarmışsın da ruhumuz bile duymamış. Sağ ol Baladin.
0: Eksik olma. Şansımız varmış.
2: Öyle. Size su içirdim. Siz de gözlerinizi açıp içtiniz. Ama demek ki kendiniz de değildiniz. Ben de hayvan arandım siz uyurken.
1: Kaplumbağa mı?
2: Başka şeyler de umuyordum bu sefer ama bir kaplumbağa daha buldum. Anlatın bakalım. Siz neler gördünüz?
1: Anlatacağız Baladin. Ama şimdi değil.
2: Neden? Gizli bir şeyler mi? Hades bir takım sırların peşinde olduğunuzu söylemişti.
1: Doğru. Çözdük de çözebildiğimiz kadarını. Ama bir iki dakikada anlatılabilecek gibi değil. Zaten biraz kafamı da toparlamam lazım. Hala kendimde sayılmam. Bunu şimdi konuşmayalım, oldu mu?
2: Pekala. Nasıl istersen.
1: Başkanlığım söz konusu, biliyorsun. Başkan yardımcısının süresi de Tedura'nınkiyle birlikte bitecek. İtirazın yoksa seni aday göstermek istiyorum Baladin.
2: Başkan yardımcılığına mı? Ne itirazım olabilir ki? Görev görevdir.
1: Güzel.

0: Demek doğruymuş Harada. Güzelim bir dünyayı, koca bir uygarlığı yok etmişler. Kim bilir ne için?
1: Yalnız dünyayı mı baba? Kendilerini de.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Geçimsizlikten herhalde. Benimdi, senindi kavgaları. Doğa yasası.
0: Doğa yasası. Güzel mazeret.
1: Başkanlık görevim başlayınca surları yıktırmayı düşünüyorum.
0: Neden?
1: Gerçi surların sırrı hala çözülmüş değil. Esrarını koruyor. Sırf kömürsü toprağın görüntüsünü kapatmak içinse gereği kalmadı. Çevremiz artık tarlalarla kaplı. Ama Dijan ve Tedura ile konuşmak lazım önce. Tabii Dijan hala...
0: Hayır. Dijan gitti.
1: Ya...

0: Söylemişti. Sanki biliyordu gideceğini.
1: Uğurlar olsun.
2: Uğurlar olsun.
1: Ama Adis'i bir gör. Galiba bir mesajı varmış sana Dijan'ın.
0: Öyle mi? Birazdan giderim.
1: Nasıl bir yerde peki şehir?
0: Ürkütücü. Kocaman bir mezar gibiydi. Sessizliklere boğulmuş dev bir mezar gibi. Anneannemin masallarını hatırladığımda ışıl ışıl bir yer olduğu zamanları hayal edebiliyorum.
1: Anneannen oraları mı anlatırdı sana?
0: Hı hı. Şehirlerle dolu bir gezegenden, yerde, havada veya denizde gidebilen makinelerden, makineler yardımıyla bulutların üstünden bile yere atlayabilen, su altında saatlerce, hatta günlerce kalabilen, uzaya gidip gelebilen insanlardan söz ederdi.
1: Sonunda ne olurdu masalın?
0: Sonunda aydınlık çağı başlardı.
1: Savaştan sonra mı?
0: Bilmiyorum. Ama her öykü böyle biterdi. Derdi ki, bir varmış, bir yokmuş. Yokluk varlık içinde, varlık yokluk içindeymiş. Bir düş, bir tiyatro gibiymiş varlıktaki yokluk. Yokluktaki varlıksa, işte orası dile gelmez.

0: İşte geldik. Meten mezarlığı.
1: Eskiden buralara gelmekten korkardım. Başka bir dünya sanki. Çok uzak gibi gelirdi. Meğer burnumuzun dibindeymiş.
0: İşte burası Dijan'ın mezarı. Şu söğüdün dibinde. Hades'e üzgün ve yaslı gelmeyin mezarıma demiş. Vücudum toprakta diye topraklıyım sanmayın. Bedenimden çekildim diye öldüm bittim sanmayın demiş. Gel oturalım.
1: Hades ne durumda?
0: Denizci olmak isterdi çocukluğundan beri. Döner dönmez gidip Ruen'le konuştum. Ruen balıkçılığa döndü biliyorsun. Bizim gemi en az 2 yıl kızakta kalacakmış çünkü. Beraber çalışalım diye beni bekliyordu. Hades'e önerdim, kabul etti.
1: Harika. Hades'e de söyledin mi?
0: Söyledim. Bugün yarın başlıyorlar.
1: Çok iyi. Çok sevindim.
0: Evet, gelelim konumuza. Bakalım Dijan bize neler söylüyor. Ben mi okuyayım?
1: Sen oku. Hı-hı. Kağıda kim dökmüş? Hades mi?
0: Hı-hı, Hades.
1: Sırra o da ortak oldu yani ha?
0: Evet. Ama hiç sözünü etmedi. Başlayayım mı?
1: Başla.
0: Sevgili Rada, sanırım surların sırrını ve surlara niçin hakikat duvarı dendiğini hala merak ediyorsundur. Savaştan ve savaş öncesi uygarlıktan başka hiçbir sırrımız yok. Benim çocukluğum modern uygarlığın cümbüşü içinde geçti. Modern ne demek diye sorarsan, ileri gitmiş bir teknolojiden başka bir şey ifade etmiyor benim için. Triadon'daki uygarlık da kendisini teknikteki becerisiyle, kasasındaki maddenin görece nitelikleriyle ölçüyor, insana özgü erdemler bu ölçülendirme içinde hiçbir anlama gelmiyordu. Triadonlu tüm enerjisini bir yanıyla teknolojisini geliştirmeye, bir yanıyla bu üretimleri elde etmeye adıyor, bu arada özüyle bağlantılı boyutları giderek küçülüyor, bir hayat adası olan Triadon, acımasız olanın kazandığı şık bir arenaya dönüşürken, insanı insan yapan özellikler giderek anlamını yitiriyordu. En yüce değer de para oldu böylece.
1: Para?
0: Anlamak senin için güç olabilir Rada. Şöyle tarif edeyim. İnsanın toplumdaki değeri temsil ve ifade ettikleri kadardır ancak. Ya en yüce değerin para olduğu bir toplumda insanın değeri nedir? Yok gibi bir şey. Paran yoksa adam değilsin. Triadon'un içinden geçmekte olan zavallı bir parazitsin sadece.
1: Parazit?
0: İşte Triadonlu'yu yurdundan eden yalan döngünün başlangıcı. Böyle böyle zaman

0: Anın akışı giderek hızlandı ve sonunda sanki infilak etti. Büyük ve anlık bir lazer savaşıyla her şey sıfıra indirgendi. Yalnızca savaşı başlatan düğmelere basanlara kızmak yersiz olur. Çünkü tüm triadonlar sorumluydu bu sondan. Herkes şöyle ya da böyle bu gidişata hizmet etti.
1: Herkes.
0: Anlık meselelerle ebediyetlerine kavgayı davet eden aileler, kendilerini biçimsel kimliklerine inandırma savaşı içinde başka biçimde kimliklerle kavga eden topluluklar, kuşkunun, yer kapma savaşının, çıkarcı yaşam biçimlerinin doğal saydığı hilenin etkileriyle hareket eden triadonlular, istemeden de olsa hep bu sona hizmet etti.
1: İstemeden de olsa?
0: O duvarları yapmamızın sebebi korkularımızdı. Savaş, hayatta kalabilenleri derinden etkiledi. Olan biteni kabullenemeyip kendilerini kaybedenler, sağa sola saldıracak kadar özlerini yitirenler oldu. Savaş öncesinin kibar zorbaları savaştan sonra barbarlara dönüştü. Biz ilk metallılar şehirden ayrıldığımızda birkaç yüz kişiydik. Diğerleri ise şehirden ayrılamadı. Savaştan arta kalanlarla beslenmeyi yeğleyerek savaş öncesindeki alışıldık mücadeleyi sürdürmeyi seçti. Dayanışmaya ulaşamadıklarından bir topluluk yaratamadılar. Ve birbiri ardına ölüp gittiler. Surlar, yağmacılık ve sömürüyle ayakta kalmaya çabalayanlara karşı yapılmış bir güvenlik setinden ibaretti. Sonradan bu duvarlara hakikat duvarı denmesinin nedeni ise bizi geçmişimizden ayıran o kesin çizgiyi ifade etmesinden öte bir şey değil.
1: Hakikat duvarı.
0: Sen Rada, Meta'nın başkanı olacaksın. Meta'nın geleceğine ilişkin tüm kararlar sana ve meclise ait. Ve bundan sonra surları istersen yıktırır, sırları istersen açık edersin. Sen bilirsin. Benim görüşümü istersen sırları şimdilik açıklama derim. O takdirde bu küçük topluluğu umutsuzluğa sürüklemiş olacaksın. Metallılar kendilerini koca bir uygarlığın zavallı artıkları olarak hissetmeye başlayacak.
1: Artıklar.
0: Bu noktaya kolay gelmedik. Geldiğimizde Meta koyu, kapkara bir çöldü. Kısıtlı yiyeceğimizi aç kalma pahasına beraberimizdeki hayvanlarla paylaştık. Hedef noktaya gitmen için sana iki at vermişler. Meta'ya geldiğimizde bizim de yanımızda sadece iki at vardı. Biri dişi, biri erkek.
1: Biri dişi, biri erkek.
0: Onları hayatta tutmak için neler çektiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Bana biz yaşlıların siz çocuklarımıza geçmişten hiç bahsetmeyişimizden, hiçbir bilgi mirası bırakmadığımızdan yakınmıştın. Sırları sezmeye başladığın, efsaneyi önemsediğin için heyecanına hak vermiş ama yine de üzülmeden edememiştim. Çünkü mirasımız eski uygarlığın sonunda harabeye dönüşmüş tarihi değil, Meta'nın kendisidir sevgili Rada.
1: Meta'nın kendisi.
0: Bu yeşil kasabayı yoktan var ettik ve şimdi siz gençlere devrediyoruz. Anlık umutsuzluklar içindeyken herkes adına karar vermekten kaçınmanı dilerim. Nasıl olsa öleceğim diye yaşanmaz. Aydınlığa çabayla, karanlıktan geçilerek gidilir ve insanı mutlak bilincin yalın aydınlığına götüren yol en çetrefil olandır.
1: En çetrefil olan yol.
0: Diğer yandan triadon yalnızca bir geçit. Bu uzun yolculuktaki yokuşlarımızdan yalnızca biri. Hayat triadondan ibaret değil. Ama tabii bu geçidi durduğumuz yerde aşamayız. Aşmak için yürümek gerek.

0: Yürümek.
1: Yolunuz açık olsun sevgili Rada. Hepsi bu.
0: Aa, duydun mu?
1: Duydum.
2: Teşekkür ederim, sağ ol.
3: Canım oğlum, gel bir sarılayım, kutlayayım seni.
2: Sağ ol anneciğim.
3: Kızımıza iyi bak, olur mu oğlum? Ve tabii Meta'ya da. Önemli bir sorumluluk alıyorsun.
4: Gelinim nerede gelinim? Ha? Ona da bir sarılsak şöyle beraberce.
3: Gel
4: Ela.
5: Buyurun baba.
4: Kaybettik birbirimizi yahu. Gelsen de sarılsak birbirimize, ha? Kalabalığı aşabilirsek tabii.
2: Rada, resmen evleniyorsun ha. Kutlarım dostum.
6: Sağ ol Ruen.
7: Tebrikler Rada. Mutluluklar dilerim ikinize de.
6: Sağ ol Ades. Ya sizden ne haber? Neler yaptınız?
7: Yardımını unutmayacağım Rada. Bugün ilk kez çıktım denize.
6: Sen çok yardım ettin bize. Bizim sana teşekkürümüz olsun bu. Ruen. Nasıl bizim deniz?

0: Aman, aşamadım kalabalığı bir türlü. Rada, nikahtan az önce Tedura fısıldadı kulağıma. Baledin başkan yardımcılığına kabul edilmiş.
1: Ya, buna sevindim.
0: Evet, Tedura birazdan duyuracak da. Baledin nereye gitti diye bakınıyordum.
2: Baledin mi? Ah, işte şurada. Bak, Rada'nın babasıyla beraber.
3: Ne haber çocuklar? Bir şeyler mi kaçırdın?
4: Hayır, bir şey kaçırmış sayılmazsın Baledin. Kaptanın gözyaşlarını saymazsak tabii.
3: Yok canım, kaçırmışız o zaman ya.
5: Sevgili bayanlar ve baylar. İzninizle başkanımızın söylemek istediği bazı şeyler var. Buyurun Tedura.
6: İyi akşamlar sevgili metalılar. Bu akşam müjdelerim var size. Biliyorsunuz damadımız Rada ve gelinimiz Ela geçtiğimiz hafta zorlu bir yolculuktan döndüler. Bu yolculuk bir sınavdı. Ben de görevi devralmadan önce aynı sınavdan geçmiş başkanınız olmaya layık görülmüştüm. Benim görevim önümüzdeki yıl bitiyor. Müjdem o ki bu sınavdan Ela ile birlikte başarıyla çıkan kardeşimiz Rada başkanlığı benden devralacak ve yardımcısı Baladin ile beraber göreve başlayacak.
3: Yaşa!
6: Onları içtenlikle kutluyor, evliliklerinde mutluluk, görevlerinde başarılar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar sevgili metalılar.
7: Rada için 3 defa.
8: Yaşa! Yaşa! Yaşa!
7: Tedura için 3 defa.
8: Yaşa! Yaşa! Yaşa!
9: Ela için 3 defa.
8: Yaşa! Yaşa!

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik,

uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

30 Ocak 1933'te Almanya'da Hitler'in liderliğinde Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiler. Kısa sürede tüm gücü eline geçiren Adolf Hitler, diğer siyasi partileri kapattı ve diktatörlük rejimi altında Alman nüfusu içinde yaşayan Yahudileri hedef alarak bir dizi yasaya imza attı. Hitler, bilim insanlarına ve profesörlere güvenmiyor, onların özgür düşüncelerini bir tehdit olarak görüyordu. Yönetimi devralır almaz, üniversiteleri temizlemek için harekete geçti. Nisan 1933'te çıkardığı memurlar kanunuyla Yahudi olan herkesin devlet işlerinde çalışması yasaklandı. Nazi rejimine muhalif olan, sol görüşlü ya da demokrat fikirleri savunan Alman akademisyenlerin çalışma hakları da ellerinden alındı ve bir günde işlerinden kovuldular. Nazi yanlısı öğrenciler, Yahudi profesörlerin yazdığı kitapları meydanlarda toplayıp yaktılar. Bilimsel çalışmalar Yahudi bilimi denilerek yasaklandı. Yahudi hocaların ders anlatması engellendi. Öğrenciler dersleri sabote etti. Odaları basıldı ve laboratuvarlarına el konuldu. Almanya'da kalan bilim insanları için toplama kamplarına gönderilme ve ölüm riski bulunuyordu. Bu durum onlar için bir yaşam mücadelesi haline geldi. Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın da aralarında bulunduğu birçok bilim insanı hayatlarını kurtarmak için Almanya'dan diğer ülkelere irtica etmeye başladılar. Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak amacıyla 1933 yılında İstanbul Darülfünun'un çağdaş, bilimsel ve laik bir yapıya kavuşturulması amacıyla üniversite reformunu başlatmış, geleneksel eğitim veren Darülfünun kapatılmış ve yerine modern bilimsel araştırmalar yapmayı hedefleyen İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. Bu reformun gerçekleşebilmesi için yetişmiş bilim adamları ve akademisyenlerin de Türkiye'ye davet edilmeleri ve çalışmalarını burada devam ettirmeleri sağlanmıştı. Bu sebepledir ki Hitler rejiminden kaçan birçok akademisyene Batı ülkeleri göçmen kotaları uygularken Türkiye bu bilim insanlarına kucak açmıştır. Ve işte o yıllarda Türkiye'ye sığınan bir başka akademisyen, Türk hukuk sisteminin kurulmasında ve gelişmesinde çok büyük rol oynamış, dünyaca ünlü Alman asıllı hukuk profesörü Ernst Eduard Hirsch.

Ernst Hirsch 20 Ocak 1902'de Almanya'nın Friedberg şehrinde dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Friedberg'de lise öğrencisi olan Hirsch, savaş için gönüllü yardım örgütü oluşturan öğrenciler arasında aktif olarak yer almıştır. Lise mezuniyetinin ardından Nisan 1920'de bir bankada staj yapmaya başlamış, sonrasında da Frankfurt Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Akademisi'ne iktisat eğitimi almak üzere kabul edilmiştir. Frankfurt Üniversitesi'ndeki iktisat eğitimini Münih'te hukuk okuyarak devam ettiren Hirsch'in, burada

0: hukuk öğretiminde köklü değişiklikler yapan Rudolf von Jering'in öğrencisi olan Zitelmann'la tanışması, gelecek kariyerine yön vermiş ve akademisyen olmaya karar vermiştir. 1924 yılında Gießen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Hirsch, 1926 yılında Offenbach Sulh Mahkemesi'nde stajyer hukukçu olarak çalışmaya başlamış ve 1930 yılının başlarında hakim yardımcısı olmaya hak kazanmasının yanı sıra Frankfurt Üniversitesi'ne doçentlik tezini de vererek bu üniversitede hocalık yapmaya başlamıştır. 1933 yılına kadar her iki görevini de başarıyla sürdürür. 1933 yılında Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu ilan eden Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle Hirsch ve diğer birçok Yahudi kökenli bilim adamı için hayatın seyri değişir. Nazi rejiminin yürürlüğe soktuğu memuriyetin yeniden düzenlenmesi kanunu sebebiyle mesleğini ve üniversitedeki görevini terk etmek zorunda kalır. 1 Nisan 1933 yılında gerçekleşen ve Hirsch'in Alman Utanç Günü diye adlandırdığı Yahudi boykot gününde Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudi dükkanların, esnafın, avukatların, doktorların ve hemen hemen Yahudi olan kim varsa hepsinin boykot edilmesi çağrısında bulunur. Bu çağrıdan çok Alman halkının olup bitenlere sessiz kalması Profesör Hirsch'i derinden yaralar ve Almanya'yı terk etme kararı alır.
1: Özgürlüğüm ve hayatım doğrudan doğruya tehlikede değildi. Hiçbir zaman politik bir taraf tutmadığım, hele aktif politikaya hiç karışmadığım için rahatsız ve tehdit edilmiyordum. Ayrıca hiçbir şekilde de polisin gözetimi ya da takibatı altında değildim. Ailemden ve dindaşlarımdan pek çoğunun yaptığı gibi daha yıllarca Almanya'da kalmam, avukat olarak ya da herhangi başka bir meslekte çalışmam mümkündü. Ülkemi gönüllü olarak terk ettim. Bir dış zorlamanın baskısı altında ya da kişisel özgürlüğümü, sağlığımı ve hayatımı korumak mecburiyetiyle terk etmedim.
0: Profesör Hirsch, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doçent olarak kabul edilir. Hollanda'ya yerleştikten kısa bir süre sonra Almanya dışındaki üniversite öğretim üyelerinin kurduğu Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olan Philipp Schwarz'tan beklenmedik bir teklif alır. Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarını batıdaki örnekleri düzeyine çıkarma gayesiyle 1933 yılında başlatılan üniversite reformu kapsamında eğitim vermek üzere yurt dışından önemli akademisyenler ülkemize davet edilmektedir. Hollanda'da bir iş bulmuşken Türkiye'den gelen çağrı Profesör Hirsch'i ilk başta ikilemde bırakmıştır. Hollanda'da kendisine sunulan koşullarla Türkiye'de sahip olacağı koşulları önüne koyarak bir karşılaştırma yapar. Hollanda'da kendisine bir yıl içinde kürsü başkanı olabileceğinin garantisi verilmiş fakat maaşıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Türkiye'ye ise ticaret hukuku kürsüsünün başına geçirilmek üzere çağrılmış hem de günün koşullarında geri çevrilemeyecek bir maaş garanti edilmiştir. Emin olamamakla birlikte Amsterdam Üniversitesi'nden ayrılarak Türkiye'nin teklifini kabul eder.
1: Binlerce göçmenden biriydim. Sadece Nasyonal Sosyalist İnkılap çerçevesi içinde partililere iş yeri sağlamak amacıyla akşamdan sabaha mesleklerini icra etmelerine ya hukuken son verilen ya da fiiliyatta imkansız hale sokulan binlerce kişiden biri. Yapmam gereken şey tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve bir göçmen olarak yurt dışında kendime yeni bir hayat temeli kurmaktı.
0: İsviçre'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde 4 Ekim 1933 yılında imzalanan anlaşmayla 15 Ekim'den itibaren İstanbul Üniversitesi'nde dersler vermeye başlamasına, ilk 3 yıl derslerini Almanca verebileceği ama sonrasında Türkçe ders vermek zorunda olduğu konusunda mutabakata varılır. Bütün diğer mülteciler gibi Ernst Hirsch de 1941'de 3. Reich vatandaşlığından atılır ve mal varlıklarına el konulur. Almanya'da kalan kız kardeşi, kocası ve oğlu Auschwitz'te katledilir. bir 3 yıl içinde Türkçeyi öğrenerek 1933-1943 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi'nde ticaret ve deniz hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri verir. En kısa zamanda önce sınavları, ardından da derslerini Türkçe yapmaya başlar ve ders kitaplarını Türkçe kaleme alabilen ilk kişi olur. Kanun tasarıları hazırlama ve bu tasarıları parlamentoda savunma görevlerine de layık bulunmuştur. 1943 Eylül ayında Türk vatandaşlığına geçme başvurusu kabul edilir. Aldığı yeni nüfus cüzdanına adını Ernst Hirsch olarak yazdırır ve 1945'te doğan oğluna Enver Tandoğan adını verir. Ölene kadar da Türk vatandaşı olarak kalır. Hirsch anılarında vatandaşlığa kabulünden dolayı hissettiklerini, "Sevinmek ne söz, çok mutluydum ve Atatürk'ün ünlü cümlesi 'Ne mutlu Türk'üm' diyene döküldü dudaklarından." diye anlatır. Yeni kurulmakta olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla 1943 yılında Ankara'ya davet edilir. 1952 yılına kadar görev yaptığı üniversitede ticaret ve deniz hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri verir, aynı zamanda da Adalet Bakanlığı'na danışmanlık yapar. Profesör Hirsch, laik hukuk anlayışının oluşturulması için en temel şeylerden birinin kütüphanelere olan ihtiyaç olduğunu söyler ve kütüphanesi olmayan üniversite, cephanesi olmayan kışlaya benzer diyerek nitelikli bir kütüphane kurma çalışmalarına öncülük eder. 1946 tarihli Üniversiteler Kanunu, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla 1951 tarihli Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ve Almanya'ya dönüşünden sonra kanunlaşan 1956 tarihli Ticaret Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında önemli rol oynar. Savaştan sonra yakılmış, yıkılmış ve toparlanmaya çalışan Almanya'ya yıllar sonra ilk kez 1949 yılında misafir öğretim üyesi olarak gider. 1952 yılının sonuna kadar Ankara Üniversitesi'ndeki hizmetine devam eden Hirsch, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kendisine yeniden Alman vatandaşlığı verilmesi üzerine 1952 yılında Almanya'ya döner ve Berlin Hür Üniversitesi'nde Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku profesörlüğünü kabul eder. 1953'te aynı üniversiteye rektör olarak seçilir ve 1968'de emekli olana kadar orada hocalık yapar. Almanya'daki çeşitli bağları sebebiyle Türkiye'ye dönememiş olsa da Türk menfaatlerini savunmayı ve onları kollamayı kendine görev edinmiş, Türk hukukçularının yetişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hukuk kültürünün tanıtımı için çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçirmiş olduğu yıllarını Anılarım adlı kitabında Atatürk'ün ülkesinde bir hukuk hocası başlığı altında toplamıştır. Anılarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin tanık olmadığı ilk 10 yılı üzerine de değerlendirmeler yapmış, bu yılları Türk tarihinin özel bir dönemi olarak ele almıştır. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görülen Hirsch, 1985 yılında Almanya'da vefat etmiştir. Cumhuriyet'in yeni kurulmuş olduğu yılların Türkiye'sindeki hukuk bilimi ve hukuk pratiği anlayışına önemli katkıları olan Profesör Hirsch, tüm akademik hayatı boyunca disiplinin, özgür düşüncenin ve işbirliğinin önemine vurgu yapmış, öğrencilerini de bu prensipler çerçevesinde yetiştirmiştir. Yalnızca yetenekli bir akademisyen değil, aynı zamanda örnek bir insan profili çizmeyi de başarmıştır. Gazeteci Ahmet Emin Yalman 1958 Aralık ayında Berlin'de kendisini ziyaret ettikten sonra gazetesindeki köşesinde şöyle yazar. Profesör Hirsch, Türkiye'de geçirmiş olduğu 20 yıldan sonra tamamen bizden biri olmuştur. Herhalde iyi bir Almandır ama hiç şüphesiz aynı derecede de iyi bir Türktür.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte

birlikte keşfediyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. 4,5 milyar yaşını biraz geçmiş olan dünyamız birçok kez kitlesel yok oluş olayları yaşadı. Yaşamı büyük ölçüde silip süpüren 5 büyük kitlesel yok oluş meydana geldi. İlki 445 milyon yıl önceydi. Okyanuslardaki yaşamın %85'i yok oldu. Sebebi ise büyük buzullaşmaydı. İkinci yok oluş 375 milyon yıl önce oksijen seviyesinin düşmesiyle yaşandı. Bu kez denizel yaşamın %75'i yok oldu. Üçüncüsü ise en şiddetlisiydi. Permiyen Trias, bir başka adıyla büyük ölüm olarak adlandırılan bu dönem 252 milyon yıl önce tüm türlerin %96'sını yok etti. Süper volkanlar patladı, sera etkisi oluştu ve okyanuslar asitlendi. Volkan patlamaları 201 milyon yıl önce tekrar karşımıza çıkacak ve türlerin %80'ini yok edecekti. Son büyük yok oluşsa 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden göktaşı çarpmasıydı. Dünyada yaşam hiçbir zaman yok olmadı ama neredeyse sıfır noktasına kadar geriledikten sonra tekrar filizlendi, gelişti. Günümüzde ise 6. kitlesel yok oluş sürecinde olduğumuz düşünülüyor. Bunun ana nedeni ise insan faaliyetleri. Habitat tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin hızla azalması. Bunların başında da buzulların erimesi geliyor. Peki bu erime neden önemli? Dünyadaki buzulların toplam hacminin yaklaşık 24 milyon kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Bu buzulların çoğu Grönland ve Antarktika'da bulunuyor. Himalayalar, Alpler, Ant Dağları ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde varlar ama küçük boyuttalar. Buzullar deniz suyunun donmasıyla değil, kara üzerinde kar birikiminin zamanla sıkışarak buza dönmesiyle oluşur. Bu yüzden Antarktika, dünya tatlı su rezervinin yaklaşık %60'ını bünyesinde tutuyor. Buzullar, küresel ısınmanın en büyük göstergelerinden biri olarak hızla eriyor. Sanayi devriminden bu yana artan sera gazı emisyonları, dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesine neden oldu. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu buzulların her yıl milyarlarca ton eridiğini ve 21. yüzyılın sonuna kadar büyük bir kısmının yok olabileceğini gösteriyor. Peki bu erimenin ne tür sonuçları olacak? Sıralayalım. Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesine, kıyı şeritlerinin tehdit altında olmasına sebep olacak. Eğer bu buzullar tamamen erirse, deniz seviyesi yaklaşık 65-70 metre yükselecek. Bu, New York, Londra, Tokyo, Şangay, Miami ve İstanbul'un sahil bölgelerinin sulara gömülmesi demek. Hollanda, ülke olarak tamamen yok olabilir. Bir başka olumsuzluksa iklim döngüsünün bozulması. Buzullar güneş ışınlarını yansıtarak dünya sıcaklığını dengeleyen bir rol oynar. Eridikçe okyanuslar daha fazla ısı emer ve küresel sıcaklık artışını hızlandırır. Erimenin ortaya çıkaracağı bir sorundan daha bahsetmek lazım. Buzullardaki saklı virüslerden. Buzullar sadece su barındırmaz, aynı zamanda tarih öncesi mikroorganizmaları da korur. Yapılan araştırmalara göre binlerce yıl önce doğmuş virüsler ve bakteriler buzulların erimesiyle yeniden ortaya çıkabilir. Bu durum sadece insan sağlığı için değil, ekosistemler ve vahşi yaşam için de ciddi bir tehdit oluşturabilir. Buzulların erimesi sadece iklim değişikliği açısından değil, biyolojik tehditler açısından da büyük risk.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bankor emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereye ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Haberleri dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş

0: olduk.
1: Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan Türkler Türkiye'den emekli olabilmek için bugün hangi temel şartları yerine getirmeliler?
0: Evet, sosyal güvenlik hakkı anayasal temel hak olmakla birlikte bu hakkın kullanımı da tabii ki diğer haklar gibi sıkı şekil şartlarına ve yasal prosedürlere bağlanmış. İşte tam bu noktada devreye giren yurt dışı borçlanması müessesesi kavramı giriyor. Yurt dışında harcanan emeğin, o topraklarda çalışmış olan vatandaşlarımızın çalışma süreleri veya kadın vatandaşlarımızın ev hanımlığı süreçleri bu tabii ki yurt dışı borçlanması müessesesinde gündeme gelecektir. Kanunun belirlediği bir bedel karşılığında bu her dosya nezdinde her kişi için ayrı hesaplamalar tabii ki yapılacaktır. Belirlenen bu bedel karşılığında Türkiye'de prim günü olarak satın alınmasına biz yurt dışındaki borçlanma durumu söylüyoruz. Yani devletin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak memleketinden uzakta alın teri dökerek vatandaşlarımızın yurt dışında çalışmış olmalarının karşılığı olarak Türkiye'de de bu günlerin sayılıyor olmasına biz yurt dışındaki borçlanma işlemleri olarak adlandırıyoruz. Ancak uygulamada mevzuatın dinamik yapısı ve sık sık değişen kanun maddeleri nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi hak kayıpları yaşadıklarını görüyoruz ve telafisi güç maddi zararlara maruz kaldıklarını söylüyoruz. Hukuk sistemimizde kanunu bilmemek biliniyor, mazeret sayılamaz. Bir kişi çıkıp da ben kanunu bilmiyorum, bu kanunun maddesinin haberim yoktur diyerek aslında kendisine yükletilmiş bir külfete karşı gelemez. Bu nedenle bu durum mazeret sayılmayacak. Bu nedenle genel geçer duyumlar veya güncelliğini yitirmiş eski uygulamalar üzerinden bazen vatandaşlarımızın hareket ettiklerini görüyoruz. Ancak hukukta her gün yeni bir düzenleme oluyor, yeni bir mevzuat çıkıyor, yeni bir kanun düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu yeni uygulamaları takip etmelerini özellikle belirtmiş olalım. Çünkü hukuki süreçlerde bazı hatalardan geri dönülemiyor. Yapılan bir başvurudan geri dönülemeyecektir. Borçlandırma altında yapılan bir hesaplamadan geri dönülemeyecektir. Bu nedenle vatandaşlarımız dediğimiz gibi genel geçer duyumlar yerine veya eski diğer vatandaşlarımızın yapmış olduğu başlattıkları süreçten ziyade şu an güncel olan yeni mevzuatı takip etmeleri önemli söylemiş olalım. Bugünkü yayınımızda da emekliler haftasına özel olarak aslında bu programı seçtik Seren Hanım'la. Türkiye'den emekli olabilmeleri için vatandaşlarımızın yerine getirmeleri gereken asgari şartları da detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İlk ve en şüphesiz buradaki şartımız vatandaşlık bağının olması olacak. Yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye'den emekli olabilmenin diğer bir deyişle aslında yurt dışında geçen sürelerin Türkiye'de prim günü olarak değerlendirilebilmesinin en temel koşulu borçlandırmaya konu edilen süreler zarfında kişinin Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı kanun kapsamında mavi kart sahibiyle statüde bulunması gerekiyor. Bu kuralın pratikteki karşılığını somut bir hukuki vaka üzerinden örneklendireyim. Yurt dışında 20 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet eden ve orada çalışma hayatına katılan bir vatandaşımızı düşünelim. Bu kişi bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmek ve o devletin sunduğu haklardan yararlanmak amacıyla yasal izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olsun. İşte hukuki kırılma noktasında burada yaşıyoruz. Bu kişi 20 yıllık bir yurt dışı geçmişine ve fiili hizmet süresine sahip olsa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptığı takdirde bu sürenin tamamı tabii ki borçlanamayacaktır. Çünkü bizim borçlanma kapsamında en temel şart olarak aradığımız Türk vatandaşı olma şartını bu kişi sağlamıyor olacak. Yine hukuken yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsüne haiz veya yasal izinle mavi kartlı sıfatını taşıyan kişilerin bu dönemlere borçlanma hakkına sahip olduğunu özellikle belirtelim. Diyelim ki kişi 20 yıllık sürenin ilk 10 yılını Türk vatandaşı olarak geçirmiş olsun. İkinci 10 yılını ise bulunduğu ülkenin yabancı ülkenin vatandaşı olarak geçirmiş olsun. Bu gibi durumda da ilk 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma mümkün olacaktır. Ancak ikinci 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma söz konusu olmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi aranan en önemli şartlardan biri vatandaş olmak veya mavi kart sahibi olmak. Dolayısıyla kamuoyuna sıkça dile getiriliyor. Yurt dışında geçen tüm süreler koşulsuz şartsız borçlanılabilir gibi bir algı var. Ancak bu algı tabii ki hukuki dayanaktan yoksundur. Yurt dışı borçlanması için bu kanunla çizilmiş ve çok sıkı sıkıya korunan bir hak olduğu için de vatandaşlık bağıyla bunun tabii ki birbirine bağlantısı olması gerektiği söyleniyor. Bu nedenle borçlanma işlemleri yapmadan önce kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneklerini almasını ya da mavi kart sahibi ise mavi kart tescil tarihlerini büyük bir titizlikle incelemesi gerekiyor. İkinci olarak kritik hususumuz bizim borçlanmaya esas teşkil eden yaş ve sürelerin niteliği aslında. Türk Medeni Kanunumuzda yer alan rüşt yaşının sosyal güvenlik mevzuatımıza doğrudan bir yansıması olarak yurt dışı borçlanmasında 18 yaşın doldurulmasından önceki süreler kural olarak dikkate alınmayacaktır.

Bazen vatandaşlarımız 15-16 yaşında örneğin Almanya'da, Hollanda'da fabrikada çırak olarak işe başladıklarını ya da bir mesleki eğitim adı altında staj yaptıklarını söyleyebiliyorlar. Ancak bu küçük yaşlarda başlayan fiili çalışmalar Türkiye'deki borçlanma gün sayısının hesaplanmasında başlangıç sayılmayacaktır ve hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Hukuken gün satın alma işlemleriniz ancak 18 yaşınızı doldurduğunuz takdirde o tarihten itibaren başlamaya devam edecektir. Bu noktada yine kanun koyucunun kadın ve erkek sigortalıların statüsü hakkında hukuki bir ayrım yaptığını özellikle belirtelim. Yurt dışında bir erkek vatandaşımızın borçlanma yapabilmesi şartları oldukça nettir. Nedir? Bir erkek başvuranın yalnızca resmi makamlarca belgelendirilmiş fiili çalışma süreleri ve şayet varsa sadece bu çalışmalarına bağlı olarak geçen işsizlik sürelerinin en fazla bir yıllık kısmını borçlanma hakkı vardır. Yani erkek vatandaşlarımızın SGK nezdinde işlem yapabilmesi için ellerinde fiili bir hizmet dökümlerinin, resmi çalışma kayıtlarının bulunması zorunludur. Ancak kadınlar için kanunumuzda özel bir sosyal güvence düzenlemesi mevcuttur. Yurt dışında ikamet eden bir kadın vatandaşımız orada bulunduğu süre zarfında herhangi bir sigortalı işte hiç çalışmamış olsa dahi sadece o ülkede yasal olarak ikamet ettiğini belgeleyerek bu boşlukları ev hanımlılığı süresi adı altında borçlanma imkanı kanunumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için getirilmiş bir haktır. Örneğin vatandaşımız evleniyor ve yurt dışına taşınıyor. Hayatı boyunca yurt dışında hiçbir resmi istihdamda bulunmamış. 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında yaşadığı o yılları ikametgah belgeleriyle veya pasaport giriş çıkış kayıtlarıyla kanıtlayarak Türkiye'den gün satın alabilir. Bu düzenleme yurt dışında tabii ki yıllarca ailesinin temel direği olmuş aslında kadınlarımız için getirilmiş, devletimizin sunmuş olduğu çok değerli bir anayasal haktır. Yalnızca kadınlar için getirilmiş olduğunu özellikle belirtelim. Bu gibi durumlar erkekler için geçerli değil. Erkeklerin sigorta nezdinde borçlanmaları için mutlak surette resmi çalışma kayıtlarının, resmi çalışma sürelerinin olması gerekiyor. Bu aşamada bir diğer önemli husus borçlanma miktarlarının nasıl hesaplanacağı. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu borçlanma işlemlerini evet ilk olarak bakıldığında evet bu istisna olarak getirilmiş çok büyük bir hak aslında. Ancak borçlanma miktarının nasıl hesaplanacağı konusu da tabii ki bir merak konusu oluyor. Tamamen bu borçlandırma miktarının hesaplanması kanuni bir formüle dayalı. Günlük borçlanma bedeli başvuru tarihindeki geçerli brüt asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak belirlenecektir. Başvuru sahibi prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınır arasında kalmak kaydıyla kendi belirlediği bir meblağ üzerinden borçlandırma yapabilir. Asgari ücret tespit komisyonunun her yeni yıldaki belirlediği asgari ücretler tabii ki borçlanma maliyetlerini doğrudan arttıracaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi asgari ücret belirlenmeden önceki dönemlerde bu başvuruları yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Kurum tarafından vatandaşlarımıza tahakkuk ettirilen borcun tebliğ tarihinden itibaren de 3 ay içerisinde ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Süresi içerisinde ödenmeyen borçlanma talepleri hukuken düşecektir ve kişinin yeniden bir başvuru yapması gerekecektir ve yeniden tekrar evrakları hazırlama süreci olacağı için vatandaşlarımızın kendileri hazır gördükleri takdirde bir başvuru yaparak bu 3 aylık süreleri başlatmalarını biz öneriyoruz. Hatta güncel asgari ücret üzerinden daha yüksek bir maliyetle karşılaşmamak adına da tabii ki yeni yılın başında değil de yeni yılların sonlarında yapılmalarını daha doğru buluyoruz. Yine vatandaşlarımızın emeklilik hakkını elde ettikten sonraki süreçlerine de çok az değinmek istiyorum. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanıldıktan sonraki süreçte aslında borçlanma aşamasına kadar belki ondan daha da aslında sıkı hukuki denetimlere tabi. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kurumlar arası tabii ki elektronik veri akışı anlık olarak sağlanmaktadır. Ve kanun bu aşamada çok nettir. Yurt dışı borçlanması ile aylık bağlanan bir kişi yurt dışında tam zamanlı olarak sigortalı çalışamaz ve o ülkenin sosyal güvenlik sisteminden ikamete dayalı sosyal yardım veya işsizlik ödeneği alamaz. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Türkiye'den emekli aylığı bağlanan ve yurt dışında ikamet etmeye devam eden bir başvuru sahibi vatandaşımız bulunduğu ülkede tekrar tam zamanlı bir iş akdi tesis ederse, yani yeniden bir iş sözleşmesiyle tam zamanlı olarak bir iş akdi imzalarsa bu durumda hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacaktır ve Türkiye'deki bu aylığı derhal kesilecektir. Üstelik bu kesinti tespit edildiği an yapılmakla kalmayacaktır. Kişinin çalıştığı aylar boyunca kendisine ödenmiş olan bir emekli maaşı varsa SGK tarafından bunlar yersiz ödeme kapsamında değerlendirilecektir. Hukuken de bu yersiz

0: ödemeler dediğimiz tutarlar tabii ki yasal faiziye kendilerden alınacaktır. Hatta bunun daha ileri bir boyutu bu gibi durumlarda kurumlar arası karışıklığa yol açıldığı için idari tarafından da idari para cezalarına maruz kalabilirler. Bu nedenle vatandaşlarımızın eğer Türkiye'den yurt dışı borçlanması yoluyla bir aylık bağlanması durumu onlarda söz konusuysa yurt dışında tabii ki tam zamanlı olarak çalışmamalarını da buradan söylemiş olalım.
1: Evet. Peki Sayın Yiğit, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenler için prim, yaş ve sigorta başlangıcı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta nedir?
2: Evet. Bu soruya aslında ilk şunu söyleyerek başlayayım. Yurt dışında geçen sürenin tamamını dinleyicilerimiz borçlanmak zorunda değil. Bu uygulamada en çok karıştırılan hususlardan biri. Bazen evet 20 yıl yurt dışı çalışması olan bir kişi emeklilik için sadece 3 yıl ya da 5 yıl borçlanmaya ihtiyaç duyabiliyor. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasına baktığımızda da kişiler yurt dışı sürelerinin tamamını, bir kısmını ya da aylık bağlanmasına yetecek kadarını borçlanabiliyorlar. Yani buradaki tamamen çalıştığınız bütün süreleri borçlanmanıza gerek yok. Sadece aylık bağlanmasına yeterli şekildeki gün sayısıyla borçlanmayla birlikte aylık zaten bağlanmış oluyor kurum tarafından. Ama tabii ki bu tercihi başvuru sırasında doğru yazılması gerekiyor. Eğer yanlış yazıldığında yanlış gün seçimi olabilir, fazla ödeme ya da emekliliğe yetmeyen eksik gün anlamına gelecektir ve bu da tabii ki kişileri zor duruma düşürmüş olacaktır. Bu soru kapsamında bir diğer önemli nokta da yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taahhüt ettirilen bu borçların tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu 3 aylık süre yine hak düşürücü bir süre. 3 ay içerisinde hiç ödeme yapılmadığı takdirde borçlanma işlemi geçersiz sayılıyor ve yeniden bir başvuru gerekiyor. Bu da tabii ki sürecin baştan sona yine uzaması anlamına gelecektir. Yine burada eğer 3 aylık süre içerisinde bir kısmı ödeme yapıldığında ödenen tutara karşılık gelen gün artık geçerli olacak ve kalan günler için daha sonradan tekrardan bir başvuru gerekebilecek ve yeni bir başvuru tarihindeki rakamlar uygulanacak. Yani sizin oradaki kalan günler için başvurduğunuzdaki rakam artabilecektir. Bunu da dinleyicilerimize belirtelim. Sadece bununla alakalı da başvuru yaptıktan sonra öderim şeklinde bir düşünce yanlış. Çünkü ödeyeceğiniz tutar günden güne artacak anlamına geliyor burada. Bununla alakalı da sigorta başlangıcı bizim aslında bu mevzuat kapsamında hem de yurt dışı borçlanmalar kapsamında en dikkat ettiğimiz husus. Hem de en tehlikeli husus olarak da bahsedebilirim aslında. Yine yurt dışı borçlanmasına birçok kişi Almanya'da ya da Fransa'da çalıştım, Hollanda'da çalıştım. Orada ben diyelim ki 1995 yılında çalışmaya başladım. O zaman Türkiye'de de aynı şekilde sigortam 1995 yılında başlayacak gibi bu şekilde düşünebiliyorlar. Ama kesinlikle bu hataya düşünmemesi gerekiyor. Çünkü eğer sizin Türkiye'de sigorta başlangıcınız varsa yurt dışı öncesinde sizin artık statünüz de farklıdır, mevzuatınız da farklıdır. Eğer Türkiye'de hiç çalışmanız yoksa tamamen yurt dışına çalışmışsanız sizin artık tabi olduğunuz mevzuat da farklıdır, sizin artık tabi olduğunuz statü de farklıdır. Bu ikisinin de ayrımı da çok net bir şekilde yapabiliyoruz. Ve zaten dinleyicilerimizin ne yapması gerekiyor böyle bir durumları varsa. Bununla alakalı da borçlanmayla alakalı da tabii ki yaş şartı dediğimiz hususta devreye girmiş olacak. Emeklilik yaşını belirleyen şey aslında çoğu zaman kişinin yine Türkiye bakımından sigorta başlangıç tarihi. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yurt dışı çalışmaları tamamıyla başlangıç noktası olarak değerlendirilmiyor. Burada da bizim mevzuatımızda da işte 8 Eylül 1999 ya da işte 30 Nisan 2008 tarihleri oldukça önemli. Çünkü bu tarihler aslında bizim mevzuatımızın değişmiş olduğu tarihler. Bununla alakalı da yine bizim mevzuatımızda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar bakımından yaş şartı kaldırılmış oldu. Ama buradaki yaş şartı kaldırıldı, evet. Ama prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aynen şu an devam ediyor. Bununla alakalı da yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir genelge var. Evet, yaş şartımızı biz kaldırdık ama aynı şekilde hem prim ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresi şartlarını değiştirilmedi açıkça ortaya konmuş oluyor. Bununla alakalı da yine dinleyicilerimizin de bizim müvekkillerimizin de yine başvuru sigortalı olan kişilerin de hataya düşmüş olduğu bir sıkıntı da sigortalılık statüsü. Bu statüye baktığımızda da yine 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan yurt dışı borçlanmalarında kişinin talep tarihindeki statüsüne bakılmıyor artık ve tamamıyla yurt dışı borçlanmaları Bağkur kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Bu da tabii ki kişilerin gün sayısını, ödemeleri gereken miktarı doğrudan etkileyen bir

0: husus. Bununla alakalı da kişiler SSK kapsamında emekli olabileceklerini ya da SSK kapsamında yurt dışı borçlanması yapabileceklerini düşünebilirler. Ama dediğim gibi 1 Ağustos 2019 tarihi yine mevzuatımızın değiştiği bir tarih olduğu için bunun öncesindeki usuller farklı olacaktır. Sonrasındaki usuller kesinlikle farklı olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine bununla alakalı bizim genel mevzuatımızda 5510 sayılı kanuna baktığımızda da burada genel bir zaten mevzuat düzenleme yapmış. Bu kanunda da sigortalı sayılan kişiler için, kadınlar için yaşlar 58, erkekler için de 60 yaş ve hem yaşla birlikte 900.000 gün prim şartımız mevcut. Yine tabii ki burada SSK kapsamındakiler için prim gün sayısı 7.200 olarak uygulanıyor. Bunlarla alakalı dediğim gibi hani tarih bu yüzden önemli. Sonuçta gün sayısını etkileyecek, aynı zamanda sizin ödeme yaptığınız günü de etkileyecek, miktarı da doğrudan etkileyecek. Hangi statüden kişilerin de emekli olacağı tabii ki oldukça belirleyici hale gelen bir durum. Ve bununla alakalı Türkiye'de hiç sigortalı olmayan bizim bir müvekkilimiz vardı kendisini ilgilendiğimiz ve kendisi 73 doğumlu, Fransa'da geçiyor ve Fransa'daki bütün günlerin yurt dışı borçlanması ile aslında Türkiye'de ödemiş ve borcun tamamını 2023 yılında kendisi ödedi. Ödedikten sonra aynı tarihte yine yaşlılık aylığı talebinde bulundu kendisiyle alakalı ve buradaki gün sayılarını geçmişe doğru biz uyguladığımızda 8 Eylül 1999 öncesine tekabül ettiği için kendisi emekli olabildi ve emeklilik maaşı alabildi. Ama bununla alakalı da yine dediğim gibi yaş kriteri oldukça önemli ya da sizin oradaki yurt dışındaki borçlanma yaptığınız tarihte ya da gün sayısının Türkiye'deki karşılığı aslında oldukça önemli. Çünkü eğer farklı bir durumda 8 Eylül 1999 sonrasına tekabül etmiş olsaydı herhangi bir emeklilik şartından ya da emeklilik maaşından kişiler bağlanamayacaktı. O yüzden buna dikkat ediyor olmak oldukça önemli.
1: Evet, Sayın Yaman, hem yurt dışında çalışıp hem Türkiye'den emekli maaşı almak mümkün mü? Bu konuda hak kaybı yaşanıyor mu?
2: Evet, Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına birçok ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalamış. Bu sözleşmelerin de nihai amacı aslında vatandaşlarımızın bir ülkede çalıştığı süreler ile kendi ülkemizdeki, Türkiye'deki haklarını saydırmak ve korumak. Az önce aktarmaya çalıştığımız bu yurt dışı borçlanması dediğimiz sistemin de temeli zaten budur. Ancak vatandaşlarımızda gördüğümüz en büyük yanılgı genellikle şu oluyor. Bu borçlanmayı emekli olmak için ödenen bir ceza olarak görebiliyorlar. Ancak bu tabii ki bir ceza değil. Bu aslında verilmiş, anayasa tarafından verilmiş büyük bir istisnai hak aslında. Çünkü vatandaşlarımız gelecekteki emeklilik hakkını aslında inşa etme sürecine girmiş oluyor borçlandırma yaparak. Bu borçlandırma yapılan tarih aralığında sizin vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilik yaşı, gün sayısı ve hatta maaşını doğrudan etkileyecek önemli adımlar atılmış oluyor. Burada yine teknik bir noktaya değinmek istiyorum. 3201 sayılı kanun kapsamında yapılan bir borçlandırmalarda primlerin ödendiği gün sayısı kadar sigortalık süreler uzayacaktır. Ancak her gün aynı değerde tabii ki değildir. Borçlanılan tarihler, prim ödeme basamakları ve Türkiye'deki giriş tarihleri emekli aylığınızın kısmi yoksa tam olarak başlayacağı konusunda önemli etkilere sahipler. Vatandaşlarımız genellikle bazen gün sayım dolsun yeterli mantığıyla sadece gün sayısını tamamlamak adına rastgele bir borçlandırma işlemi yapabiliyorlar. Oysa yanlış bir dönemde yapılan borçlandırma tamamen kişinin aslında planlarını alt üst edebilir. Çünkü emekli olmak tabii ki önemli ancak vatandaşımız eğer gün sayım dolsun diye emeklilik borçlandırması yapıyorsa ve gelir gider dengelerini de tam olarak ayarlayamıyorsa bu gibi durumlarda bu ödemeler dediğimiz gibi 3 aylık süreler içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlarımızın başvuruları iptal edilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi sürece girmeden önce aslında doğrudan bir hesaplama yapmaları gün sayım dolsun yeterli mantığıyla değil de bu borçlandırmayı ben karşılayabilir miyim ya da yeterli gelir gider dengemde bu karşılanabiliyor mu gibi sormaları çok önemli. Gelelim çok sorulan soruya. İki taraftan da maaş alırsam ne gibi problem yaşarım? Sosyal güvenlik kurumları artık dünyanın dört bir yanında dijital veri akışı içerisinde. Evet, eskiden posta yollarıyla haberleşmeler, mektuplaşmalar vardı ama şu an artık günümüzde yurt dışında bir vatandaşımızın bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başladığı an itibariyle Türkiye'de tabii ki veri paylaşımları, veri transferleri yapılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız Türkiye'den emekli maaşı alırken yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesine tabi bir işte çalışmaya başlarlarsa maaşlarının kesilmesine hatta Türkiye'den almış oldukları bu sosyal güvenlik destek primlerini

0: emekli maaşlarının da kesintiye uğrayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki her durum için bu geçerli değil. Burada işin sırrı aslında çalışma statüsünün türünde gizli. Türkiye'nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bazı tabii ki istisnai durumlar söz konusu. Eğer siz yurt dışında çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alıyorsanız temel kural bulunduğunuz ülkedeki çalışma statünüz olacaktır. Bu gibi durumlarda da kısmi aylık sistemleri oluyor bazı ülkelerde. Bu sistemde Türkiye'den aldığınız emekli maaşı yurt dışındaki çalışma durumunuza göre bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Eğer yurt dışında sigortalı bir işte çalışıyorsanız bazı sözleşmeli ülkelerde emekli aylığınızın bir kısmının kesilmesi durumu olabiliyor veya sosyal güvenlik destek primine tabi olmanız gündeme gelecektir. Ancak yurt dışında sigortalı olmayan yani sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilmeyen serbest meslek veya düşük gelirli bazı özel çalışma biçimlerinde tabi çalışma durumu da çok daha ayrı değerlendirilecektir. Tabi bu gibi durumlarda kısmi aylık ya da Türkiye'den alınan emekliden kesinti gibi durumlardan ziyade aslında buradaki en önemli husus bildirme yükümlülüğü. Birçok vatandaşımız Türkiye'deki emekli maaşının kesilmemesi adına bulundukları ülkedeki çalışmalarını gizleyebiliyorlar. Oysa söylemiş olduğumuz gibi yurt dışında çalışmaya başlandığı anda zaten Türkiye'de veri akışı olduğu için bizim sistemimizde emekli maaşının alındığı sosyal güvenlik kurumuna bu konuda bilgilendirme yapılacaktır. Kurum tarafından bunun tespitinden ziyade vatandaşlarımızın tabii ki yurt dışında çalışmaya başladıkları an itibariyle yazılı olarak bildirmeleri onlar için daha tabii ki lehe olacaktır. Çünkü kurum tabii ki bu durumu evet illaki bir süre zarfında tespit edecektir. Bu 2 yılda olabilir, 3 yılda olabilir, hemen de olabilir. Ancak bu gibi durumlarda tespitler sonrası haksız kazanç gerekçesiyle bunlar yani ödenen emekli maaşları vatandaşlarımızdan faiziyle geri alacaktır. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi bu beyan aslında vatandaşlarımızı bir koruma kalkanı olarak değerlendirilmelidir. Yine ben bildirmesem kurum fark etmez cümlesi de burada çok aslında günümüz dünyasında çok işlevi olan bir durum değil. Çünkü illaki fark edilecek söylemiş olduğumuz gibi ve bu gibi durumlarda sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında vatandaşlarımızdan faiziyle bu tutarlar olacaktır. Daha önemlisi bu durumu maddi bir borç olarak değil de aynı zamanda idari bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü vatandaşımız hakkında kurumu yanıltma iddiasıyla idari soruşturma da yürüyebilir. Dolayısıyla sisteme karşı dürüst olmak ve kurumsal yükümlülükleri yerine getirmek sadece bir ödev değil aynı zamanda emeklilik haklarını vatandaşlarımızın koruyan tek hukuki kalkanımızdır diyebiliriz. Bu süreçte ne yapılabilir? Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Örneğin Almanya'da aktif olarak çalışan bir vatandaşımız Türkiye'den emeklilik haklarını kullanmak istiyor. İlk ve en temel yapması gereken şey tabii ki hizmet dökümlerini incelemesi ve yurt dışındaki çalışma sürelerinin Türkiye'deki prim günleriyle birleştirilip birleştirilmeyeceğini tespit etmesi en önemli yol olacaktır. Hangi tarihleri borçlanırsam emekli maaşım daha yüksek olur sorusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bu gibi durumlarda her vatandaşımızın dosyası özel olacağı için kendine has hukuki belgelerle değerlendirilmesi gerekeceği için vatandaşlarımızın eksik veya yanlış bir borçlandırma işleminden önce teknik bir incelemeyle hesaplatmalarını öneriyoruz biz. Örneğin çok fazla duyuyoruz. Örneğin diğer vatandaşımız bir hesaplama yapmış. Şu tarihteki eğer yapılan borçlandırmada daha yüksek emekli aylığı alırım gibi düşünceler çok fazla oluyor. Ama ancak herkesin dosyası farklı olduğu için bu gibi durumda vatandaşlarımızın her dosya nesinde kendisini gelirlerinin ayrıca hesaplatmaları gerekiyor.
1: Evet, Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar emeklilik başvurusu yaparken en sık hangi hataları yapıyor ve bunlardan nasıl kaçınabilirler?
2: Evet. Burada sigortalı olan kişilerin en büyük yaptığı hatayı biz kesin dönüş kavramını yanlış bir şekilde yorumlamaları olarak görüyoruz uygulamada. Pek çok kişi aslında kesin dönüş dediğimizde bizim de aklımıza ilk o geliyor olabilir. Tamamen işte Almanya'dır, Hollanda'dır, nerede yaşıyorsa kişi. Oradaki bağlarını tamamıyla koparmak, orada hiçbir şekilde ikamet etmiyor olmak artık şekline geliyor ama bizim hukuki olarak kesin dönüş kavramına baktığımızda bu şekilde değil. Yani mevzuatımızda da aynı şekilde değerlendirilmiyor. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda da kesin dönüş kavramında yurt dışında yaşanılan bir ülkeye bir daha dönmemek üzere terk etmekten ziyade buradaki yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyen bir kişinin kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere yurt dışındaki çalışmasının sona ermiş olması ve orada yaşamış olduğu ülkeden herhangi bir sosyal yardım almıyor olmasını arıyor kurum burada. Bu gibi dediğim gibi kesin dönüş kavramını bu şekilde netleştirmiş olalım dinleyicilerimiz nezdinde de. Çünkü

0: Bununla alakalı tamamıyla orayı terk etmek gerekmiyor yurt dışı borçlanması yapmak için. Sadece oradaki herhangi bir işte kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere bir işte sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor. Ve aynı şekilde o ülkeden sosyal yardım almamak gerekiyor. Yine üstelik burada kesin dönüş şartı borçlanma başvurusuna da değil de aylık bağlanması için yapılan bir tahsis başvurusunda da aranıyor. Yani kişi yurt dışında çalışırken borçlanma yapabilir evet ama emeklilik ayrı istediğinde bu şartları sağlamış olması gerekiyor. Ne bununla alakalı da örneğin Almanya'da Berlin'de yaşayan bir vatandaşımız kendisi Türkiye'de yurt dışı borçlanmasını ödemek istiyor ve ödedikten sonra emeklilik başvurusu yapıyor Türkiye nezdinde. Ama başvuru tarihinde eğer Almanya'da hala sigortalı bir işte çalışıyorsa ya da örneğin eşi herhangi bir şekilde Alman hükümetinden ya da farklı bir şekilde sosyal yardım ödeneği alıyorsa burada emeklilik başvurusu emeklilik aile kişinin kendisine bağlanmayacaktır. Çünkü şartları sağlamıyor olmuş oluyor. Kesin dönüşten aslında bizim anlatmak istediğimiz bu. Hem eşi sosyal yardım alıyor hem de kendisi bir sigortalı işte çalışmış oluyor. Şartları kendisi sağlamadığı için ödeme yapmış olsa bile burada kişiye artık hiçbir şekilde emekli aile bağlanmayacaktır. Dediğim gibi evet ödeme şartı aranıyor ama mevzuatımıza baktığımızda kesin dönüş dediğimiz hukuki olarak kesin dönüş dediğimiz şart da aranmış oluyor. Burada bizim uygulamada yine gördüğümüz eksikliklerden bir tanesi de başvuru belgelerinin güncel olmaması. Bu da oldukça önemli. Örneğin 5 yıl öncesindeki bir hizmet dökümünüzle bir başvuru yaptığınızda bu başvuru olumlu bir şekilde gelmeyecektir. Çünkü buradaki başvuruların da hem güncel bir şekilde tutuluyor olması oldukça önemli hem de doğru olması oldukça önemli.
1: Evet, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 16 Temmuz 1969 günü Ankara Radyosu'nda insanoğlunun ilk kez Ay'a gidişiyle ilgili tarihi bir yayın yapılıyordu. Radyoya Anadolu Ajansı'nın Associated Press Ajansı'ndan aldığı haber ve görüntüler ulaştırılıyor, spiker Jülide Gülizar bu tarihi dakikaları anlatıyordu. Testlerden sonra Apollo 11 uzay aracının mürettebatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde bulunan Kennedy uzay üssünden yola çıktı. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in bulunduğu Kartal adlı modül Ay'a inerken bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Türkiye'de televizyon henüz 1,5 yıl önce açılmış, o günün teknolojisiyle tepelere kurulan vericilerin yardımıyla yayın yapılıyordu. Amerika'nın uzay üssünden çıkan görüntüler naklen yayın teknolojisi gelişmediği için Türkiye'den canlı olarak izlenemiyor, yalnızca Anadolu Ajansı'na gelen görüntüler yayına verilebiliyordu. 20 Temmuz'da insanlar Ay'a inişi izlemek için televizyonların başına toplandı. Tahmini 650 milyon izleyici vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonların %93'ü Neil Armstrong'un Ay'da yürümesini izlemek için açıldı. Spiker Jülide Gülizar, Ankara Radyosu'ndan verilen yayını kendi sesinden şu çocuk şarkısıyla açtı. Ay dede, ay dede, evim nerede? Yıllarca çocukluğumuzda söylediğimiz bu şarkı bize hep Ay'ı merak ettirdi sayın dinleyiciler ama şimdi insanoğlu ilk kez Ay'da yürüyecek ve biz TRT radyolarından 3 Amerikalı astronotun Ay üzerindeki yürüyüşünü sizlere aktaracağız. Yayın ekibi gelen bilgiler ve görüntülerin üzerine hazırladığı metinlerle bu tarihi günü dinleyicilere böyle yansıtıyordu. Sözlüklerde Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi Kamer olarak tanımlanır. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Bu yüzden geceleri gökyüzündeki en büyük ve en parlak gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometredir. Bu mesafeyi uzay aracı 5 günde kat etmişti ama ışık hızı sadece 1 saniyede alıyor bu yolu. Ay'ın yüz ölçümü kabaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 2 katıdır. Astronomik teoriye göre Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucunda açığa çıkan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ay'ın çekim kuvveti sayesinde dünyanın ekseni 23 derecelik bir açıya sahiptir. Bu eğiklik yüzünden güneş ışınlarının geliş açısı ve dünyadaki iklimlerin dengesi korunabilmektedir. Fakat uydumuz olmasaydı dünyanın sabit bir ekseni de olamayacak ve dönerken kontrolsüz bir şekilde yalpalayacaktı. Bu durum iklim dengesizliklerine yol açarak yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktı. Çünkü mevsimler arasındaki geçiş süreleri oldukça keskin olacaktı. Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri yükselerek kıyı bölgelerini sular altında bırakacaktı. Peki Ay'ın neden sadece ve sürekli bir yüzünü görüyoruz? Bunun nedeni Ay'ın dünyanın yörüngesinde dönüşünün kendi ekseni etrafında dönmesiyle eş zamanlı olmasından ileri gelir. Bize göre Ay'ın karanlık yüzü hep soru işaretiydi. Ancak 7 Nisan 2026 günü Artemis 2 uzay aracıyla insanoğlu Ay'ın öteki yüzünü de gördü ve bol bol fotoğraf çekti. Artemis 2'deki 4 astronot Ay'ın arka yüzünde çok fazla krater bulunduğunu, kraterlerin üzerinde biriken lavların ise 3 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi. Astronotlar ve uzay aracı Ay yüzeyine 6545 kilometre yaklaşabildi. Ay ile ilgili çok fazla bilinmeyen olsa da önümüzdeki yıllarda Ay'ın gizeminin büyük bir bölümü ortaya çıkacak. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün tribünlerin neden sadece birer koltuktan ibaret olmadığını, aslında o kalabalığın içinde nasıl bir toplumsal bağ kurulduğundan söz edeceğiz. Stadyumlar bizim için sadece maçın izlendiği yerler değil, sokağın heyecanını, mahallenin ruhunu ve insanların bir yere ait olma isteğini en iyi görebileceğimiz yerler. Biliyorsunuz sosyoloji bize insanın bir yere ait olma ihtiyacının mutlaklığını anlatır. İşte spor modern dünyada bu ihtiyacı en saf haliyle karşılayan bir alan konumunda. Çünkü bir işçinin, bir esnafın ya da bir şirketin en üst görevlisinin, CEO'sunun aynı atkıyı takıp aynı besteyi söylemesi, sosyal ve ekonomik sınıfsal duvarların kağıt gibi yıkıldığı nadir anlardır. Tribünler aslında toplumsal hiyerarşinin de askıya alındığı, herkesin orada sadece taraftar kimliğiyle bulunduğu devasa ve çok

0: o ritim. Hepsi birer toplumsal kimlik inşadır. Hani gol olduğunda, yan koltukta hiç tanımadığınız, hayat boyu belki de bir daha hiç karşılaşmayacağınız birine kader ortağı gibi sarılırsınız ya. İşte o an sosyolojinin de toplumsal bütünleşme dediği şeyin ta kendisidir. Saha içindekiler yetenekleriyle bize bir oyun sunar ama o oyunu bir kültür haline getiren biz seyircilerin tribüne de taşıdığı bu devasa ve çok da sağlıklı olan sosyolojik bağdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

yetişeceğim. Nerede akşam, orada sabah. Nerede akşam, orada sabah. Bir gün yetişeceğim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

ya andan sonrası, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli, konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara, bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi, ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler ki

şeyler sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 10

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre